0: Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen konut sayısı 1 milyona ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz dedi. Türkiye ve 7 ülke Gazze Barış Planı'na ilişkin yol haritasını reddeden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklamada Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanına barışı getirmeye yönelik çabaların engellenmesinin sorumluluğunun artık İsrail'e ait olduğunu teyit etmektedir denildi. 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Endonezya'da can kaybı artıyor. Ülkede deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Endonezya'nın Flores adasını vuran depremin ardından bölgeden 5000 kişi tahliye edildi. Türkiye deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. Saat 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün edebiyatımızın klasiklerinden Hababam sınıfının sahne macerasına değineceğiz. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam sınıfı edebiyat dünyasından sahne ışıklarına uzanan yolculuğunda Türk tiyatro tarihinin en önemli yapı taşlarından birini oluşturur. Eserin tiyatro serüveni 1966 yılında Ulvi Uraz Tiyatro Topluluğu tarafından Beyoğlu Küçük Sahne'de başlar. Rıfat Ilgaz romanını oyunlaştırırken eğitim sistemindeki aksaklıkları ve ezberci yapıyı mizahi bir dille ele alır. İlk tiyatro uyarlaması büyük ilgi görür ve 3 ay gibi kısa sürede yaklaşık 60 bin seyirciye ulaşır. Eserin sahne uyarlamalarında karakterlerin fiziksel özellikleri ve lakapları ön plana çıkar. İnek Şaban, Güdük Necmi, Damat Ferit gibi karakterler sahnede Türk gençliğinin farklı profillerini temsil eder. Oyunun ilk kadrosunda Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Ercan Yazgan gibi isimler de yer alır. Bu isimler karakterlerin halk tarafından benimsenmesinde büyük rol oynar. Tiyatro metni, öğrencilerin öğretmenlerle olan çatışmasını ve okul disiplinine karşı geliştirdikleri yaratıcı yöntemleri de odak noktasına koyar. Oyunun başarısı üzerine 1970'li yıllarda farklı topluluklar tarafından yeni yorumlar geliştirilir. Hababam sınıfı baskında ve Hababam sınıfı sınıfta kaldı gibi devam oyunları yazılır. Tiyatro sahnelerindeki bu yoğun talep, eserin sinemaya uyarlanması için de zemin hazırlar. Ancak tiyatro metni, sinema versiyonlarına göre toplumsal eleştiri dozunu daha yüksek tutar. Rıfat Ilgaz, oyunlarında sınıftaki dayanışmayı ve arkadaşlık bağlarını her zaman merkeze yerleştirir. Kel Mahmut karakteri, otoriteyi değil, vicdanı ve adaleti temsil eden bir figür olarak sahnede devleşir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlığı.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun istedim. Onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

Haram her zaman haramdır oğlum. Sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var oğlum. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün doğanın kalbinden gelen, sözlerin sustuğu ama duyguların harkıldığı bir başyapıttan, Jean-Jacques Annaud'un Ayı filminden söz edeceğiz. 1885 yılında Batı Kanada'nın vahşi dağlarında geçen bu hikaye, annesini kaybeden yavru bir ayı olan Yoğuk'la ona kol kanat geren devasa Kar'ın dokunaklı dostluğunu anlatır. Film, bir hayvanın gözünden dünyayı görmemizi sağlayan sinema tarihinin en eşsiz doğa anlatılarından ve doğa güzellemelerinden biridir. Yönetmen Jean-Jacques Annaud bu filmde neredeyse hiç diyalog kullanmaz. Çünkü doğanın kendi sesini ve hayvanların sessiz bakışlarını anlatım diline dönüştürür. Tiki Cario ve Jacques Wallace'ın canlandırdığı avcılarsa bu masalsı dünyanın davetsiz misafirleri gibidir. Ancak film av ve avcı arasındaki dengeyi alt üst eder. Özellikle yaralı dev ayının kendisini köşeye sıkıştıran avcıya karşı gösterdiği beklenmedik merhamet sahnesi, vahşi olanın aslında kim olduğu sorusunu adeta zihnimize çakar. Ayıların sarsıcı etkileşimleri ise izleyicide sinemanın ötesinde derin bir duygusallık yaratmasıyla da gerçekten çok etkileyicidir. Film, tüm canlıların aynı hayatta kalma arzusu ve sevgi ihtiyacıyla birbirine bağlı olduğu mesajını verir. Efsanevi ayı Kar'ın muazzam cüssesi ve yavru Yoğuk'un hayata tutunma çabası, insanın doğa üzerindeki kibrini yeniden sorgulatır. Finalde kış uykusuna yatan o iki dostun huzurlu görüntüsü, doğanın kendi döngüsü içinde her yaranın sarılabileceğini de gösterir. Ayı, en büyük derslerin kelimelerle değil, bir canlının diğerine göstereceği şefkatle verilebileceğini kanıtlayan eşsiz bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş Mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
2: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışıyla Anadolu'nun milli ve manevi birliğini mayaladığını vurgulayan Kurtulmuş, bir olalım, iri olalım, diri olalım hikmetinin asırlardır gönülleri aydınlattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle andı. Açıklamasını Hacı Bektaş Veli'nin çağlar aşan mesajına bizim de tüm insanlığın da her zamankinden fazla ihtiyacı var notuyla paylaştı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok dedi. Marmaris Kabakargı koyunda karadan ulaşımın olmadığı dağlık bölgede çıkan yangına müdahale için askeri personel de seferber oldu. Arazözlerin ve ekiplerin yangın bölgesine sevki Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileriyle sağlandı. Ekipler sarp arazide geceden sabaha mücadele ile yangını kontrol altına aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen konut sayısı 1 milyona ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz dedi. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denizde oluşan yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle suya girmek yasaklandı. Türkiye ve 7 ülke Gazze Barış Planı'na ilişkin yol haritasını reddeden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklamada Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanına barışı getirmeye yönelik çabaların engellenmesinin sorumluluğunun artık İsrail'e ait olduğunu teyit etmektedir denildi. 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Endonezya'da can kaybı artıyor. Ülkede deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Endonezya'nın Flores adasına vuran depremin ardından bölgeden 5000 kişi tahliye edildi. Türkiye deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak, tek maçla kapanacak. Saat 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Gönül durmaz, su gibi çağlar. Safiye Ayla'dan dinliyoruz.

Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin. Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait olan unutulmaz eseri Bekir Ünlüater sizler için seslendiriyor.

Programımız Zekai Tunca'dan dinleyeceğimiz Nihavend makamındaki şarkıyla devam ediyor. Bir düzen ver, gel bu aşka tahammülüm son bulmadan.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinleyeceğimiz bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait bir şarkıyla devam ediyor. O muydu yanımdan geçen?

Salgar, bestesi Mustafa Günay'a ait nihavend bir eserle sizlerle. Yollarda aradım izlerini, seni ve o güzel gözleri de.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Mustafa Sağ Yaşar'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Aylar yıllar geçti, yok senden bir haber.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra AB ile ilişkilere ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayınladıkları mesajlarda 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Türk Gün Gazetesi'nin açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faali meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın baktı, hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. Türk dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı da misafirlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin ABD'den açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı

alınması konusunda uzlaşma sağlanamadı. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe Kozları'nı paylaşacak. Haberleri sunduk.

1 dakika. Asteroidler 4,5 milyar yıl önce Güneş Sistemi ile birlikte oluştu. Birbirlerine çarparak birleşmeleriyle gezegenler meydana geldi. Kaya, demir ve dünyamızdakine benzer elementlerden oluşan asteroidler, 1 fut

0: Futbol topu büyüklüğünden yüzlerce kilometre çapına kadar farklı boyutta olabilirler. 1000 kilometrelik çapı ile en büyük asteroid Ceres'tir. 1 kilometre ve daha büyük çapta asteroidler Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında asteroid kuşağında bulunurlar. Çarpışma, kütle çekim veya güneş rüzgarının etkisiyle dünyamıza yaklaşırlar. Gezegenimiz etrafında 1 kilometreden büyük binlerce asteroid olduğu biliniyor. Gökbilimciler büyük çaplı asteroidlerin 100 milyon yılda bir dünyamıza çarpma olasılığının olduğunu söylüyor. 65 milyon yıl önce dünyamıza çarpan 10 kilometrelik asteroid 8 milyar atom bombası kadar etkiliydi. Yeryüzünde yaşayan canlı türlerinin %75'ini ve dinozorları yok etti.
1: Bir dakika.
2: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti ancak acılar hala taze. Saat 3'ü 2 geçtiğinde 3 şehirde hayat durdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz

Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra AB ile ilişkilere ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Paktın ilerleyen dönemde genişletebileceğini söyledi. Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda önceliğin AB'ye üyelik olmadığını ifade eden Erdoğan, kaybeden Avrupa olur mesajını verdi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti ancak acılar hala taze. Saat 3.02'de 3 şehirde hayat durdu, o büyük felaket yaşandı. 7,4 büyüklüğündeki deprem 45 saniye sürdü. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden geçen bu 27 yılda depremde 18.373 kişiyi kaybettik, 48.901 kişi ise yaralanmıştı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da anma törenleri düzenlendi. Kocaeli'de törenlerin adresi büyük yıkımın yaşandığı Gölcük Kavaklı sahiliydi. Anıta çelenkler bırakıldı, dualar edildi. Sakarya'da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anma programı vardı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Saat tam 3.02'de sela okundu. Hayatını kaybedenler için eller bir kez daha semaya kalktı. Depremin yıkıma neden olduğu bir diğer şehir ise Yalova'ydı. 2504 kişinin hayatını kaybettiği kentte anma programı sessiz yürüyüşle başladı. Saatler 3.02'yi gösterdiğinde ise yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfiller bıraktı. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayınladıkları mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuri suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin konuştu. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyledi. Suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyon var, kesinlikle dindarlara bir operasyon yok dedi. Diyarbakır'da konuşan Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Aralarında örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizm asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın baktı. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'daki yaylaları Zigana geçidine bağlayacak yollar yapılacağını söyledi. Türkiye'de siyasi tercihlere bakmaksızın herkese hizmet ediyoruz dedi. İstanbul'da dönüştürülen konut sayısı 1 milyona ulaştı. Kentsel dönüşümde gelinen son durumu açıklayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı Sarp arazideki yangın için devletin tüm imkanları seferber edildi. Arazözler ve orman ekipleri yangın bölgesine çıkarma gemileriyle taşındı. Ekipler Sarp arazide geceden sabaha mücadeleyle yangını kontrol altına aldı. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler yakından ve titizlikle takip ediliyor. 64 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Bilgiyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek, yeşil vatanı tehdit eden yangınlara ilişkin adli süreçlerin kararlılıkla takip edildiğini bildirdi. Gürlek, son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta çıkan 10 orman yangına ilişkin bu soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Türkiye'nin gümrük kapıları yenileniyor, uluslararası ticaret güçleniyor. Bu kapsamda modernizasyon ve kapasite artırım çalışmaları yoğunlaştırıldı. 9 gümrük kapısında proje çalışmaları devam ediyor. Suriye sınırındaki Nusaybin gümrük kapısında ise alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. Türk Hava Kuvvetleri NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Romanya hava sahasında NATO unsurlarıyla gerçekleştirilen ilk kez düşük süratli önleme eğitimi başarıyla icra edildi. Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e Gazze barış planı tepkisi. Yapılan ortak açıklamayla İsrail'in Gazze'de kapsamlı barış planının uygulanmasına yönelik tutumu kınandı. Sorumluluğun artık İsrail'e ait olduğu vurgulandı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklamada İsrail'in tutumunun kapsamlı barış planının doğrudan reddi anlamına geldiği vurgulandı. İsrail'in tutumunun barış planının uygulanmasını tehlikeye attığı, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ortak çabaları temelden baltaladığı kaydedildi. Ortak açıklamada Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanına barışı getirmeye yönelik çabaların engellenmesinin sorumluluğunun artık İsrail'e ait olduğu teyit edilmektedir denildi. İsrail tarafından yol haritasının reddedilmesi, kapsamlı barış planının uygulanmasına devam edilmesinin açıkça reddi anlamına geldiği vurgulandı. Ankara'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 772.720 sentetik ecza, 3 kilo 246 gram esrar, 155 gram kokain ve 16.000 paketleme malzemesi ele geçirildi. Adana'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Sarıçam ilçesinde bir binanın çatısı uçarak elektrik direğinde asılı kaldı. Van'da serinlemek için göle giren iki kardeş hayatını kaybetti. Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'de ise su kanalına düşen çocuk çevredekilerin zamanında müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Türk dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı da misafirlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti, büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi.
Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesini istendi. İsrail unsurlarının Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin altı çizildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti ancak acılar hala taze. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığı vurgulandı. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi.

0: Lig'de ise dün 4 maç oynandı. Sonuçları aktaralım. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 4, Orfa Yapı Pendik Spor 1. Metro Holding Kayseri Spor 2, Ekenler Beton Sivas Spor 0. Mardin 1969 Spor 2, Antalya Spor 0. Muğla Spor 0, Bandırma Spor 0. Trendyol 1. Lig'de 2. hafta Batman Petrol Spor Bolu Spor maçıyla tamamlanacak. 21.30'daki karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Türk sporunun uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Milli para yüzücü Defne Kurt, 100 metre serbestte Avrupa'nın zirvesine çıktı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, İstanbul, Sakarya, Eskişehir 29, İzmir, Antalya, Adana 33, Manisa, Denizli 34, Hatay, Kahramanmaraş 31, Konya, Aksaray, Samsun 30, Trabzon, Rize 27, Gaziantep, Malatya, Ağrı 32, Diyarbakır 37 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Adana Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolunda gerçekleştiriliyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çevrenizde biriken insanlara karşı zaman zaman konuşma yapmış olabilirsiniz. İster sınıfta konuşun, ister salonda. Konuşurken sesinizi iyice çıkararak dinleyenlere duyurmak zorunda kalırsınız. Merhaba arkadaşlar, hazır mısınız diye soracaksanız, hazır mısınız sorusunu oradakilerden herkesin duyması ve anlaması gerekir. Bu kelimedeki N sesini söyleyemezseniz, bağırarak da konuşsanız, hazır mısınız der ve kelimeyi eksik söylemiş olursunuz. Yani cümleniz açık bir söyleyişten uzak kalır. Demek ki konuşmada yalnızca sesi çıkarmak yeterli değildir. Bütün heceleri açık ve belli olarak söyleyebilmek gerekir. Başta dil ve dudaklar olmak üzere konuşma organlarımız hecelerin ve kelimelerin doğru biçimlendirilmesini sağlar. Konuşma sesi ağzımızdan çıkarken hecelerin ve kelimelerin oluşması için konuşma organlarının birlikte hareketine boğumlanma diyoruz. Konuşma organlarımız ağız-burun yolunda yer alır. Ağız, burun, dil, dişler, dudak, damak, gırtlak ve bunları yöneten kaslar boğumlanmaya yardımcı olur. Bu yapılar ses çıkarırken açılır, kapanır, yaklaşır, uzaklaşır, gerilir, gevşer ve sonuçta sesleri biçimler. Boğumlanmaya sesletilme de denilmektedir. Konuşurken bazen yavaşlar, kelimeleri tane tane söyleriz. Bir ekmek, iki süt, bir kilo un ve 10 yumurta derken, sipariş listesini yavaş söylediğimizde yavaş boğumlarız. Maç spikeri, Ayhan topu aldı, ceza sahasında ilerliyor, Güngör'ü gördü, pasını verdi, Güngör ve şut diyerek hızlı bir anlatım yaptığında, boğumlanma da hızlı olacak ve konuşma organları hızlı çalışacaktır. Bu durum konuşmadaki akıcılığa göre devam edecektir. Doğru boğumlamak, sesleri doğru çıkarmaktır. Sesleri doğru çıkarmak için de oluşum noktalarını bilmek gerekir. Örneğin B dediğinizde iki dudağınızın birbirine değdiği noktada oluştuğunu fark edersiniz. Ünlüler ve ünsüzler birbirinden farklı yerlerde oluşur. Ünlülerin çıkış

0: bölgeleri, ünsüzlerin ise çıkış noktaları vardır. Ünlüler, ünsüzler gibi tek bir noktada değil, ağzın tek bir bölgesinde meydana gelmektedir. Ünlülerin çıkışında dilin toplandığı bölgeye boğumlanma bölgesi denir. Ünsüzler için de çıkış noktası olarak söylenir. Mikrofonla konuşan spikerlerde, muhabirlerde, sunucularda, sanatçılarda ve tiyatroda seslerin oluşma bölgelerini ve noktalarını bilmek çok önem taşır. Tiyatroda herhangi bir sesin, oyuncunun ses organlarının yapısı nedeniyle gereği gibi boğumlanamaması durumu ya da özensiz konuşulduğu için doğru çıkartılamayan sesler yanlış ses olarak bilinir. Yanlış ses çıkarmak verilecek eğitimle önlenebilir. Tiyatroda boğumlanma, Batı'da bilindiği şekliyle artikülasyon olarak söylenir. Konservatuvarda artikülasyon şöyle anlatılır. Gırtlağın ürettiği ses tınlarken konuşma organları devreye girer ve sese son şeklini verir. Böylece konuşma olayı gerçekleşir. Konuşma organlarının hareketleri sonucu oluşan çalışma şekline veya başka bir deyişle heceleri birleştirme ve konuşmaya artikülasyon denir. Artikülasyon ya da boğumlanma yalnızca sesi doğru bir biçimde çıkarmak değil, diğer seslerle doğru eklemlenmesini sağlamaktır. Örneğin B sesinin başka bir B sesiyle kesintisizce eklemlenmesinin örneği için şu çalışma yapılır. Bip bep bap bop bup böp büp büp, cic cet cat çot çut çot çut çıç. Bu çalışmayı Z harfine kadar siz de yapabilir ve ziz ze za zo zu zö zü zız diyerek bitirebilirsiniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkilerle ilgili mesajlar da verdi. Erdoğan, F-35'ler için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, "Sözün yerine getirilmesini bekliyorum," dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yayımladıkları mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı, felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, "Burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok," dedi. Türk dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı da misafirlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi. İsrail unsurlarının Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin altı çizildi. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüpspor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe kozlarını paylaşıyor. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde "Holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir" dedi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Tiran 33, Paris 29, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 26, Bakü 29 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük 41, Üsküp 34 derece. Yağmurlu olmak üzere Lefkoşa 31, Bern 22, Berlin 23, Amsterdam 21, Brüksel 24, Viyana 25 derece olacak. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir bant kaydı.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkilerle ilgili mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek "Sözün yerine getirilmesini bekliyorum." dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yayımladıkları mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı, felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Çiftçi, "Burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok," dedi. Dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı'nda misafirler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi. İsrail unsurlarının Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin

0: Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0. Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0. Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak, tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe Kozları'nı paylaşacak. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Tiran 33, Paris 29, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 26, Bakü 29 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük 41, Üsküp 34 derece. Yağmurlu olmak üzere Lefkoşa 31, Bern 22, Berlin 23, Amsterdam 21, Brüksel 24, Viyana 25 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hafta diliyoruz. Türkiye'de saatler 11'i 8 dakika geçerken Sabah Ajansı programında canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz. Efendim programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Burak Hararoğlu sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Kısaca akışımızdan da bahsetmek istiyorum. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri spiker arkadaşımız Tülin Bilen aktaracak. Sonrasında telefon bağlantılarımız olacak. Önce İran'a bağlanacağız. İran'daki gündemi ve gelişmeleri TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlere aktaracak. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Birleşik Devletler'deki gelişmeleri TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan dinleyeceğiz. Bugünkü stüdyo konuğumuzsa Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz.

0: Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Efendim, basın turunda ilk sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet Gazetesi'nden ilk aktaracağımız haber, Mavi Vatan'da yeni hamle başlıklı. Resmi gazetede dün yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak belirlendi. Türkiye'de Milli Park Kanunu çerçevesinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi. Biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlayan karar, Yunanistan'ın Ege'deki tek taraflı adımlarına karşı Mavi Vatan mesajı olarak da değerlendirildi. Milliyet Gazetesi'nden aktaracağımız diğer haberimiz, Mekke İttifakı cesur bir adım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "Bu büyük, cesur ve önemli bir adım," dedi. Milliyet Gazetesi'nden aktaracağımız son haberimiz, İsrail'de seçim kampanyası skandalı başlıklı. Seçim kampanyası kapsamında tarihi skandala imza atan Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Tel Aviv sokaklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderleri hedef alan propaganda afişleri kullandı. "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor," diye yazdı.

Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Avrupa Birliği'ne üyelik artık önceliğimiz değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda Avrupa Birliği üyeliğinin artık Türkiye'nin öncelikleri arasında olmadığını söyledi. Avrupa'nın Türkiye'nin AB'ye katılmasına istekli görünmediğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan F-35 konusunda verdiği sözü tutmasını beklediğini de söyledi. Gizli servet gittikçe artıyor. Alihan Kuruş'un liderliğini yaptığı gruba yönelik kara para soruşturmasında elde edilen altın ve paralar dudak uçuklatıyor. Ümraniye'deki Yılmaz Plaza'da bulunan kasada 206 kilo külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin avro ele geçirildi. Sadece altınların değeri 1,38 milyar lirayı buluyor. Dün tutuklanan Kuruş'un evindeki kasadansa 27,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çıktı. Kuruş ailesinin 191 gayrimenkul olduğu da tespit edildi. Yeni Şafak gazetesinden aktaracağımız son haber, Gazze'de kimsenin yaşamaması gerekiyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye yönelik saldırıların her gece sürdürülmesini ve 30, 40 ya da 50 Filistinlinin katledilmesini istedi. Terörist bakan, orada insan olmayan insanlar var, yaşamamaları gerekiyor, onlara insan diyerek bile cömert davranıyorum ifadelerini kullandı.

0: Sırada Hürriyet gazetesi var. Yarınları kardeşlikle kucaklayacağız. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel eşitsizlikle mücadele edeceklerini belirterek Hünkar Hacı Bektaş'ın huzurundan namus sözümüzdür. Bugünün mağduru olsak da yarının zalimi olmayacağız. Gördüğümüz kötülüğü gönlümüze gömüp Türkiye'nin yarınlarını kardeşlikle kucaklayacağız dedi. Türkiye'siz kaybederiz. Bir diğer haber, Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin Avrupa CEO'su Martinet, sanayinin rekabet gücünü artırmak için hazırlık yapan Avrupa Birliği'ni uyardı. Sürece Türkiye'nin de dahil edilmesini isteyen Martinet, Türkiye olmazsa herkes kaybeder dedi. Javier Martinet, Hyundai'nin ikonik 3'ün banktan indirilme töreni için geldiği İzmit'te Türkiye, Medium Europe sürecine dahil edilmeli. Aksi halde bazı sonuçları olacaktır, bazı alternatif senaryolara bakmak zorunda kalırız. Bunun herkes için bir kaybet durumu yaratacağını düşünüyorum dedi. Türkiye'de üretilebilecek otomobilleri Avrupa'da üretmek zorunda kalırsanız daha pahalı olur. Müşteriler otomobilleri Avrupa'da daha pahalı oldukları için satın alamazlarsa Avrupa'da kaybeder. Türkiye bizim için temel ülkelerden. Burada fabrikamız, kapasitemiz, bilgi birikimimiz ve nitelikli iş gücümüz var dedi. Hürriyet gazetesinden aktaracağımız son haber, ünlü oyuncunun İstanbul aşkı başlıklı Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncu Matthew McFadyen, oyuncu eşi Keeley Hawes ile birlikte tatil için İstanbul'u tercih etti. Adını Succession dizisiyle duyuran İngiliz aktör McFadyen'la eşi şehrin turistik noktalarını gezdi, Boğaz turuna çıktı. Hawes tatil fotoğraflarını sosyal medyada kırmızı beyaz kalp emojisiyle paylaştı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

Sırada Akşam gazetesi var. Körfez Mekke gibi alternatif arıyor. Amerikan Washington Post gazetesi ABD'den memnuniyetsizlik duyan Körfez ülkelerinin Mekke savunma anlaşması gibi alternatif seçenekleri değerlendirdiğini yazdı. Gazete, ABD-İran gerilimi sırasında Körfez ülkelerinin Washington'la ilişkilerinde hayal kırıklığının arttığını ve bölge ülkelerinin alternatifleri değerlendirdiğini savundu. Avrupalı bir yetkili de Mekke anlaşmasını işaret ederek bu üç güçlü Müslüman ülkenin savunma ortaklıklarını çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor yorumunu yaptı. Sağlıktan müjdeli bir haberle devam ediyoruz. Kansere milli cihazla teşhis. Sağlık Bakanı Memişoğlu, ilaç ve sağlık teknolojisindeki millileşme adımları ile ilgili konuştu. Kanser, SMA gibi hastalıkların ilaçlarını üretir hale geleceğiz. Planlanan 8 yerli aşıdan en az 6'sı sözleşme aşamasına ulaştı. Aselsan'ın ürettiği yapay zeka destekli röntgen cihazı, şüpheli lezyonları anında tespit edecek. 2 yerli ultrason cihazı ise yine yolda, dedi. Petrol üretiminde yeni rekor başlıklı haber. Türkiye'nin ilk 6 aydaki petrol üretimi 23,1 milyon varile ulaştı. Gabar'ın üretimdeki payı ise %60'a çıktı.

Basın turunda son olarak Sabah gazetesindeki gelişmeleri aktaracağız. Hayalet Kuriş'ten inkar taktiği. Suç örgütü kurma suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in teknoloji kullanmayarak sistemi hayalet gibi yönettiği ortaya çıktı. Milyarlarca Türk lirası kayıt dışı parayı kontrol eden Kuriş, ifadesinde cep telefonu kullanmadığını söyledi. Kuriş'in operasyonel talimatları başkasına ait telefonlardan verdiği ortaya çıktı. Kuriş, örgüt yöneticileri hakkında sadece sosyal çevreden tanıyorum diyerek hiyerarşik yapıyı gizledi. Lider değil, sadece varisim diyen Kuriş'in mağdur ettiği birçok şikayetçinin verdiği ifade soruşturmayı derinleştirecek. Firari kardeş Hilmi Kuriş'i arama çalışmalarında 200 kilo külçe altın bulundu. Sırada Gazze'den bir haber var. Gazze'de anne olmak en büyük dram. İsrail ateşkes sürecinde Gazze'de 4091 kişiyi katletti. Abluka yüzünden sıradan ihtiyaçlar için büyük mücadele gerekiyor. Binlerce anne çocuklarının önüne bir tabak yemek bile koyamıyor. Efendim, Sabah gazetesinden aktaracağımız son haber futbol dünyasından. Dostluk rüzgarı esti, Ahmet rahat kazandı başlıklı. Diyarbakır'da Ahmet Erzurum'u 3-0 yendi. Dostluk mesajlarının verildiği maçı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu izledi. Tribüne "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, terörsüz Türkiye" pankartı asıldı.

0: dış basın.
1: Lübnan resmi haber ajansı National News Agency'nin haberine göre İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu Bint Cübeyl ilçesine bağlı Bereşit beldesini topçu atışlarıyla hedef alırken İsrail'e ait bir insansız hava aracı beldenin üzerinde ses bombası attı. İsrail ordusu Bint Cübeyl'de patlatma eylemi de gerçekleştirdi. Serbin beldesini de topçu atışlarıyla hedef aldı. Hadasa beldesinin Haris yönündeki kısmındaysa İsrail ordusuna ait askeri araçların hareketliliği gözlendi. Mercayun ilçesine bağlı Tayibe beldesinde İsrail ordusu iki patlatma eylemi gerçekleştirdi. Bölgede patlatma ve yıkım faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. Sur ilçesinde de Zebki Madisi çevresi İsrail topçularının hedefi olurken İsrail'e ait İHA, Mansuri beldesinin çevresine hava saldırısı düzenledi.

0: Vatikan'ın yayın organı Vatican News internet sitesine göre Papa, pazar duasının ardından yaptığı konuşmada İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı şiddete ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Papa, Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik tekrarlayan şiddet eylemlerinin sonlandırılması çağrısı yaptı. Uluslararası topluma seslenen Papa, iki devletli çözüme ve kalıcı barışa giden yolda ilerleme kat edildiğinden emin olunması çağrısında bulundu. İngiltere'nin BBC ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la olan iyi ilişkilerine değinerek, Güney Kore ile düzenlenen ortak askeri tatbikatın ölçeğini önemli ölçüde azaltacaklarını açıkladığını yazıyor. Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Güney Kore'nin son dönemde İran'ın nükleer silahlardan arındırılması sürecinde Amerika'ya katılmayı reddettiğine dikkati çekti. Tatbikatların oldukça maliyetli olduğunu ve bu masrafların büyük kısmının Amerika tarafından karşılandığını belirten Trump, bu durumun tamamen uygunsuz ve düşmanca bir sinyal verdiğini ifade etti. Amerika ve Güney Kore'nin yıllık ortak askeri tatbikatlara başlamasına kısa bir süre kala bu açıklamayı yapan Trump, iptal etmek için artık çok geç olduğunu belirterek tatbikat kapsamının küçültülmesi talimatını verdiğini kaydetti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Deutsche Welle yayın organı, Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin mülteci statüsünü geri aldığı Suriyelilerin sayısının giderek artırdığını yazıyor. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi daha fazla dosyayı incelemeye alırken kararlarında Suriye'deki değişen koşulları gerekçe gösteriyor. Federal hükümetin muhalefetteki Sol Parti'nin meclis soru önergesine verdiği yanıta göre, bu yılın ilk 6 ayında incelenen toplam 8320 dosyanın %23.2'si koruma statüsünün iptali veya geri alınmasıyla sonuçlandı. Bu vakaların çoğunda mülteci statüsünün veya ikinci koruma olarak adlandırılan korumanın kaldırılması söz konusu oldu. Buna karşılık 2025 yılında yapılan benzer incelemelerde Suriyeli sığınmacıların yalnızca %3.7'si koruma statüsünü kaybetmişti. Bu oran 2024 yılında ise %3.1 seviyesindeydi. Fransa'nın Euronews ajansının haberine göre Fas'ta güvenlik güçleri çoğunluğunu Sahra Altı Afrikalı göçmenlerin oluşturduğu yüzlerce kişinin düzensiz giriş girişimini engelledi. Faslı güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre olay Seyuto'nun güneybatısındaki dağlık bir bölgede meydana geldi. Güvenlik güçleri bölgede toplanan göçmen grubunu dağıttı. Aynı kaynaklar göçmenlerin hala bölgede bulunduğunu ve şu ana kadar sınır çitine doğru yeni bir girişim yaşanmadığını belirtti. İngiltere'nin Times gazetesinin Ukrayna ordusu kaynaklarına dayandırdığı habere göre Kiev, Rusya'nın uzak bölgelerine düzenlediği saldırılarda İngiliz yapımı insansız hava araçları kullanmaya başladı. Haberde İngiliz dronları ilk kez Rusya'nın anakarasına yönelik saldırılarda kullanıldı. İki İngiliz şirketi tarafından geliştirilen dronlar Ukrayna'ya tedarik edildi. Ukrayna güçleri silahları uzun menzilli saldırılar için kullanıyor ifadelerine yer verildi. Gazeteye konuşan Ukrayna ordusundan kaynaklara göre aralarında Birleşik Arap Emirlikleri Systems Yan kuruluşunun geliştirdiği Nyan Kamikaze İHA'larının da yer aldığı İngiliz yapımı İHA'lar son 6 ay boyunca Rusya'nın uzak bölgelerine, özellikle de petrol rafinelerine yönelik saldırılarda kullanıldı.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yunan Devlet Televizyonu RT'nin haberine göre İskiri Adası'nda başlayan orman yangınının dün de sürdüğü belirtildi. Bunun yanı sıra Salamina Adası'ndaki Peristeria ve Selenia bölgelerinde de orman yangını çıktığı bildirildi. Peristeria bölgesindeki

0: Ormanlık alanda çıkan yangında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangın bölgedeki evlere de sıçradı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı sözcüsü, yangında şimdiye kadar 9 kişinin yaralandığını belirterek yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Ajansı NBC News'in haberine göre Indiana eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sellerde 6 kişi yaşamını yitirdi. Indiana polis kentinde çok sayıda yerleşim yeri ve aracın su altında kaldığını aktaran yetkililer, sellerin yol açtığı hasarın nehir çevresinde yoğunlaştığını ve yükselen sel sularından etkilenen 90'dan fazla kişinin kurtarıldığını kaydetti. Yetkililer sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınanın devam etmesinin beklendiğini belirterek, bölge sakinlerine sel sularından uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'tan İran'daki son durumu alıyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Özellikle 17 Ağustos, yani bugün İslamabad'da yapmış oldukları 60 günlük süre bu mutabakat çerçevesinde sona eriyor. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı Pakistanlı yetkililere dayanarak Tahran ve Washington sürenin uzatılması noktasında anlaştı diye bir haber geçti. Fakat o haber henüz İranlı yetkililer tarafından teyit edilmiş değil. Ne olacağını da işin doğrusu bundan sonraki süreçte göreceğiz. Öte taraftan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bizim görüşmelerimiz Pakistan üzerinden mesaj alışverişi şeklinde devam etmekte. Amerika ile doğrudan müzakere yapma noktasında henüz bizim yetkili kurullarımızdan karar çıkmış değil dedi. Öte taraftan Amerika Başkanı Trump yeni bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı bundan sonraki süreçte ABD'nin toprağı olarak ilan edilebilir dedi. Bu ise ister istemez İran'da çok ciddi tepkilere yol açtı. Ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abadi dedi ki bu noktadaki açıklama böyle tweetlerle, işte askeri gemilerle, öte taraftan yine seçim tebligatlarıyla olabilecek bir şey değil dedi. Dolayısıyla daha sonra gerçi Amerika Birleşik Devletleri bu noktadan geri adım attı. Ama askeri yetkililer de eğer Amerika Birleşik Devletleri bu ve buna benzer bir takım niyetler taşıyorsa kendilerinin karşısında bizim askerlerimizi bulacaktır dediler. Yine Besiç komutanı Hüseyin Taip, kontrol bizde dedi Hürmüz Boğazı'ndan, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'na sahibiz dedi. Ve dolayısıyla Hürmüz'deki bu gerginlik devam ediyor. İran kontrol bizde diyor, Amerika Birleşik Devletleri kontrol bizde diyor. İşin doğrusu ABD'nin kontrol ettiği yerlerde elbette ki kontrol onlarda. İran'ın da kontrol ettiği yerlerde kontrol İran'da. Ama karşılıklı gemi gidiş gelişi eskisi gibi olmadığından dolayı güvenlik açısından çok ciddi manada petrol piyasasına olumsuz etki meydana getirdiği için bir krize de yol açmış durumda. Bu krizin sürdürülmesi de şu anda çok zor. Mesut Pezişkian, İran Cumhurbaşkanı, bir an önce bir yol bulunmalı ve İslamabad mutabakatına dönülerek bu problem giderilmeli dedi. Yine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD savaşta yanlış hesaplar yaptı. Hürmüz Boğazı'nda da büyük bir hesaplama ve yanlış işler yapıyor. Dileriz ki bu yanlış yapmalardan döner. Kendilerine verilen istihbarat kendilerini yanıltıyor. Buna karşı dikkatli olmalıdırlar diye de uyarıda bulundu. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu gerginlik nerede son bulacak? Ayrıca bütün bu hengame arasında İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 3 pilotun Katar'da esir alındığını, bir tanesinin hayatını yitirdiği ifade edildi. Bu esir alınan pilotların Katar tarafından İran'a verilmesi talep edildi. Bu bağlamda uluslararası Kızıl Haç ekibinden de yardım istendi. Ancak Katar bunu kabul etmediğini, böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Ondan sonra tekrar yine İranlı General Muhammed Bakırzade hayır dedi, böyle bir olay var. En azından Katar bize izin versin, bizim hava kuvvetlerine ait uzman bir ekibimiz var, sahada bununla ilgili araştırma yapsın dedi. Bakalım bu da nereye evrilecek, onu da beraber göreceğiz. Bundan sonra olabilecek yeni gelişmelerle tekrar İran'dan, Tahran'dan sizlerle olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de Birleşik Devletler'deki gelişmeleri almak üzere TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanıyoruz.
3: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış süreci kilitlenmiş durumda. Birleşik Devletler ve İran arasındaki savaşı sonlandıracak kapsamlı bir anlaşma için tanınan 60 gün doldu. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, Haziran ayında kararlaştırılan ateşkesin İran'ın nükleer programına kısıtlamalar getirmesine yol açacağını ve çatışmayı sona erdireceğini söylemişti. Ancak iki ülke arasında hala büyük bir uçurum var gibi görünüyor. Trump, iki ülke arasında imzalanan mutabakat metnini iki ay önce duyurmuştu. Ancak anlaşma kısa ömürlü oldu. Hürmüz Boğazı yeniden açılmadı, savaş sona ermedi. Hem Trump hem de İranlı yetkililer son haftalarda anlaşmanın fiilen sona erdiğini belirtmişlerdi. Temmuz sonundan bu yana Amerikan ordusu İran hedeflerine yönelik saldırı düzenlemedi. Washington'da uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın savaşın yeniden patlak vermesine yol açabilecek uzun soluklu bir ekonomik yıpratma kampanyasına hazırlandıkları görüşünde. İran, petrol ve doğalgaz nakliyesi için hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü küresel enerji piyasalarını boğmak amacıyla kullanıyor ve bu da Trump'a bir anlaşmaya varması için baskı uyguluyor. Trump yönetimi de kısa süreli ateşkes sırasında İran petrolüne tanıdığı yaptırım muafiyetlerini iptal etti. Amerikan güçleri ayrıca İran'ı ekonomik olarak sıkıştırmanın bu ülkeyi taviz vermeye zorlayacağı umuduyla İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koydu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı bölge uzmanları, İranlı yetkililerin Trump Kasım ayında yapılacak kongre ara seçimlerine odaklanacağı için İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla ekonomik sıkıntıya dayanabileceğine inanıyor. Bazı bölge kökenli Amerikalı uzmanlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik baskısının İran ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etki yaratabileceğini, ancak İran'ın dini liderinin buna cevap olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçim öncesi askeri gerginliği tırmandırabileceği görüşünde. İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeler ise ertelendi. Washington'da bazı uzmanlar Kasım ayında yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Kongre seçimine kadar iki ülke arasında gerginliğin kontrollü şekilde devam edeceği görüşünde. Tuna Şanlı, TRT Washington.
4: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya teşekkür ediyoruz. Efendim programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer bizlerle birlikte. Sayın Tümer hoş geldiniz efendim.
5: Merhaba, hoş bulduk.
1: Efendim dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın El Cezire'ye verdiği önemli bir mülakat vardı. Dilerseniz oradan başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı Mekke Paktı'ndan tutun da Suriye'ye yapmayı planladığı ziyarete, Trump'tan F-35 beklentisinden AB'ye yönelik net bir reste kadar çantasında çok geniş bir ajanda gördük. Bu mülakat Türkiye'nin batı ekseninden bağımsız tamamen bölgesel paktlara ve kendi oyun planına dayalı yeni bir dış politika doktrininin ilanı mı? Öne çıkan diğer başlıklarla da ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?
5: Tabii. Şimdi şöyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın El Cezire mülakatını bence önce verdiği iki ayrı mülakatla birlikte değerlendirmek lazım. Çünkü Mekke Paktı'nın ortaya çıkışından beri bu verdiği özellikle de Arap basınına, Körfez bölgesine ve Müslüman coğrafyaya, Müslüman ülkelerin topluluklarına

0: Duygularına seslenen Röportajlar dizisinin üçüncüsü. Şarkı Lafsat'la başladı. El Arabiya ile devam etti. Şimdi de El Cezire'ye verildi. Dolayısıyla bir kere bu pakt sonrasında bir bu kamuoylarına seslenme ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Ve röportajların içerisine baktığımız zaman da özellikle Amerika, İsrail, bölge güvenliği, bölgenin ihtiyaçları gibi konularda mesajların olduğunu görüyoruz. Şimdi El Cezire röportajına baktığımızda az önce sizin sıraladığınız o başlıklar, yani Suriye'ye bir ziyaret planladığından bahsetmesi, Mekke mutabakatının anlaşmasının içeriğiyle neden buna ihtiyaç duyulduğuyla ilgili mesajlar vermesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ilişkileriyle mesajlar vermesi ve özellikle de İsrail özelindeki mesajlarını Avrupa Birliği'ne, işte onlara üye olmakta bir şeyimiz yok, Avrupa Birliği'ne katılmak önceliğimiz değil demesi tam da sizin dediğiniz noktaya işaret ediyor. Yani artık bölgesel işbirliklerinin neden ihtiyaç olduğu, neden sadece çok üyeli işte NATO gibi, Birleşmiş Milletler gibi organizasyonlarla ülkelerin yetinmemesi gerektiğini, farklı kombinasyonların oluştuğu dayanışma platformlarının, işbirliği platformlarının oluşturulması gerektiğine dönük mesajlar olduğunu görüyoruz. Bir yol haritası, geleceğe dair bir ortak vizyon çizme ihtiyacını ortaya koyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu El Cezire mülakatında bence öyle değerlendirmek gerekiyor.
1: Efendim, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 17. Milli İrade Buluşması'nda konuştu. Çerçeve yasanın 3 ayrı sigortayla tahkim edildiğini, devletin kendini garantiye aldığını söyledi. Özellikle bakanlar, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşan üst düzey kurulun her dosyayı tek tek inceleyecek olması, 3. sigorta olaraksa mecliste siyasi partilerden oluşan izleme komisyonunun kurulacağından bahsetti. Meclis Başkanı'nın söylemleri doğrultusunda bundan sonrasına ilişkin değerlendirmeniz alabilir miyiz süreçle ilgili?
0: Tabii Sayın Meclis Başkanı bütün bu süreç boyunca çeşitli aslında metaforlar üzerinde sürecin daha iyi anlaşılmasını ve süreçle bağlantılı konuların daha iyi idrak edilmesini sağlamayı amaçladı. Daha önce pedal metaforunu kullanmıştı örneğin. Şimdi de bu üç sigortayı kullanıyor. Üç sigorta doğru bir tanımlama bence de. Bu şuna işaret ediyor. Yani yasa çıktı, işte bundan sonra hemen bu süreç başlayacak. Hayır, öyle değil. Çeşitli garantiler var. Sayın Meclis Başkanı bunu ifade ediyor. Her şeyden önce silah bırakması örgütün, hem örgütün hem de ona bağlı diğer yapıların silah bıraktığı kafi miktarda diye ifade ediyor yetkililer bunu. Yani tatminkar bir düzeyde silah bırakması kanaati resmi olarak devletin ilgili kurumları tarafından kayıt altına alındığında aslında bu yasanın tanıdığı örgüt üyelerine bir takım imkanlar devreye girecek. Onu anlatmaya çalışıyor. Onun için de yani yasa resmi gazetede yayınlandı ama bu başlaması için yeterli değil. Bir de Milli Güvenlik Kurulu'ndan bir karar çıkması ve bunun resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Dolayısıyla herkes bir 6 aydan bahsediyor ama bu 6 ay henüz başlamadı aslında. Ne zaman ki devletin ilgili organları devletin artık yeni bir faza geçebileceğini ya da yürütmenin uygulama anlamında faza geçebileceğini sunacak, o onaylanacak, gerekli görülecek, ondan sonra yeni bir aşama başlayacak. Ondan sonra da tek tek örgüt üyeleriyle ilgili gelip tabii ki teslim olanlarla ilgili, silahını bıraktığını kayıt altına alanlarla ilgili tek tek süreçler Meclis Başkanı da söylediği gibi Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlardan oluşacak bir mekanizma tarafından da ele alınacak aynı zamanda. İzleme kurulu olacak. Bu yürütme ayağında. Üçüncü bir ayak da mecliste olacak. Mecliste çünkü bu bir ortaklaşa, yani büyük ölçüde ortaklaşa, 467 oyla kabul edilen bir yasaydı. Bundan sonra mecliste nasıl ortaya koyduğu, açtığı bu fırsat penceresinin nasıl ilerlediğini bir başka mekanizmayla kontrol edecek. Sayın Meclis Başkanı'nın ifade ettiği bu. Bence önümüzdeki kış aylarında büyük ölçüde biz yasanın getirdiklerinin nasıl ilerlediğini, uygulama aşamasını göreceğiz. Bundan sonra ise bunun hep vurgulanan süreçle ilgili altı çizilen nokta, bunun süreli bir yasa olduğu. Yani bu sürenin sonunda tanınan imkandan yararlanmayanlar olursa onlarla mücadele olduğu yerde, olduğu şekilde, bugüne kadar nasıl olduysa devam edecek. Şu anda bunu belki çok fazla altı çizilmiyor. Çünkü bir fırsat penceresi atıyor. Olabildiğince çok örgüt mensubunun silah bırakmasını teşvik etme amacı olduğu için. Ancak devlet güvenliği için hiçbir zaman rehavete kapılmaz. Bence bu yasayla ilgili değerlendirmeler yapılırken eğer akılda bir tereddüt varsa belki hatırlanması gereken temel nokta bu. Yani devlet hiçbir zaman, güvenlik organları hiçbir zaman hiçbir koşul altında rehavete kapılmazlar. Çünkü tehditler değişir, farklılaşır. Bunlara kendilerini adapte ederek mücadele etmeye bunlarla devam ederler.
1: Evet. Efendim geçelim ABD-İran hattına. Başkan Trump ABD donanmasının Hürmüz'de tam abluka uyguladığını söyleyerek Hürmüz'ü Amerika toprağı ilan edeceği gibi uluslararası hukuku zorlayan açıklamalarına devam etti. İran Dışişleri Bakanı Irakçı bu iddiaları sahte istihbarat ve büyük bir hesap hatası olarak niteledi. Üstelik Amerika ile gizli müzakere yürütüldüğü iddialarını da kesin bir dille reddetti. Hatta Amerikan basını da Başkan Trump'ın açıklamalarını yumuşatmaya çalıştı hafta sonu. Taraflar bölgede diplomatik kanalları sizce tamamen kapattı mı? Bölgedeki askeri tahkimata baktığımızda çatışma riskine ilişkin neler söylersiniz?
0: Şöyle 6 aya neredeyse yaklaştı. Kimse, bana sorarsanız bölge ülkeleri de dahil olmak üzere, bu kadar uzun süredir devam edecek bir ortama hazırlıklı değildi. Belki birkaç karşılıklı füze atmayla sınırlı kalacak bir çatışmaya alışılmıştı. Ama şu anda dünyanın bütün ülkelerin, hatta bu üç taraftan kilometrelerce uzak değil, onlarla sınırı olan ülkeler ya da onların atış alanında bulunan ülkeler, kilometrelerce uzaktaki ülkeler bile bu savaşın etkilerinin sonuçlarını yaşıyorlar. İşte Japonya bile yaşıyor, öyle söyleyelim, yani artan maliyetler nedeniyle. Geldiğimiz noktada Trump'ın inişli çıkışlı açıklamaları bize, yani orayı Amerikan toprağı ilan etmek gibi iddialı cümlelerinin her zaman gerçeğe tekabül etmediği, bir tür caydırıcılık oluşturma amaçlı olduğunu biliyoruz. Ama girdiğimiz noktada bugün örneğin 17 Ağustos, 17 Haziran'da iki ülke arasında işte varılan mutabakatın devam edip etmeyeceği konusundaki kararın da teyit edileceği aşama. Öyle bir noktaya gelindi ki kimse tam tatmin olmamış durumda, tarafların hiçbiri tatmin olmamış durumda. Herkes kendini kazandı farz ediyor iç kamuoylarına, bunun mesajını veriyor. İşte İranlı yetkililer de diyorlar ki aslında yenen biziz ama halkımız bunu yeterince hissetmedi. Aslında hiç kimse de tam olarak tatmin olmuş ve kendini güvencede amaçladığı sonuca erişmiş olarak da saymıyor. Bu şekilde devam edebilecek gibi gözüküyor. Sizce hani dediniz ya, arabulucular devrede mi ya da devam ediyor mu? Ya. Devrede olduğunu gördük çok başka kanallardan. Arabulucuları arasındaki görüşmelerin gerçekten bir yere varıp varmadığını teyit etmek için bile başka mekanizmalar devreye koyulduğunu
1: aslında
0: öğreniyoruz.
1: Aslında bir arka kapı diplomasisi hep vardı,
0: hep
1: değil mi efendim?
0: Var, hep evet. Var. Yani o da bırakılmıyor. Hatta birazcık nasıl diyelim, güvenlik, kendi içerisinde başka güvenlik mekanizmaları oluşturuyor. Neyi söylemek istiyorum? Amerikan basınına yansıdığından biliyoruz ki ABD yönetimi İranlı arabulucuların ifade ettiklerinin gerçekten bir somut sonucu olup olmayacağını ölçmek için Kuzey

0: Irak yönetimi üzerinden bir kanal açmış ve oradan devrim muhafızlarını oluşturup, yani siz gerçekten uzlaşma konusunda niyetiniz var mı yok mu bu anlaşmayı diye check etmeye çalışmış gibi bir takım iddialar söz konusu. Dolayısıyla hep var. Hatta şunu söyleyebiliriz. Eskiden aracılar aracılığıyla konuşan tarafların artık neredeyse doğrudan birlikte açıkça olmasa da arka kapılardan birbirlerine temas edebildiği aşamaya geldiğini görüyoruz. Ama hala tatminkar bir çözüm yok. Bunun yol açtığı başka ne sorunlar var? Tıpkı Körfez ülkelerinin bu yaşananları çok ciddi bir test olarak görmesi ve artık işte Mekke mutabakatına giden yolları denemesi gibi,
1: Evet.
0: başka mekanizmaları konuşması gibi, yeni lojistik hatlarının artık daha fazla konuşuluyor olması gibi, Hürmüz'ün her zaman risk altında olabilecek bir

0: da anlıyoruz. Çünkü az önce söylediğim, en başta söylediğim, kimse gerçekten tatminkar bir sonuca ulaşamadı. İstediğini tam olarak elde edemedi. Şu anda yaşanan bu konuyla ilgili her şey aslında buna ulaşmak için. İşte ABD İran'ın nükleer silahtan kesinlikle ulaşamayacağından emin olmak istiyor. İran, madem bu kadar zorluk çektim, bunca yılın bana yaptırımlarla uygulanan kayıpları telafi etmem gerekiyor. Bunu sonuna kadar zorlamak istiyor. Ve İran'ın, özür diliyorum, İsrail'in her zamanki gibi olabilecek en yakın mutabakatı sabote eden girişimleriyle devam ediyor. Bana sorarsanız böyle de devam edecek bir süre daha.
1: Evet efendim, tam da buradan İsrail'le devam edelim dilerseniz. Güney Lübnan saldırılarında 11 sivili katlettiler ve faturayı da Hizbullah'a kestiler. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun saldırıların diplomasiye vurulmuş bir darbe olduğunu söylüyor. Ateşkese rağmen İsrail saldırıları Tel Aviv'in Güney Lübnan'da kalıcı bir tampon bölge yaratmakta kararlılığını mı gösteriyor sizce?
0: Hem onu gösteriyor hem de bir seçim sürecinin propagandasının parçası olduğunu gösteriyor. Sadece Lübnan değil, dünden beri ajansların geçtiği haberler İsrail'in Suriye'de de
1: Suriye'de,
0: hem
1: evet.
0: Dera hem Kuneitra'da yine bir takım saldırgan tavırlarına devam ettiğini gösteriyor. Neden? Gazze'de Trump'ın ortaya koyduğu anlaşma reddediliyor. Aynı anda hem Suriye'ye saldırılar yapılıyor hem Lübnan'da. Çünkü İsrail seçime gidiyor. Netanyahu zaten saldırgandı, vahşetti. Ama bir de buna kampanyasını ekledi. Çünkü Ekim ayında, 27 Ekim'de İsrail'de bir seçime gidiliyor. Bütün bu saldırganlık o kampanyanın da bana sorarsanız çok ciddi bir parçası. Uzlaşmaya hiçbir şekilde yanaşmaması, reddetmesi iç kamuoyunda yürüttüğü kampanyanın bir parçası. Çünkü rakipleri de en az onun kadar saldırganlar. Yani dolayısıyla rakiplerinin söylemleri de ondan çok farklı değil. Bir aralarında şey var, rekabet var. Dün Netanyahu'nun kampanyasının bir parçası olarak Tel Aviv sokaklarında örneğin bir takım afişler
1: Evet.
0: yer aldı. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanını, Hizbullah
1: Maalesef,
0: liderini, New
1: evet.
0: York Belediye Başkanını, hepsine işte bunlara karşı mücadele ediyoruz, bunlara karşı kaybetmemize izin vermeyin dediler. Bu saldırılar da bunun bir parçası. Dolayısıyla o seçime kadar ben ne Gazze Barış Planı'nda ne diğer konularda saldırganlığın azalacağını ya da bütün bu konuştuğumuz barış, uzlaşı, bir mutabakata varma konularında bir yol alınabileceğine çok ihtimal vermiyorum açıkçası.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: kıymetli
0: teşekkür ederim.
1: katkılarınız için. Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer bizlerle birlikteydi. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendirdik. Yarın 11 haberlerinin ardından Sabah Ajansı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fengkai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir, yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün doğanın kalbinden gelen, sözlerin sustuğu ama duyguların harkırdığı bir başyapıttan, Jean-Jacques Annaud'un Ayı filminden söz edeceğiz. 1885 yılında Batı Kanada'nın vahşi dağlarında geçen bu hikaye, annesini kaybeden yavru bir ayı olan Yoğuk'la ona kol kanat geren devasa kağrın dokunaklı dostluğunu anlatır. Film, bir hayvanın gözünden dünyayı görmemizi sağlayan sinema tarihinin en eşsiz doğa anlatılarından ve doğa güzellemelerinden biridir. Yönetmen Jean-Jacques Annaud bu filmde neredeyse hiç diyalog kullanmaz. Çünkü doğanın kendisi

0: sesini ve hayvanların sessiz bakışlarını anlatım diline dönüştürür. Tiki Cario ve Jack Wallace'ın canlandırdığı avcılarsa bu masalsı dünyanın davetsiz misafirleri gibidir. Ancak film av ve avcı arasındaki dengeyi alt üst eder. Özellikle yaralı dev ayının kendisini köşeye sıkıştıran avcıya karşı gösterdiği beklenmedik merhamet sahnesi, vahşi olanın aslında kim olduğu sorusunu adeta zihnimize çakar. Ayıların sarsıcı etkileşimleri ise izleyicide sinemanın ötesinde derin bir duygusallık yaratmasıyla da gerçekten çok etkileyicidir. Film, tüm canlıların aynı hayatta kalma arzusu ve sevgi ihtiyacıyla birbirine bağlı olduğu mesajını verir. Efsanevi ayı Kar'ın muazzam cüssesi ve yavru Yoğuk'un hayata tutunma çabası insanın doğa üzerindeki kibrini yeniden sorgulatır. Finalde kış uykusuna yatan o iki dostun huzurlu görüntüsü, doğanın kendi döngüsü içinde her yaranın sarılabileceğini de gösterir. Ayı, en büyük derslerin kelimelerle değil, bir canlının diğerine göstereceği şefkatle verilebileceğini kanıtlayan eşsiz bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkilerle ilgili mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, "Sözün yerine getirilmesini bekliyorum," dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayımladıkları mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı, felaketin acısının

0: milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Çiftçi, "Burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok," dedi. Türk dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı da misafirlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti, anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi. İsrail unsurlarının Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin de altı çizildi. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giydiği için hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Tiran 33, Paris 29, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 26, Bakü 29 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük 41, Üsküp 34 derece. Yağmurlu olmak üzere Lefkoşa 31, Bern 22, Berlin 23, Amsterdam 21, Brüksel 24, Viyana 25 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Savaş Mektupları.
1: Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizleri Akdeniz'in karşı kıyılarından, İskenderiye'nin yakıcı sıcağından ve Mısır'ın esir kamplarından yükselen hasret, dua ve bekleyiş dolu feryatlara götürüyoruz.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor.
1: Bugün dinleyeceğimiz satırlar sadece uzak diyarlardan yazılmış mektuplar değil, birer baba yüreğinin titreyerek kağıda dökülen umutlarıdır. Evlat kokusunu aylarca duyamamış iki babanın, vatanından, yuvasından ve çocuklarının sesinden koparılmış iki askerin iç dünyasını taşıyor bu satırlar. Sıradaki mektuplarımız iki ayrı yüreğin, iki ayrı bekleyişin ama aynı özlemin ve aynı vatan hasretinin hikayesini anlatıyor. Biri bir tabur imamı. Esaret altında bile kalbini çocuklarına bağlamaktan vazgeçmeyen bir baba. Zor şartlar içinde, tel örgülerin ardında bile evlatlarına Kur'an okumayı, ilme sarılmayı, okula devam etmeyi vasiyet eden bir yürek. Elinden, kalemden başka bir şey gelmeyen bir babanın duayla örülü öğütleri. Bir başka askerimiz ise bir sıhhiye askeri. Evlatlarının sessizliğinden korkan, uzayan bekleyişten yüreği ürperen bir baba. Babası olduğumu da unuttunuz mu yoksa? Diye satırlara dökülen o sarsıcı direniş. Sadece bir sitem değil bu. Bir unutulmak korkusu, bir yok sayılma endişesi, bir babanın içini kemiren tarifsiz bir hüzün. İkisi de farklı kelimelerle yazıyor, biri nasihatle, diğeri sitemle, biri duayla, diğeri gözyaşıyla. Ama ikisi de aynı özlemle yanıyor. Aynı vatan hasretiyle kavruluyor. Aynı çocuk yüzlerine, aynı ev kokusuna, aynı yuvaya dönmenin hayaliyle yaşıyorlar. Önce çocuklarına olan düşkünlüğünü bir baba şefkatiyle harmanladığı dini öğütlerini, esaret altındaki bir yüreğin metanetini satır satır hissedeceğimiz bir mektuba kulak vereceğiz. Evladına Kur'an'ı, sabrı ve ilmi emanet eden o vakur babanın sesiyle. Şimdiki mektubumuza başlıyoruz. Seyyid Bişir'in esir kampında tabur imamı Abdurrahman Avni için günler, oğlundan ve ailesinden gelecek haberlerin umuduyla geçiyordu. Bu mektup onun için sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda bir babanın çocuklarına olan sevgisini, hasretini ve dualarını da taşıyordu. Mektubunda oğluna ve ailesine olan sevgisini ve özlemini dile getirdi. İki gözünü öptükten sonra annene selam eder, hatırını sorarım. Nasılsınız, rahat mısınız diye başladı mektubuna. Oğlunun, kızının ve eşinin iyi olup olmadığını, rahatlarının yerinde olup olmadığını merak ediyor.

olurdu. Onların sağlığının ve mutluluğunun onun için en önemli şey olduğunu vurguluyordu. Mektubun en can alıcı kısımlarından birisi ise onun bir baba olarak çocuklarına olan vasiyetiydi. İnşallah okulunuza devam ediniz. Size geldiğimde Kur'an okur görmeliyim. Bu sözler onun için sadece bir vasiyet değil, aynı zamanda çocuklarının iyi bir eğitim almasını ve dini değerlere bağlı kalmasını istediğinin bir göstergesiydi. O bir baba olarak çocuklarının geleceğini düşünüyordu. Abdurrahman Avni, mektubunun sonunda ailesine ve komşularına selam gönderiyordu. Mektup bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda bir babanın ailesine olan sevgisinin, hasretinin ve inancının bir simgesiydi. Sayın dinleyicilerimiz, şimdi orijinal mektuba geçiyoruz. Girişi dikkatlice dinlemenizi istiyorum. İlgili mektup ve kaynak notu. Ömrü uzun olasıca oğlumuz Ziyaeddin'e. İki gözünü öptükten sonra annene selam eder, hatırını sorarım. Nasılsınız, rahat mısınız? Kız kardeşin Emine, oğlan kardeşin Nurettin'in gözlerinden öperim. İnşallah okulunuza devam ediniz. Size geldiğimde Kur'an okur görmeliyim. Senden iki mektup aldım. Annenden de iki mektup aldım. Cevdet'e 2,5 İngiliz lirası verdim. Babası size bu parayı verirse alınız. Şayet vermezse ben onu Cevdet Efendi'den alırım. Urfa'daki yetimlere bakın. Bu hususu düşünmelisiniz. Beni soranlara selam ederim. Komşum Ahmet Hazim'e selam ederim. Ey oğlum, devamlı oku. Allah'a şükür ben sıhhat ve afiyetteyim. Allah'tan sizin de sıhhat ve afiyette olmanızı dilerim. Bir hürmeti Seyyid-ül Mürselin. Fi 15 Eylül sene 334. Usera-i Osmaniye'den Tabur İmamı Abdurrahman Avni. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyyada Basım. Isparta 2015. Az önce okuduğumuz mektubumuzda Abdurrahman Avni'nin oğluna yazdığı o içli yakarışı dinledik. Esirliğin bütün ağırlığına rağmen kalbi hala evinde atan bir babanın evlatlarının eğitimi ve manevi dünyası için nasıl titrediğine tanıklık ettik. Tel örgülerin ardında, yoksunluğun ve belirsizliğin ortasında bile çocuğunun eline Kur'an'ın değmesini isteyen, defterinin kapanmamasını dileyen, okul yolundan, ilimden, edep ve duadan kopmamasını vasiyet eden vakur bir baba sesi duyduk. Bir babanın ben yanınızda olamasam da sözlerim yanınızda olsun der gibi yazdığı satırları hissettik. Uzakta dahi olsa evlatlarının hem dünyasını hem ahiretini düşünen o derin hassasiyette baş başa kaldık. Ama esaret coğrafyası aynı duyguyla yetinmiyordu. Aynı güneşin yaktığı topraklarda, aynı sıcak rüzgarların estiği Mısır'da, aynı tel örgülerle çevrili başka bir kader daha vardı. Peki ya ailesinden hiç haber alamayan bir başka asker? Günlerce, haftalarca, aylarca adının okunmasını bekleyip de beklediğini bulamayan bir baba. Zarf sesi duymadan geçen her gün, yüreğinde biraz daha büyüyen o ağır sessizlik. İşte şimdi bir babanın nasihat dolu vasiyetinden sonra bu kez bir başka babanın unutulma korkusuyla titreyen yüreğine gidiyoruz. Şimdiki mektubumuz Mahmud'un hikayesinden oluşuyor. Evlatlarının kendisini unuttuğunu sanan, babası olduğumu da unuttunuz mu yoksa diye satırlara dökülen o incitici korkunun, o yakıcı sitemin, o içten kopan feryadın hikayesi. Bir baba şefkatinin bu kez nasihatten değil, derin bir yalnızlıktan konuştuğu mektuba, kalbinden taşan o sessiz çığlığa kulak veriyoruz. Mahmud'un yakarışı. Mısır'daki Hilib Abbas Hastanesi'nin sessizliği, Mahmud için sadece bir hastalığın değil, aynı zamanda ailesine olan hasretinin de bir mekanıydı. Burada geçirdiği günler, ailesinden gelen bir haberin umuduyla başlıyor ve bu umut, gönderdiği 8-10 mektubun cevapsız kalmasıyla bir hüsrana dönüşüyordu. Bu sessizlik onun kalbinde derin bir yara açmıştı. Kalemini eline aldığında mektup bir haberleşme aracı değil,

0: Sadece aynı zamanda kalbinin derinliklerinden kopan bir feryattı. Sevgili valideci, evvela mahsus selam edip ellerinden öperim diye başladı mektubuna. Bir yandan ailesine olan sevgisini ve özlemini dile getiriyor, diğer yandan ise onların sağlığı için dua ediyordu. Ancak mektubun dikkat çekici kısmı, onun bu duruma karşı duyduğu sitemi ve inancını gösteriyordu. Ey oğlum, tarafınıza 8-10 mektup oldu gönderiyorum. Sizden dahi mektubunuza nail olurum. Babasız olduğumu da unuttunuz mu yoksa? Bu sadece bir hüzün ifadesi değildi sayın dinleyicilerimiz. Aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Bu sözler onun için sadece bir teselli değil, aynı zamanda ailesine olan bağlılığının ve onlardan gelecek bir haberle hayata tutunma umudunun da bir simgesiydi. Mahmut mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O, bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyor. İlgili mektup ve kaynak notu. Sevgili valideciğim, evvela mahsus selam edip ellerinden öperim. Tarafımdan sual edecek olursan, ailem hanıma ayrıca selam ederim. Mahdumum Mehmet Ali Efendi'ye selam edip iki gözlerinden buğz ederim. Mahdumum Muammer Efendi'ye selam edip gözlerinden buğz ederim. Oğlum Mehmet Ali Efendi, tarafımızdan sual edecek olursan, hamdolsun vücudum sıhhat ve afiyette olup, sizlerin dahi sıhhat ve afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Ey oğlum! Tarafınıza 8-10 mektup oldu gönderiyorum. Sizden dahi mektubunuza nail olurum. Babasız olduğumu da unuttunuz mu yoksa? Beni sual eden akrabaların cümlesine ayrıca selam ederim. El-Baki Dua. Fi 21 Ağustos sene 335. Pederiniz Mahmut. Adresim Mısır Hidiv Abbas Hastanesi'nde Sıhhiye Mahmut diye yazasınız. Numrom ise 270.077. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeda Basım. Isparta 2015. Sayın dinleyicilerimiz, İskenderiye ve Mısır'ın yakıcı güneşi altında, tarihin tozlu sayfalarına karışan o büyük savaşın ve esaretin insan ruhunda açtığı derin yaralara tanıklık ettik bugün. 65. ve 66. mektuplar sadece kağıt ve mürekkep değil, ruhun en saf ıstırap ve en katıksız özlemle yoğrulmuş birer yansımasıydı adeta. Abdurrahman Avni, inşallah okulunuza devam ediniz, size geldiğimde Kur'an okur görmeliyim diyerek, yüreğinin en nahif, en kırılgan yerinden seslendi bizlere. Mahmud ise, babasız olduğumu da unuttunuz mu sorusuyla, çaresizliği mantığa meydan okuyan o uçurumunda dolaştı. Belki de onlar o mektupların kimi zaman savaşın acımasız çarkları arasında kaybolup gidebileceğini, kimi zaman da bir mektup taşıyıcısının sırt çantasında unutulabileceğini bilemezlerdi. Ama bildikleri bir şey vardı, sabır bir anahtardı ve her kapıyı sonunda o açardı. Mektup yazanların her birisinin ayrı ayrı feryadı, sadece bir tarihi hatıra değil, her dinleyişimizde ruhumuzu yeniden terbiye edecek bir mirastır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup
1: bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde.

Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta savaş mektuplarının 67 ve 68. mektuplarında bu kadim yolculuğa kaldığımız yerden devam etmek üzere. Esen kalınız efendim.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Turkuaz.
2: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat, yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve

Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran Devletlu'nun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: patlamalarla ada şeklindeki ana tepeye bitişik veya ayrı 7 küçük tepe daha ortaya çıkmıştır. En kuvvetli yağmurları bile hemen emebilen volkanik yapısı sayesinde ada koni biçimini bozulmadan muhafaza eder. Göçmen kuşların ülkemizde mola verdiği doğa harikası Meke Gölü, iklim koşullarının olumsuz etkisi, yeraltı sularının çekilmesi ve yeterli yağışın olmayışından dolayı beslenememekte, azalan su seviyesiyle günden güne kurumaktadır.
1: Bir dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Mavi Seslere hoş geldiniz. Bugün şaşırtıcı bir öykü var sesimizde. Yılan balıklarının yaşam döngüsü. Avrupa yılan balıklarının bilimsel adıyla Anguilla anguilla'nın sıra dışı yaşamı. Yılan balıkları ortalama 80-90 santimetre boya ulaşırlar. Dişileri erkeklere göre daha büyüktür. Uzun, silindirik, yılanı andıran vücutları pulsuzdur. Kaygan, kalın bir derileri vardır. Etçildirler. Küçük balıklar, kabuklular, böcek ve yumuşakçalarla beslenirler. 15 yıllık uzun bir yaşam süreleri vardır. Hayatlarının büyük kısmını denizle bağlantısı olan tatlı sularda geçirirler. Sıcak su akıntılarının ulaştığı tüm Kuzey Avrupa nehirlerinde yaşarlar. Türkiye'de ise ağırlıklı olarak Büyük Menderes ve bu nehirlerle bağlantılı olan Bafa Gölü, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay nehirlerini tercih ederler. Ülkemizde değeri pek bilinmese de Uzak Doğu ve Avrupa mutfağının tercih ettiği bir balık olduğu için ekonomik değeri oldukça yüksektir. Sularımızda yılda yaklaşık 400 ton civarında avlanırlar. Buraya kadar her şey normal. Herhangi bir deniz canlısının sahip olabileceği özellikler bunlar. Peki sıra dışılık, olağanüstülük nerede? Bu canlılar için sıra dışılık, nesillerini devam ettirme yönteminde başlıyor. Onlar üremek için 7000 kilometre yol kat ediyor. Evet evet, tam 7000 kilometre. Ege ve Akdeniz'den yola çıkıp Meksika'nın Sargasso Denizi'ne göç ediyorlar. 14 yaşına kadar tatlı sularda yaşayan yılan balıkları Şubat ve Mart aylarında başkalaşım geçirmeye başlar. Renkleri kararır, yağlanırlar, gözleri iki kat büyür ve koku alma duyuları gelişir. Bu değişikliklerin hepsi aslında zorlu yolculuklarında hayatta kalmalarını sağlayacak kritik değişikliklerdir. Böylece daha az görünür olurken yaklaşan tehlikeleri daha iyi algılayacak donanıma sahip olurlar. Göç sırasında yem almazlar, vücutlarında biriktirdikleri yağ harcarlar. Akdeniz'e çıkan balıklar Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip Atlas Okyanusu'na çıkar ve Meksika Körfezi'ndeki Sargasso Denizi'ne ulaşırlar. Bu yolculuk yaklaşık 18 ay sürer. Bilim insanları balıkların 300 ila 500 metre arasında sperma ve yumurtalarını bıraktığını tahmin ediyor. Çiftleşme sonrası ebeveynlerin yaşamları sona erer. Onlar son olarak neslin devamını sağlamış, yaşam çevrimlerini tamamlamış olurlar. Yumurtadan çıkan larva biçimindeki yaşam formları ise Avrupa'ya doğru olan akıntılarla sürüklenerek Akdeniz'e doğru hareket eder. Burada yavru yılan balığı formuna dönüşen balıklar yolculuklarının 3. yılında Türkiye kıyılarına ulaşır. İç sulara geçmek için yağmurlu mevsimleri ve su baskınlarını bekleyen balıklar genellikle ebeveynlerinin geldiği göl ve nehirlere döner. Ta ki üreme çağına geldiğinde yumurtadan çıktıkları Meksika'ya gidene kadar yaşamlarına devam ederler. Yılan balıkları üremek için neden binlerce kilometre ötedeki bir yere gidiyor? Larva halinde çıktıkları yolda balığa dönüşen yavrular Türkiye'ye olan güzergahlarını nasıl biliyor? İçgüdüsel olarak mı yönlerini buluyorlar? Bu sorulara cevaplar bilimsel olarak henüz bulunmuş değil ama kabul edilen bazı görüşler var. Bu sorunun tam bir yanıtı olmamakla birlikte kabul edilen bir görüşe göre dünyamızdaki kıtalar henüz birbirinden ayrılmamışken yılan balıkları yine bugün de üredikleri yerde yürüyorlardı. Sonra

0: kasalar ayrılmaya başladı, yılan balıkları üremelerine aynı yerde devam etti. Ne demiştik? Sucul dünya insanlık için hem büyük bir kaynak hem de keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu bir evren. Bir başka mavi seslerde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Özlem Öztaş. Kurgu Berkay Yıldız. Mavi Sesler.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkilerle ilgili mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Marmara depreminin 27. yılında acılar ve kaybedilen canlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yayınladıkları mesajlarla 17 Ağustos felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı, felaketin acısının milletin hafızasında ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesajlar geldi. Bahçeli, gizli kapaklı bir pazarlığın ve affın söz konusu olmadığını vurguladı. Terör örgütünün silah bırakıp fiili varlığına son vermesini ön şart olarak nitelendirdi, provokasyon uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, "Burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok," dedi. Türk dünyasının tüm renkleri Macaristan'da buluştu. 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi Büyük Hun Türk Kurultayı'nda bir araya geldi. TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı da misafirlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti, anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi. İsrail unsurlarının Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin altı çizildi. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0. Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0. Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadelede Samsun Spor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi.

0: Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Tiran 33, Paris 29, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 26, Bakü 29. Güneşli olmak üzere Kerkük 41, Üsküp 34, yağmurlu olmak üzere Lefkoşa 31, Bern 22, Berlin 23, Amsterdam 21, Brüksel 24 ve Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Bir şehir.

Dalgalar vurur Karadeniz'in kıyısına. Sis iner usulca yüksek yaylalara. Dağlar yeşili göğe emanet eder. Dereler türküler söyler taşlara. Trabzon'dur burası. Karadeniz'in kalbinde yaşayan destan. Bugün Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla yeşilin binbir tonunu aynı anda görebileceğimiz, tarih boyunca ticaretin, kültürün ve medeniyetlerin buluşma noktası olmuş kadim bir şehirdeyiz. Limanlarıyla dünyaya açılan, yaylalarıyla doğayı kucaklayan, yüzyıllardır Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri olmayı sürdüren Trabzon'u birlikte keşfedeceğiz. Trabzon'un adı yaklaşık 2500 yıl öncesine uzanan köklü bir geçmişe dayanır. Antik çağda bölgede koloniler kuran milletli denizciler şehre Yunanca Trapezus adını vermiştir. Trapezus kelimesi Yunanca'da masa ya da düz platform anlamına gelen trapeza sözcüğünden türemiştir. Şehrin denize doğru uzanan düz kayalıklar üzerinde kurulmuş olması nedeniyle bu ismin verildiği kabul edilir. Roma ve Bizans dönemlerinde de Trapezus adı kullanılmaya devam etmiş, yüzyıllar içinde farklı dillerin etkisiyle bu isim değişime uğramıştır. Türklerin bölgeye yerleşmesinden sonra halk arasında Trabzon olarak söylenmeye başlanmış ve zamanla bugünkü halini almıştır. Trabzon, Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yer alır. Doğusunda Rize, batısında Giresun, güneyinde Gümüşhane ve Bayburt bulunurken, kuzeyinde Karadeniz'in engin suları uzanır. Denizle yüksek dağların birbirine çok yakın olduğu ender şehirlerden biri olan Trabzon, bu özelliği sayesinde eşsiz bir doğal görünüme sahiptir. Şehirde Karadeniz iklimi hakimdir. Yıl boyunca bol yağış alan Trabzon, yemyeşil ormanları, gür akan dereleri ve sislerin arasından yükselen yaylalarıyla tanınır. Zigana Dağları, Soğanlı Dağları ve Pontus Dağları şehrin doğal yapısını belirlerken, Altındere, Değirmendere ve Solaklı Deresi gibi akarsular bu bereketli coğrafyaya hayat verir. Verimli toprakları sayesinde fındık, çay, kivi ve çeşitli meyveler yetiştirilir, balıkçılıksa kıyı yaşamının önemli geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürür. Trabzon ziyaretçilerini doğanın cömertçe sunduğu güzellikleriyle karşılar. Şehirde yapılacak bir yolculuk, kimi zaman deniz kıyısında başlar, kimi zaman sislerin arasına gizlenmiş bir yaylada devam eder. Her viraj, Karadeniz'in bambaşka bir yüzünü gösterir. Trabzon'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri hiç kuşkusuz Sümela Manastırı'dır. Altındere Vadisi Milli Parkı'nın Sarp kayalıklarına inşa edilen bu eşsiz yapı, yaklaşık 1600 yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Rivayete göre iki keşiş tarafından kurulan manastır, Bizans döneminde önemli bir din merkezi haline gelmiş, yüzyıllar boyunca Karadeniz'in en görkemli yapılarından biri olarak varlığını sürdürmüş.

Şehir merkezine gelindiğinde Trabzon'un simgelerinden biri olan Ayasofya Camii ziyaretçileri karşılar. 13. yüzyılda kilise olarak inşa edilen yapı Osmanlı döneminde camiye dönüştürülmüş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Taş işçiliği, freskleri ve mimari ayrıntılarıyla Trabzon'un en önemli tarihi eserlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Trabzon'un tarih boyunca yönetim merkezi olan Trabzon Kalesi, şehrin en yüksek noktalarından birinde yükselir. Yukarı Hisar, Orta Hisar ve Aşağı Hisar bölümlerinden oluşan kale, Roma ve Bizans dönemlerinden Osmanlı'ya kadar birçok medeniyet tarafından kullanılmıştır. Şehrin kalbinde yer alan Atatürk Köşkü, Cumhuriyet tarihindeki yeriyle de dikkat çeker. Avrupa mimarisinden izler taşıyan bu zarif yapı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerinde konakladığı yer olmuş, bugünse müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Trabzon'un ilçeleri de en az şehir merkezi kadar zengindir. Özellikle Maçka, yemyeşil ormanları ve Altındere Vadisi ile doğa severlerin uğrak noktası olurken, Akçaabat yalnızca meşhur köftesiyle değil, sahil boyunca uzanan doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Karadeniz'in en etkileyici yaylalarından biri olan Hıdır Nebi Yaylası, yaz aylarında serin havası ve bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren manzarasıyla ziyaretçilerini büyüler. Aynı şekilde Şolma Yaylası, Karester Yaylası ve Sultan Murat Yaylası, Trabzon'un yüksek kesimlerinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alır. Trabzon'un doğal güzelliklerinden söz edilirken, son yıllarda büyük ilgi gören Uzun Göl'ü anmamak mümkün değildir. Çam ormanlarıyla çevrili göl, yamaçlardan süzülen sis ve ahşap evlerle birlikte adeta kartpostalları andıran bir görüntü oluşturur. Dört mevsim farklı güzelliklere bürünen Uzun Göl, yalnızca Trabzon'un değil, Türkiye'nin en tanınmış doğa turizmi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Doğanın en güzel armağanlarından biri olan Çal Mağarası ise dünyanın en uzun mağaraları arasında gösterilir. Trabzon denildiğinde akla gelen ilk değerlerden biri kuşkusuz Trabzon ekmeğidir. Taş fırınlarda uzun süre pişirilen, kalın kabuklu ve kendine has aromaya sahip bu ekmek, günlerce tazeliğini korumasıyla bilinir. Şehrin mutfağı ise Karadeniz'in bereketini sofralara taşır. Akçaabat köftesi, kendine özgü hazırlanış biçimiyle Türkiye'nin en tanınmış yöresel lezzetlerinden biri olur. Tereyağında pişirilen kuymak ya da diğer adıyla mıhlama, uzayan peyniri ve mısır unuyla özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Kara lahana sarması, kara lahana çorbası, hamsili pilav ve Laz böreği de Trabzon mutfağının kuşaktan kuşağa aktarılan özel tatları arasında yer alır. Trabzon aynı zamanda fındık üretiminin önemli merkezlerinden biridir. Bunun yanında çay üretimi de özellikle doğu ilçelerinde önemli bir geçim kaynağı olarak varlığını sürdürür. Şehrin el sanatları denildiğinde ilk akla gelenlerden biri kazaziye olur. İncecik gümüş tellerin büyük bir ustalıkla örülmesiyle yapılan bu geleneksel sanat yüzyıllardır Trabzon'da yaşatılmaktadır. Trabzon'un kültürel kimliğini tamamlayan en önemli unsurlardan biri de kemençedir. Karadeniz insanının sevinci de, hüznü de çoğu zaman kemençenin ezgilerine yansır. Trabzon'un tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, Osmanlı Devleti'nin 9. Padişahı Yavuz Sultan Selim olmuştur. 1470 yılında Amasya'da dünyaya gelen Şehzade Selim, genç yaşlarda devlet yönetiminde tecrübe kazanması amacıyla Trabzon'a sancakbeyi olarak gönderilmiştir. Yaklaşık 25 yıl boyunca Trabzon'da görev yapan Selim, bu süre içinde hem idari hem de askeri bakımdan önemli deneyimler edinmiştir. Trabzon, o dönemde Osmanlı Devleti'nin doğu sınırını koruyan stratejik şehirlerden biri durumundaydı.
Gürcistan ve Safeviler yönünden gelebilecek tehlikelere karşı sınır güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyordu. Şehzade Selim, Trabzon'da bulunduğu yıllarda bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla birçok askeri harekat düzenlemiş, doğu sınırlarının korunmasında etkin rol oynamıştır. Trabzon halkıyla yakın ilişkiler kuran Selim, şehirde idari düzenin güçlenmesine katkı sağlamış, ticaret yollarının güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmüştür. Bu yıllarda Trabzon Limanı, Kafkasya ve İran ticaretinin önemli duraklarından biri olmayı sürdürmüş, şehir ekonomik açıdan gelişmeye devam etmiştir. Trabzon'da geçirdiği uzun yıllar, Yavuz Sultan Selim'in askeri ve devlet yönetimi konusundaki tecrübelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu nedenle şehir, yalnızca onun görev yaptığı bir sancak değil, gelecekte Osmanlı tarihine yön verecek büyük bir hükümdarın yetiştiği önemli merkezlerden biri olarak kabul edilir. Bugün Trabzon'un tarihi dokusu anlatılırken, Yavuz Sultan Selim'in şehirde bıraktığı izler ve bu topraklarda kazandığı tecrübeler de saygıyla hatırlanmaya devam eder. Trabzon mutfağı denildiğinde akla çoğu zaman kuymak, Akçaabat köftesi ya da hamsili pilav gelir. Ancak bu zengin mutfak kültürünün içinde geçmişte hemen her evde yapılan fakat günümüzde giderek daha az hazırlanan lezzetler de bulunur. Bunlardan biri de tomara kavurmasıdır. Tomara, Karadeniz'in yüksek yaylalarında kendiliğinden yetişen yabani bir ottur. İlkbaharın gelişiyle birlikte kadınlar sabahın erken saatlerinde yaylalara çıkar, taze tomara otlarını özenle toplardı. Toplanan otlar temizlenir, haşlandıktan sonra tereyağı, soğan ve bazen mısır unu ya da yumurtayla kavrularak sofralardaki yerini alırdı. Bu yemek özellikle yayla yaşamının vazgeçilmez tatlarından biridir. Bugün daha çok kırsal mahallelerde ve geleneksel mutfağı yaşatmaya çalışan ailelerin sofralarında görülmektedir. Trabzon'un kültürel yaşamında önemli bir yere sahip etkinliklerin başında her yıl yaz aylarında düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali gelir. 1990'lı yıllardan bu yana düzenlenen festival yalnızca Trabzon'un değil, Karadeniz bölgesinin de en köklü kültürel organizasyonlarından biri olarak kabul edilir. Festival süresince Akçaabat ilçesi günlerce süren renkli etkinliklere ev sahipliği yapar. Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve dünyanın birçok ülkesinden gelen halk dansları toplulukları yöresel kıyafetleriyle sahne alır. Horon ekiplerinin gösterileri büyük ilgi görürken Karadeniz kemençesinin coşkulu ezgileri festival alanını doldurur. Festival boyunca konserler, sergiler, spor organizasyonları, fotoğraf yarışmaları ve kültürel söyleşiler düzenlenir. Trabzon mutfağına özgü lezzetler tanıtılır, el sanatları standlarında kazaziye, ahşap işlemeciliği ve yöresel ürünler ziyaretçilerle buluşturulur. Festival, Trabzon'un kültürel mirasını, halk oyunlarını, müziğini ve geleneklerini gelecek kuşaklara aktaran önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürür. Sevgili dinleyiciler, bugün Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla yeşilin sonsuz tonlarının buluştuğu şehirdeydik. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar, teknik masada Tolga Kökten, önümüzdeki program bir başka şehirde yeniden buluşmak dileğiyle.

Gardiyan. Gardiyan. Gardiyan. Yapma. Etme beni ziyan. Kader bu. Herkes pişman olur. Bırak. Bırak artık. Haber aldım karım.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Türkiye'nin içinden tren yollarının geçtiği, kültür ve sanatın harmanlandığı Eskişehir'in kalbi sayılan Odun Pazarı tarihi kent merkezine konuk olacağız. Odun pazarı ismini geçmişte köylülerin dağlardan getirdikleri odunları bu meydanda satmalarından alır. Bugün Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Anadolu sivil mimarisinin en seçkin örneklerini bünyesinde barındıran bölge, dar sokakları, bitişik nizamlı ahşap süslemeli evleri ve Osmanlı döneminin şehircilik anlayışını günümüze taşıyan dokuyusuyla yaşayan bir müze niteliği taşır. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini taşıyan bu yerleşim, sadece bir konut alanı değil, aynı zamanda toplumsal yaşamın ve el sanatlarının kesintisiz sürdüğü kültür odağıdır. Odun pazarının mimari karakteri, topografyaya uyumlu sokak yapısı ve evlerin fonksiyonel tasarımıyla şekillenir. Genellikle iki katlı olan bu yapılar, zemin katlarda taş duvarlı servis alanlarını, üst katlarda ise dışa çıkmalı yaşam alanlarını barındırır. Bu çıkmalar, sokağa hakim bir görüş açısı sunarken, aynı zamanda evlerin iç mekan genişliğini de artırır. Evlerin pencerelerinde yer alan ahşap kafesler hem estetik görünüm sağlar hem de mahremiyet anlayışının mimari bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Bölgedeki yapıların büyük bir kısmı 19. yüzyılın karakteristik özelliklerini taşır ve geleneksel Türk evi mimarisinin korunmuş nadir örnekleri arasında sayılır. Odun pazarının kerpiç, taş ve ahşaptan oluşan malzeme bütünlüğü, ekolojik bir yapı anlayışının tarihsel kanıtıdır.

Bölgenin merkezinde yer alan Kurşunlu Külliyesi, 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin görkemini yansıtan en önemli anıtsal yapıdır. Bir Kanuni Sultan Süleyman dönemi eseri olan bu külliye, cami, şadırvan, zaviye, imaret ve kervansaray gibi bölümleriyle sosyal devlet anlayışının mimari temsildir. Külliyenin içinde yer alan sıcak cam sanatı atölyeleri ve lüle taşı müzesi Eskişehir'in yerel zenginliklerini dünyaya tanıtır. Odun pazarı sadece konutlardan ibaret kalmayıp bu külliye etrafında şekillenen eğitim ve üretim merkezleriyle tarih boyunca canlılığını korumuştur. Lüle taşı, bölgenin jeolojik yapısından gelen ve usta ellerde sanat eserine dönüşen bir değer olarak bu tarihi merkezin ayrılmaz parçasıdır. Geleneksel sanatların modern müzecilik anlayışıyla birleştiği bölge, kültürel sürdürülebilirliğin başarılı örneğidir. Odun pazarı sokaklarında yürürken hissedilen o tarihi derinlik, restorasyon çalışmalarıyla canlandırılan evlerin cap canlı renklerinde ve kıvrımlı sokakların gizeminde saklıdır. Bu evlerin her biri geniş aile yapısının ve sosyal hiyerarşinin izlerini taşıyan tarih belgesidir. Evlerin bahçeye açılan kapıları, dış dünyayla kurulan dengeli ilişkinin sembolüdür. Meydanlarda yer alan tarihi çeşmeler ve asırlık ağaçlar, kamusal alanın tarih boyunca nasıl kullanıldığını anlatır. Bugün bu alanlar hem yerel halkın sosyalleştiği hem de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin Anadolu'nun misafirperverliğini deneyimlediği buluşma noktalarıdır. Odun pazarının bu bütüncül yapısı kentsel koruma ilkelerinin ne kadar hayati olduğunu da açıkça gösterir. Odun pazarı aynı zamanda modern sanatın geleneksel dokuyla nasıl uyum sağlayabileceğine dair eşsiz bir vizyon sunar. Tarihi binaların fonksiyon değiştirerek müze, galeri veya küçük otellere dönüşmesi ilçenin ekonomik ve kültürel canlılığını daha da arttırmıştır. Özellikle Ahşap İşçiliği Müzesi ve Çağdaş Sanat Müzeleri gelenekselle modernin estetik bir uyumunu ve sentezini sunar. Bu dönüşüm süreci bölgenin geçici listeden çıkıp asıl listeye girmesi yolundaki çabalarının da parçasıdır. Akademik çalışmalar, odun pazarının kentsel dokusunun bozulmadan korunmasının dünya mirası kriterleri açısından ne kadar kritik olduğunu vurgulamaktadır. Resmi kurumların ve yerel yönetimin yürüttüğü koruma imar planları, bu mirasın gelecek kuşaklara bir enkaz değil, yaşayan bir alan olarak devredilmesini amaçlar. Bu tarihi kent merkezi bize sadece geçmişi anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda gelecekte nasıl daha insani ve estetik şehirler kurabileceğimize dair ipuçları da verir. Eskişehir'in modern yüzüyle bütünleşen bu kadim yerleşim, Anadolu'nun bitmeyen hikayesinin en renkli bölümlerinden biridir. Taşın ve ahşabın dile geldiği bu sokaklarda her adım bir medeniyetin izine dokunmaktır. UNESCO, Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alması, odun pazarının evrensel değerinin uluslararası platformda tescillenmesi yolunda kritik bir basamak teşkil eder. Bu liste, bölgenin korunması gereken üstün evrensel değerlere sahip olduğunu onaylarken, gelecek nesillere aktarılması için küresel bir sorumluluk da yükler. Akademik çalışmalarda odun pazarının kentsel morfolojisi ve konut tipolojisi üzerine yapılmıştır.

0: yapılan incelemeler, bu alanın sadece estetik değil, mühendislik ve şehircilik açısından da ders niteliğinde bilgiler sunduğunu, ürünler verdiğini gösterir. Ahşabın esnekliği sayesinde depreme dayanıklı inşa edilen bu yapılar, geleneksel bilginin ta o zamanlardan bile ne kadar ileri düzeyde olduğunu kanıtlar. Odun pazarı bölgesi, Eskişehir'in modernleşen yüzüyle tam bir kontrast oluşturarak kentin kimliğine bambaşka bir derinlik kazandırır. Porsuk Çayı'nın kıyısındaki Eskişehir modern kent merkeziyle sırtını tepeye yaslamış tarihi odun pazarı arasındaki bu geçiş, kentin tarihsel sürekliliğini de temsil ederek bugünlere kadar taşımıştır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkilere ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde mecliste kabul edilen düzenlemeyi önemli bir aşama olarak değerlendirdi. Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır dedi. Bahçeli, provokasyon girişimlerine karşı da dikkatli olunması çağrısı yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uçuş ve yolcu sayısında yeni bir rekora imza attığını açıkladı. 16 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'nın tüm zamanlarının en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki stratejik öneminin her geçen gün arttığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirtti, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Burhanettin Duran mesajında, Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın dileğinde bulundu. Türkiye, uluslararası hukuk dahilinde deniz koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parklarıyla Türkiye, Mavi Vatan'daki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünyada gündem olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda dikkat çeken bir açıklama yapıldı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın imzalanmasında

0: büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatı kapsamında ilan edilen 60 günlük ateşkes sona erdi. Görüşmelerin düğümlendiği Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Her iki ülke de Hürmüz Boğazı'nda kontrolün kendisinde olduğunu savunuyor. Yunanistan'da alevlerle mücadele sürüyor. Başkent Atina'ya yakın Salamina adasında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında bazı ev ve arabalar kullanılamaz hale geldi. Yangında en az 2 kişi hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşayan yüzlerce kişi tahliye edildi. Kolombiya ve Endonezya, dünyanın farklı noktalarındaki iki ülkede şiddetli depremler sonrası büyük yıkım ve can kayıpları yaşadı. 10 Ağustos'ta Kolombiya, 5 gün sonra da Endonezya'da 7 üzerinde depremler meydana geldi. Kolombiya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a, Endonezya'da ise 53'e yükseldi. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ve spor, Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenilebilecek mücadelede Samsunspor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Tiran 33, Paris 29, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 26, Bakü 29, güneşli olmak üzere Kerkük 41, Üsküp 34, yağmurlu olmak üzere Lefkoşa 31, Bern 22, Berlin 23, Amsterdam 21, Brüksel 24 ve Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Dedem Korkut der ki, çalınmadıkça kopuzun sesi çıkmaz. Yapıklanıp sıçramadıkça erin ünü yayılmaz. Bin bin koyun versin ocağına, ulu Türk boyları toplansın toyuna. Ozan çalsın, halk oynasın, gönüller şad olsun. Diz çökenin dizine kuvvet, raks edinin kalbine ferahlık gelsin. Yerli kara dağların yıkılmasın, gölgeli ulu ağacın kesilmesin. Devletin daim, neşen kaim olsun hanım ey. Eski Türklerde dans, doğayla kurulan ilişkinin bir yansımasıydı. Hayvan hareketlerinin rüzgarın, suyun ve göksel olayların taklidiyle başlayan, şaman ritüellerinde devam eden ve günümüze kadar uzanan dansı konuşacağız değerli dinleyenlerimiz bugün Mavi Gök Yaz Yer programında. İnsanlık tarihinin en eski anlatım aracı dans ve Türk kültüründeki yerini akademisyen Türkolog Gamze Bulgan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu dans sanatçısı Fatih Ahmet Tektemür'le ele almaya çalışacağız. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Merhaba Erkun Bey, hoş bulduk.
0: Dansın tarihini ne kadar geriye götürebiliriz, ne zaman ortaya çıktığına dair bir bilgimiz var mı sorusuyla başlamak istiyorum sohbetimize. Gamze Hanım buyurun.
2: Merhaba tekrar Orkun Bey. Öncelikle bugün beraber mikrofonu paylaştığımız kıymetli sanatçımız ve arkadaşım Fatih Ahmet Tektemür'e teşekkür ediyorum. Beraber konuşacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Evet. Şimdi bizim dans tarihine baktığımız zaman hem literatürde hem de tarihi sahnede bütün dünyada böyle dansın tarihi insanlık tarihinin başlangıcıyla eşit Orkun Bey. Ne zamana götürebiliriz derseniz de eski taş çağına kadar götürebiliriz dansın başlangıcını. Yani insanın varoluşuyla beraber dans başlıyor yeryüzünde. Şöyle ki belgelere baktığımız zamanda da kanıtlanabilir belgelerde en somut verileriyle Neolitik çağda biz görüyoruz. Çünkü mağaraya çizilen resimlerde ritmik dansın yapıldığının göstergesi var. Bize geldiğimiz zaman Türk kültür sahnesinde de daha eskiye gideceğiz. 4. yüzyılda kanıtlanabilir belgelerde var. Biz bunu nereden görüyoruz? Çin yıllıklarından görüyoruz. Çin yıllıklarında diyor ki Hunlar, Göktürkler, Uygurlar da var tabii ki. Dinsel törenlerde ve bayramlarda, o toylarda kurulan kurultaylarda yine toplu bir halde dans ettiklerine dair bilgileri Çin yıllıklarında okuyoruz. Şimdi dinleyicilerimiz diyebilir, bu dans niye ortaya çıktı? Ya da Türk dünyasındaki ismiyle oyun niye ortaya çıktı? Şöyle ki, dinsel ve büyüsel ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıktı. Çünkü o zamanki insanlar doğayı anlayamıyorlardı. Doğada ne oluyor anlamlandıramıyorlardı. Ve anlamlandırabilmeleri için de dansa ihtiyaçları vardı. Çünkü Tanrı'ya ulaşmak için aracıydı. Taklit ve avda kullanıyorlardı. Zamandaki insanlar doğadaki varlıkları, özellikle hayvanları taklit ederek hem avda başarılı olacaklarına inanıyorlardı, hem de o büyü gücünün, hayvanın o doğal gücünün kendine geçeceğine inanıyordu. Bir şey daha var, bu tarihin ilk sahnesinden beri çok önemli, ruhsal boşalma, yani katarsis. O zamanın insanları, tabii ki aklın bir sınırı var ve anlamlandıramıyorlardı kendinde olan değişiklikleri, duygusal düşüncelerini ya da doğadaki şeyleri. Onu anlamlandırabilmek için, o duygu yoğunluğunu boşaltabilmek için yine dansı kullanıyorlardı. Yani tarihin ilk sahnesinden beri evrensel bir dil olarak kendisine yer buldu dans. Orkun
0: evet.
2: Bey.
0: Şamanizmdeki o ilk rakslar nasıl ortaya çıktı diye sormak istiyorum. Çünkü şaman ritüellerinde biliyoruz ki müziğin ve ritmik hareketlerin şamanı öteki dünyaya taşıyan bir köprü olduğu söyleniyor. Böyle bir önemi var mı o dansların, ritmik hareketlerin?
2: Var Orkun Bey, ama öncelikle şunu söyleyelim. Şamanizmde, yani bizim eski inanış sistemimizde dans hiçbir zaman eğlence aracı olarak ortaya çıkmıyor ki eğlence aracı olarak da görülmüyor. İlk raksların, yani dansın, oyunun şamanizmde ortaya çıkması, şamanlar yani kamlar halk adına tanrılarla ve ruhlarla iletişim kurmak için dansı kullanıyorlardı. Yani tamamen bir aracı aslında. İletişim kurma amacından dolayı ortaya çıkıyor. Bu iletişimi başlatmak için de, o devinimi başlatmak için dansı bir aracı olarak kullanıyordu kamlar. Ve aynı zamanda onların göğe yükselebilmesi için, üst dünya yükselebilmesi için yine dansa ihtiyaçları vardı. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? Tabii ki sadece ritmik hareketlerle değil. Bir enstrümana ihtiyaç vardı dansın başlayabilmesi için. O da biz biliyoruz ki Fatih Bey de çok iyi biliyor. Şaman davuluna ihtiyaç vardı. Çünkü transa geçmeleri gerekiyordu. Şöyle ki davulun grubun sesiyle beraber, o ritimle beraber kanlar onunla beraber dansın hızını belirliyorlardı ve bu şekilde ritüel başlıyordu. Yani o ruhsal köprüyü kurmaları için hem üst dünya hem orta dünya hem de alt dünya ile o iletişim kurabilmeleri için hem müziği yani davulu hem de dansı aracı olarak kullanıyorlardı. Burada çok önemli bir husus var. Biz biliyoruz ki totemlerde hayvan sembolizmi çok önemli. Keza şamanizmde de böyle. Şamanlar ne yapıyorlardı? O dansı icra ederken hayvan postuna, hayvan şekline bürünme yani hayvan donuna girme Anadolu'daki ismiyle bunu tercih ediyorlardı, taklit ediyorlardı. Niçin? Seçtikleri hayvan kurt olsun, kartal olsun, geyik olsun. Onun donuna girerek onun gücünü kendi üzerlerinde hissediyorlardı. Bu sayede o geçişi kolaylaştırıyorlardı. Ve yine kamların dansı tercih etme sebebi şuydu. Ruhsal arınma yani katarsis olarak dansı kullanıyorlardı. Neden? İlk insanlar korkularını, hastalıklarını ya da doğa olayları karşısındaki duydukları endişeleri ritmik hareketlerle dışarı vurma ihtiyacı hissediyorlardı. Bunu da başlatan kişi topluluğun lideri olan kamlardı. Yani şamanizmde, eski Türk inancında dans, raks tek amacı bir eğlence değil ya da bir araya gelmek değil, hayvanların gücünü taklit edip o güce sahip olmak ve Tanrı'ya ulaşıp kötü ruhları uzaklaştırmak da Orkun Bey.
0: Peki günümüz halk oyunlarında rastlıyor muyuz benzer hareketlere diye soracağım ama aynı zamanda Fatih Bey'e de yönelteceğim bu soruyu. Fatih Bey, siz de günümüzde sahne sanatları içinde yer alıyor mu bu hareketler? Oyunların özündeki o ruhu ve sembolizmi bu hareketler sizce nasıl etkiliyor diye sormak isterim.
1: Bu hareketler şu an hala günümüzde kullanıyoruz biz de. Fakat şöyle, amaç olarak biz artık dansı ibadet olarak yapmıyoruz. İnanç sistemimiz için yapmıyoruz. Artık bir sahne sanatı haline gelmiş. Bu hareketlerin hepsi bugüne kadar gelmiş. Bunları hala kullanıyoruz. İcra ederken icracının onu uygulayış biçimiyle alakalı biraz. Biz o ruha girersek, o dansı yaparken aynı hisleri yaşarsak, dans orta çıkışındaki aynı noktalara değinirsek, seyirci de bunu hissediyor. Karşı tarafta bu şeyi algılayabiliyor. Ama bugün

0: birçok icracı artık bunu sergilerken bu kaygıları yok.
1: Evet.
0: Bir ruha girmek, bir
1: Hı.
0: ibadet şekli yok dans icra
1: Yani o
0: ederken.
1: an verilmiş bir görevi
0: Görev,
1: yerine
0: görev icabı
1: getirmek
0: yapılıyor.
1: anlamında
0: Bu da
1: yapılan
0: karşı taraftan
1: hareketler.
0: anlaşılıyor, seyirciye de geçmiyor. Bugün aslında kendi halk dansları camiamızdaki en büyük sorun bu aslında. Çok moda mod, çok matematiksel bir hale gelmesi dansın.
1: Evet.
0: Ruhunu biraz kaybetti. Figürler hala aynı, baki. Birçok şey hala çok uzun yıllardan bugünlere gelmiş. Ama icrası konusunda maalesef pek iyi
1: O
0: durumda
1: ruha,
0: değiliz.
1: o duyguya giremiyoruz
0: Evet.
1: diyorsunuz. Peki Gamze Hocam, sizin söylemek istedikleriniz var mı? Günümüz halk oyunlarında rastlıyor muyuz benzer hareketlere? Çünkü bu ritüellerdeki hareketlerin devamlılığından da sanırım söz edebiliriz, değil mi?
2: Evet Orkun Bey, doğru bir saptama. Fatih Bey'in zikrettiği gibi de şimdi devam eden hususlar da var, etmeyip yok olanlar da var tabii ki. Ama ben kendilerini de seyrettiğim zaman gerçekten o destanlarda okuduğum ya da mitik metinlerde okuduğum sahnelerin ya da bildiğim o kan ritüellerinin canlandığını hissediyorum. Aslında biz onları bugün seyrederken asırlar öncesinde bir selam vermiş oluyoruz. Çünkü bizim temelimizde, kültürümüzde hiçbir kültürel özellik kaybolmuyor. Evet form değiştiriyor olabilir, eksileri artıları vardır, tartışabiliriz. Fakat bir devamlılık söz konusu. Şimdi biz seyrettiğimiz zaman bizim kıymetli halk oyunlarımızı, hepsinin şamanist kökenli hareketlerin binlerce yıllık devamı olduğunu görüyoruz aslında. Evet form değiştirdi ama varlığını sürdürüyor. Şöyle devamlılığın temelinde de

0: bir sekteye uğrama dönemi var aslında Orkun Bey. O da şu. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra tabii dansla alakalı bazı soru işaretleri oluştu. İnanç temelli. Küçük bir ara verildi dansa Türk sahnesinde. Ama daha sonrasında çok güzel bir şey oldu bence. Mevlevilik, inanç sistemi yani semalar ve bektaşlıkla beraber semahlar bizim hayatımıza girdi. Dolayısıyla dans tekrar meşru sahnede kendisine yer buldu bizim dünyamızda. Şaman da transa geçmek için, o veç tali için dansı kullanıyordu. Bakın çok enteresan, İslamiyet geldi ama semahta da hocam çok iyi biliyor Fatih Bey, yine dansı kullanıyorlar o veç tali için. Halk oyunlarında var mı Orkun Bey? Fatih Bey beni desteklesin lütfen. Şimdi sıçrama ve diz vurma hareketleri var. Şaman da bunu yapıyordu. Biz geldik günümüze, Zeybek oyununda hala dizini sert bir şekilde yere vurma var ve fırlatma hareketleri var. Şaman da ne yapıyordu? Göğe yükselmek için, o yer çekiminden kurtulmak için bunu yapıyordu. Şimdi kolların kanat gibi açılması var. Kartalı taklit. Şaman bunu yapıyordu. Biz biliyoruz ki Erzurum yöresinin o bar oyunlarında yine bu unsur taklit ediliyor. Hala daire formu yani kolektif ruh. Şaman bunu yapıyordu halkla beraber. Fatih Bey, oyunlarda da bu hala var değil
1: hala
0: mi?
1: Hala devam ediyor.
0: Evet. Erzurum barında ya da diğer bizim bütün halay oyunlarımız bir daire etrafında oynanır. Buradaki amaç birlik ve beraberliği simgelemekti aslında.
1: Kesinlikle.
0: Siz çok iyi biliyorsunuz, halen öyle. Bir de ayak vuruşu, toprakla iletişim vardı. Yine bar ve halay oyunlarında ayağı sert bir şekilde toprağa, yere vurma var. Bu neydi? Biz bunu şamanizmden biliyorduk. Çünkü şaman da yer altındaki kötü ruhları kovmak için bunu yapıyordu. Keza İslamiyet öncesi dönemde yapılan savaş dansları hala devam ediyor. Kendileri de ben çok iyi biliyorum ki sahnede dans ederken kılıçları, kalkanları kullanıyorlar. Biz onu daha önce kullanıyorduk kötü ruhları kovmak için. Hala Türk dünyasında da Anadolu'da da kendisine yer buluyor. Bir şey daha var Orkun Bey. Köy seyirlik oyunlarında da hala aslında şamanın yaptığı ritüel taklit ediliyor. Yani evet, bir devamlılık tabii ki söz konusu.
2: Son olarak kılıç danslarından bahsettiniz. Ondan önce de semahtan, semazenlerden bahsettiniz. Bu noktalara değinmek istiyorum. Sondan başlayayım. Kılıç dansları dünyadaki birçok kültürde var.
0: Evet.
2: Türk kılıç danslarını diğerlerinden ayıran belli bir duygunun da olması lazım, değil mi? Kılıç bir dans aracına nasıl ve neden dönüşmüş sizce?
0: Hı hı.
2: Bursa kılıç kalkanı, Karadeniz bıçak horonu, Erzurum barı gibi hançer oyunlarda, hançer barı gibi oyunlarda görüyoruz bunu.
0: Şimdi şöyle Orkun Bey, önce bizi dünyadan ayıran temel bir özellik var. Ne? Bizim kılıç danslarımız. Baktığımız zaman dünyanın birçok yerinde kılıç dansları var aslında. Fakat bizi ayıran nokta şu, o dünyadaki kılıç dansları biraz daha saldırganlık içeren danslar. Ama bize geldiğimiz zaman bizimkinin amacı vakur bir duruş sergilemek, mertliği ve yiğitliği temsil ettiği için bizimki orada bir ayrılıyor. Bizimki bir savaşçının ahlakını anlatmak üzere kurgulanan bir dans aslında.
2: Evet.
0: Şimdi Bursa kılıç kalkanını andık. Bursa kılıç kalkanı oyunu belki de dünyanın çok nadir müziksiz oynanan oyunlarından bir tanesi. Buradaki amaç ritimle beraber o savaş sahnesini yeniden canlandırmak aslında. Ki o Türklerin o sessiz savaş disiplinini ve yüksek zekasını anlatmaya çalışmak.
2: Fatih Bey de icra etti mi bu tür oyunları? Ya da hala yapıyor musunuz efendim?
1: Birçoğunu hala da uygulamaktayız. Bizim kılıçlı danslarımızın çoğunda sonunda iyi biter. Yani kimse ölmez. Bu da Gamze Hocam dediği gibi bizim diğer dünyadaki kılıç danslarından ayıran özelliğidir yani. Genelde bir barış sağlanır bizim danslarımızın sonunda.
2: Bir tarafta savaş belki de sahneleniyor. Nasıl bu kılıçla neler yaptıkları belki de diğer toplumların bu kılıç danslarındaki hareketlere etki ediyor. Ama biz savaşların duygularından, kahramanlıklarından ve o ruhlarından aslında bir parça katmak istiyoruz sanırım bu kılıç oyunlarımızda.
0: Evet, çok doğru Orkun Bey. Ki zaten kılıç kalkanın dansa dönüşme amacı da bu aslında. Bakın çok ilginç. Aslında bir savunma mekanizmasından bahsediyoruz. Ama tarih sahnesinde dansa dönüşüyor. Niye? Bu tabii ki bir rastlantı değil. Askeri ve kültürel zorunluluk. Çünkü bizim zaten kültürel kodlarımızda savaş olduğu için ve kılıç bizim için çok çok önemli bir savaş unsuru olduğu için, savunma mekanizması olduğu için zaten bir yaşam biçiminin dansa dönüşüp kendine yer bulması da imkansız olmuyor. Bir şey soracağım müsaadenizle Fatih Buyurun. Bey'e. Erzurum Hançer Barı'ndaki o keskin hamleler de bunu gösteriyor değil mi? O savaşçı kimliğimizi gösteriyor bizim.
1: Kesinlikle öyle. Orada iki kişi sergiler Hançer Barı'nı. Belli başlı bir koreografisi vardır artık günümüze ulaşan. İkisi de sahne çıktıktan sonra ikisi de kendisini gösteren sert ani hareketlerle birbirlerini bıçak darbeleri mizanseni yaparlar.
2: Evet.
1: Ve dediğim gibi sonunda yine bir sulh sağlanır.
2: Güzel aslında yine.

0: sonuçta barışa dönüyor olmak. Peki az önce semah dönerken yapılan dairesel hareketlerden bahsettiniz. Bu hareketlerin gökyüzündeki gezegenlerin dönüşüyle bir ilgisi var mı? Semah ve semanın şamanizmdeki gök tanrıya ulaşma arzusuyla bir ilgisi var mı?
1: Evet Orkun Bey, var. Tabii sanatçımız çok daha iyi bilir ama semahta da semada da o dairesel hareketler evrenin işleyişini ve gezegenlerin dönüşüyle alakalı. Biliyorsunuz ki bizim kültürümüzde hiçbir şey sebepsiz değil. Hepsinin bir eski Türk inanışıyla, kozmolojiyle hep alakası var. Semahta ve semada da bu yine öyle. Yine bir taklit var Orkun Bey. Bakın İslamiyet'in kabulünden sonra hayatımıza girdi biliyorsunuz. O dönme hareketi evrenin işleyişini ve hem İslamiyet'te hem de İslamiyet öncesi düşüncedeki devir daimi sembolize ediyor. Yani dünyada bir başlangıç vardı. Tanrı'dan geldik, tekrar Tanrı'ya gideceğiz. Yani devriye inancı var. Bakın şamanizmdeki dansta da bu böyleydi. Semah ve semada da öyle. Gök Tanrı'ya yani yaratıcıya ulaşma arzusuyla bu iki İslami dans da bu yüzden yapılıyor. İkisinin amacı aynı. Bakın form değiştirdi. İslami kimliğe büründü. Ama figürler de aynı, amaç da aynı. İkisinde de amaç Allah'a yakınlaşmak, yaratıcıya yakınlaşmak. Doğru mudur Fatih Bey?
2: Doğru, bir de şöyle bir şey ekleyebiliriz. Özellikle semahın daha kadim bir dans olduğuna dair şöyle bir teorim var benim. Orada bir de aynı zamanda hayvansal bir figürden de besleniyor semah. Turna'nın eşine yaptığı kurdan etkilenen bir hareketler var. Dikkat ederseniz semahta da hareketleri yaparken hep turna'nın kanat çırpışı, eşine yaptığı kur ortaya çıkar.
0: O zaman Fatih Hocam size şunu sorabilirim. Bir şamanın kartal gibi uçuyor ya da geyik gibi sıçrıyor olması sadece görsel bir şov değil, bir inanç temsilidir.
2: Evet.
0: Öyle
2: tarih
0: mi?
2: Tarih boyunca bütün danslarımızda hayvanların bu
0: peki
2: şeyine etkilenmişiz.
0: Evet. Gamze Hocam, bir toplumun hafızasında yer etmiş bir kahraman var.
1: Hı hı.
0: Bu kahramanın hareketleri var. Şunu sormak istiyorum. Halk oyunları için yaşayan tarihimiz dersek aslında yanlış bir şey söylemiş olmayız herhalde. Çünkü bu kahramanın hareketi nasıl oluyor da yüzyıllar sonra bir halk oyunu figürüne dönüşüyor?
1: Evet, çok doğru bir saptama Orkun Bey. Halk oyunlarına yaşayan tarihi, hareket eden müze ya da beden diliyle yazılmış tarih desek çok doğru bir saptama yapmış oluruz. Çünkü bu kahramanlık hareketinin tarihin ilk sahnesinden hala kalıcı olması toplumsal bellekle alakalı. Biliyorsunuz programlarda hep altını çiziyoruz. Bütün kültürler için geçerli tabii, bizde de böyle. Hiçbir şey boşa gitmiyor ya da unutulmuyor. Toplumsal bellekte o bakiyenin aktarılmasıyla devam ediyor. Evet, form değişiklikleri olabilir ama devamlılık esastır. Kahramanın o hareketi figürleşiyor çünkü. Düşünsenize, bu savaş döneminde kılıcın kalkanın kullanılması ve savunma. Sonra dansa dönüşüyor. Ve yüzyıllar sonra o yüzyıllar içerisinde birileri hep bunu taklit ediyor. Aslında taklitle beraber figürleşme ve kültürel kodlara işlenme başlıyor. Bu sayede de biz 2026 yılında da Fatih Beyler sahnede hala o şaman dönemindeki, o ilk inanış sistemi dönemindeki dansları icra ediyorlar. Aslında biz onları izlediğimiz zaman 24 asır öncesine bir selam vermiş oluyoruz. Çünkü belki kostümleri farklı, hala taklit ediyorlar, ben biliyorum seyrettiğim dans gösterilerinden. Ama devam ediyor. Biraz modernleştik, biraz eklemeler yapıldı, çıkarımlar yapıldı ama devam ediyor. Neden? Özellikle bu kılıç danslarında tarih kitapları şunu yazıyor Orkun Bey. Türkler kılıç kullanmakta ustadır. Ama tarih kitabı bize Bursa kılıç kalkanı oyununun nasıl oynandığını, o disiplinle onu yere dizini vurması ya da ayağını vurmasının şamanik döneme bir selam olduğunu yazmıyor. Yani biz onu seyrettiğimiz zaman onun tarihin tekrar canlanmış hali olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Ki kılıç kalkan oyunu özellikle bütün yörelerde oynanan en büyük ispatı aslında tarihin yeniden canlanıp dansa dönüştüğü hususunda.
0: Peki 24 asırdır yaklaşık kesintisiz devam eden bu ritmik miras, bu kültür bize Türk insanının ruh hali, ruh dünyası hakkında neler söyler?
1: Benim için en büyük mesajı bu. Bakın 24 asırdan bahsediyoruz, binlerce yıldan. Şu mesajı veriyor aslında devamlılık bize. Türk insanı için durmak varoluşuna aykırı bir yapı Orkun Bey. Bu şamanist sıçramalar, Zeybek'te görüyoruz bunu, göğe doğru sıçramalar ya da işte kolların açılıp dans figürlerinin gerçekleştirilmesi. Türk ruhunun statik değil, dinamik ve bir devamlılık içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Yani aslında biz bir dans izliyoruz ama aynı zamanda yüce Türk milletinin karakteristik yapısını da görmüş oluyoruz. Ta 24 asır öncesinden bugüne kadar. Yani bize en önemli mesajı kolektif bir bilinç yapısı, onun devamlılığı ve Türklerin özgür ruhunun bir örneği olması.
0: Fatih Hocam, Anadolu Türk danslarının çeşitliliği çok büyük bir zenginlik dedik. Gençlerin Türk halk danslarını öğrenme talebi var mı? Öğrenme talebiyle beraber seyretme istekleri de mutlaka vardır, değil mi?
2: Talep konusunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir durum var. Sanırım bu jenerasyonun böyle bir sorunu var. Süreklilik sağlamakta sorun yaşıyorlar. Yani bir işi yaparken sürekli o işe azmetmek gerekiyor. Kolay bir iş değil. Öğrenmesi zaman alan bir iş. Emek isteyen, efor isteyen bir iş. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. En başta çok hevesli geliyorlar. Fakat uzun süreler bu işi yapmaları gerektiğini görünce çok çabuk pes ediyorlar. Ve birçok şeyi artık karşılıksız yapma istekleri yok. Gerçekten gönül işi. En başta gönül işiyle yapılacak bir iş. Bu dansı öğrenmek için büyük bir azim, heves ve aşk lazım. O konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz şu jenerasyonumuzda. Talepleri dediğim gibi var. Fakat azimleri aynı derecede yok.
0: Evet, yani bir futbolcu, profesyonel bir futbolcu gibi yıllarca bu işi yapma gibi bir istekleri yok diyorsunuz.
2: Prova esnası dansçının sürekli yapması gereken şey bir sporcunun antrenmanı gibi. Bunu yapmayınca da başarı gelmiyor.
0: Peki hocam, devletin halk oyunları politikalarında ya da Fatih Bey de yanıtlayabilir bu soruyu. Yarışma kültürünün ön planda olması sizce bu sanatın sanatsal gelişimini nasıl etkiler? İleriye mi götürür yarışma durumu, yarışma kültürünün ön planda olması? Milli eğitim müfredatında halk dansları sadece özel günlerde sergilenen, oynanan bir gösteri olmanın ötesinde, yani derslerimize de girse, bunu okullarımızda, sınıflarımızda ders olarak da görsek, bu kültürle ilgili bilincimizi daha da artırmaz mı? Bilgilerimizi ya da kültürümüzü daha da iyiye, en azından içine girmemizi sağlamaz mı?
2: Kesinlikle sağlar. Ben başına dönmek istiyorum. Bu yarışma konusunda da değinmek istiyorum. Yarışma hali, yarışma mantığı dansımızı kesinlikle ileri götürür. Fakat ülkemizdeki yarışma mantığı bu işin en temel öğesi olan, ya bu işin sanat olduğu öğesine biraz karşı çıkıyor. Bu Türkiye Halk Oyunları Federasyonumuz var, biliyorsunuz, malumunuzdur. Federasyon olan bir alan olduğu için de burada sanatını icra eden arkadaşlarımız maalesef sporcu olarak adlandırılıyorlar.
0: Evet.
2: Bu bir sanat koludur. Bu işi yapanlar, icracılar da sanatçıdır.
0: Evet.
2: Ve bu sanatlarını da maalesef spor salonlarında sergilemek zorunda kalıyorlar. Sahne ışığı yok, zemini yok, kulisi yok. Bu şartlar altında sergilendiği için de, bu şartlar altında yarışıldığı için aslında yarışma mantığı şu an ileri götürmüyor danslarımızı. Yarışma mantığı okey ama dediğim gibi bunların bir sanat olduğu bilinciyle, sanat nerede sergilenirse orada sergilenirsin, o şekilde yarışılsın, o zaman ileri gideceğini düşünüyorum.
0: Yani yarışılsın ama yarışmadan önce bunun bir sanat, bunun bir kültür olduğu
2: bu konuda bir hemfikir olmamız gerekiyor.
0: Belirlensin ve öyle uygulansın.
2: Bu işi çünkü icra edenler sanat işi icra ediyorlar ve sanatçı olmaları gerekiyor.
1: Okun Bey, ben bir ekleme yapmak istiyorum. Fatih Bey'in saptaması doğru, katılıyorum. Ama şöyle bir şey var. Dans gösterilerinin sadece bir yarışmaya indirgenip, senenin belli zamanları birkaç kez gösterilip sonra tekrar rafa kaldırılması, bir halk edebiyatçısı olarak, alanda biri olarak beni çok üzüyor aslında. Ben gönlüm çok ister ki süreklilik arz etsin. Sadece yarışmalarda olmasın. Biz onları hep seyredebilelim. Popüler kültürde de çok çok yer almasını da arzu ederim aslında. Bir de Fatih Bey'e bir şey daha sormak istiyorum. Yarışmalarla beraber festivallerde de yine dans, işte halk oyunları icra ediliyor. Bu festivallerin bir katkısı var mı sizce alana?
2: Kesinlikle
1: ya da dikkat
2: var.
1: Çekmek için?
2: Festivalleri çok daha kıymetli görüyorum aslında. Çünkü orada gerçekten bir kültür alışverişi var. İnsanlar oraya çok daha masum duygularla kendi kültürlerini sergilemek ve gittikleri yerde kültürlerden etkilenmek, onlarla alakalı bilgi edinmek için gidiyorlar. Bu da çok daha faydalı, çok daha içten samimi olduğu için gerçekten insanları bilgilendiriyor, donatıyor, eğlendiriyor ve bu işe daha da sıcak bakmalarını sağlıyor. Gençlerimiz de çok motive ediyor aslında bu festivaller. Sonuçta bu seyahat etmeniz gerekiyor, yurt içi, yurt dışı olması gerekiyor. Bu da gerçekten bu işin en büyük motivasyonlarından bir tanesi. Bu arada gençlerin talebiyle ilgili bir durum vardı. Orada da şunu söylemek istiyorum. Bu işin Türkiye'de gençlik toplulukları ve çocuk toplulukları var. Benim bulunduğum Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu'nun çocuk ve gençlik topluluğu var. Aynı şekilde İstanbul'da, Ankara'daki bazı topluluklarımızın gençlik ve çocuk toplulukları var. Çocuklarını buraya gönderebilirler. Buralar tamamen ücretsiz ve doğru bir kültür aktarımıyla çocuklarını burada yetiştirebilirler. Çok faydalı olacağını düşünüyorum.
0: TRT'nin de var bu arada.
2: TRT'nin de var, evet.
1: Teşekkürler.
2: Evet.
0: Değerli dinleyenler, Türk halk oyunları köklerini ritüellerden alarak zenginleşerek günümüze kadar gelen, her bölgede kendine özgü figürleri, müzikleri ve kostümleriyle öne çıkan kültürel kimliğin bir ifadesi olarak varlığını sürdürüyor. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu dans sanatçısı Fatih Ahmet Tektemur'la bu konu üzerine sohbet ettik. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden ve sohbetinizden dolayı.
1: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Davetiniz için sağ olun.
0: programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Ahmetcan Öztürk ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
3: Mavi Gök, Yağız Yer.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Müzik tutkusu başlıyor.

0: müzik tutkusu sona erdi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün edebiyatımızın klasiklerinden Hababam sınıfının sahne macerasına değineceğiz. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam sınıfı, edebiyat dünyasından sahne ışıklarına uzanan yolculuğunda Türk tiyatro tarihinin en önemli yapı taşlarından birini oluşturur. Eserin tiyatro serüveni 1966 yılında Ulvi Uraz Tiyatro Topluluğu tarafından Beyoğlu Küçük Sahne'de başlar. Rıfat Ilgaz romanını oyunlaştırırken eğitim sistemindeki aksaklıkları ve ezberci yapıyı mizahi bir dille ele alır. İlk tiyatro uyarlaması büyük ilgi görür ve 3 ay gibi kısa sürede yaklaşık 60 bin seyirciye ulaşır. Eserin sahne uyarlamalarında karakterlerin fiziksel özellikleri ve lakapları ön plana çıkar. İnek Şaban, Güdük Necmi, Damat Ferit gibi karakterler sahnede Türk gençliğinin farklı profillerini temsil eder. Oyunun ilk kadrosunda Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Ercan Yazgan gibi isimler de yer alır. Bu isimler karakterlerin halk tarafından benimsenmesinde büyük rol oynar. Tiyatro metni, öğrencilerin öğretmenlerle olan çatışmasını ve okul disiplinine karşı geliştirdikleri yaratıcı yöntemleri de odak noktasına koyar. Oyunun başarısı üzerine 1970'li yıllarda farklı topluluklar tarafından yeni yorumlar geliştirilir. Hababam sınıfı baskında ve Hababam sınıfı sınıfta kaldı gibi devam oyunları yazılır. Tiyatro sahnelerindeki bu yoğun talep, eserin sinemaya uyarlanması için de zemin hazırlar. Ancak tiyatro metni, sinema versiyonlarına göre toplumsal eleştiri dozunu daha yüksek tutar. Rıfat Ilgaz, oyunlarında sınıftaki dayanışmayı ve arkadaşlık bağlarını her zaman merkeze yerleştirir. Kel Mahmut

0: karakteri, otoriteyi değil, vicdanı ve adaleti temsil eden bir figür olarak sahnede devleşir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkilere ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yer alan mesajında, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde mecliste kabul edilen düzenlemeyi önemli bir aşama olarak değerlendirdi. Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır, dedi. Bahçeli, provokasyon girişimlerine karşı da dikkatli olunması çağrısı yaptı. Türkiye, uluslararası hukuk dahilinde deniz koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parklarıyla Türkiye, Mavi Vatan'daki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünyada gündem olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda dikkat çeken bir açıklama yapıldı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik konusundaki anlaşmazlık dünya ekonomisinde maliyet baskısını artırdı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle küresel ölçekte enerji, üretim, navlun ve sigorta maliyetleri yükselişe geçti. Sürecin uzaması halinde birçok ülkenin enflasyonla mücadelede zora girebileceği, küresel büyümenin daha da zayıflayabileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde birkaç kez görüştüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iyi ilişkilerine vurgu yaptı. Trump, İran Savaşı'nda ülkesine destek vermeyen Güney Kore ile yapılacak askeri tatbikatın kapsamındaysa büyük ölçüde daraltılması talimatını verdi. Güney Kore olarak da bilinen Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'den, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında anlamlı diyalog umuyor açıklaması geldi. Açıklamada Seul'ün iki ülke arasında arabulucu olmaya da hazır olduğu ifade edildi. Kolombiya ve Endonezya, dünyanın farklı noktalarındaki iki ülkede şiddetli depremler sonrası büyük yıkım ve can kayıpları yaşadı. 10 Ağustos'ta Kolombiya, 5 gün sonra da Endonezya'da 7 üzerinde depremler meydana geldi. Kolombiya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a, Endonezya'da ise 53'e yükseldi. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ve spor, Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenilebilecek mücadelede Samsunspor'la Göztepe tozlarını paylaşacak.

Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Tiran 33, Paris 29, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 26, Bakü 29. Güneşli olmak üzere Kerkük 41, Üsküp 34. Yağmurlu olmak üzere Lefkoşa 31, Bern 22, Berlin 23, Amsterdam 21, Brüksel 24 ve Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: bir kitapta okumuştum.
1: Odamda günlerce yalnızım. Ziyanı yok. Dünyada da yıllarca yalnız değil miydim?
2: Üzerinde uzun süre düşündüğüm bu iki cümleyi bir kitapta okumuştum. İki kısa cümle arasına sıkışmış küçücük bir teselli. Ziyanı yok. Ziyanı yok. İnsan bu iki kelimeyi ancak umudunu çoktan kaybettiği bir şey için söyler. Burada konuşan yalnızlıktan yakınan biri değil. Yalnızlığı eski bir tanıdık gibi, neredeyse bir ev arkadaşı gibi gören biri. Mahkum edildiği odada kapatılmış olmaya şaşırmayan biri. İkinci cümle ise birincisinden de ağır. Dünyada da yıllarca yalnız değil miydim? Soru gibi görünür ama aslında bir bilançodur. Bir ömrün dökümü yapılmış, kalemlerin toplamından hep aynı sonuç çıkmıştır. Yalnızlık. Kapatıldığı oda, o hesabın yalnızca son satırıdır. Bu satırların sahibini söylediğimizde her şey biraz daha ağırlaşacak. Konuşan bir böcek. Daha doğrusu bir sabah uyandığında kendini bir böceğe dönüşmüş olarak bulan bir adam. Franz Kafka bu adamı 1915'te yayımlanan Dönüşüm'de yarattı. 100 sayfayı bulmayan bu novella, dünya edebiyatının üzerine en çok yazılan, en çok tartışılan metinlerinden biri oldu. Kitap, içimize bıraktığı bir soruyla okuyucuları ürpertir. İnsan sevdiklerine ne kadar süre yük olabilir? Bir başka soruyla da yaralar. Görülmeyen biri aslında çoktan dönüşmüş sayılmaz mı? Şimdi kapıyı aralıyoruz. İçeride edebiyat tarihinin en tuhaf sabahı bizi bekliyor. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerden uyanır. Kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş bulur. Kitap bu kadar keskin başlar. Hazırlık yoktur, açıklama yoktur, uyarı yoktur. Başka bir yazar bu dönüşümü kitabın sonuna saklar, oraya kadar gerilim biriktirirdi. Kafka en büyük kozunu ilk cümlede harcar. Harcar ki okurun aklı ne oldu sorusuyla oyalanmasın. Onun derdi başkadır. Şimdi ne olacak? Rüya ihtimalini bile daha ilk sayfada reddeder. Rüya değildi. Asıl tuhaflık bundan sonra başlar. Gregor paniklemez. Çığlık atmaz, yardım çağırmaz, aynaya koşmaz. Saate bakar. Treni kaçırmıştır. Zırh gibi sertleşmiş sırtının, gözünün önünde çaresizce kımıldayan ince bacaklarının ortasında aklı pazarlayacağı kumaş numunelerindedir. Patronun azarını, yol masraflarını, yetişilecek müşterileri düşünür. Kabuğun içindeki memur zihni hiçbir şey olmamış gibi hala mesai hesabı yapmaktadır. O sabah mesleğine dair içinden geçirdikleri kitabın unutulmaz satırlar arasındadır.
3: Sürekli değişen, hiç kalıcı ve samimi olmayan insan ilişkileri. Şeytan görsün hepsinin yüzünü.
2: Sırtında böcek kabuğu, dilinde iş şikayeti. Kafka'nın ironisi buradadır. Kara, sessiz, düşündüren, utandıran bir anlatı. Okur sorar, bir insan böceğe nasıl dönüşür? Kitap soruyu ters çevirip iade eder. Nasıl olur da kimse yeterince şaşırmaz? Aile dehşete kapılır elbette. Ama kimse bu imkansız demez. Dönüşüm bir mucize gibi değil, bir aksaklık gibi karşılanır. Evin çarkında beklenmedik bir arıza. Sanki herkes böyle bir sabaha günün birinde uyanacaklarını içten içe bilmektedir. En çok da Gregor. Belki de bu yüzden şaşırmaz.

dönüşümünden önceki Gregor'a bakalım. Çünkü hikayenin anahtarı kabukta değil, kabuktan önceki hayattadır. Gregor bir kumaş pazarlamacısıdır. Sabah karanlığında binilen trenler, ucuz otel odaları, akılda kalmayan yüzler, sahte nezaketler. Yıllardır böyle bir hayatın içindedir. Babası yıllar önce iflas etmiş, geriye patrona ödenecek borçlar kalmıştır. O borcun bedelini ise tek başına oğul ödemektedir. Sevmediği işe her sabah gitmekte, 5 yıldır tek bir günü bile aksatmamaktadır. Evin kirası ondan sorulur, sofranın düzeni ondan bilinir. Kız kardeşi Great'in konservatuvar hayali için kuruş kuruş para biriktiren de odur. Kendisi için istediği hiçbir şey yoktur. İstemeyi unutalı çok olmuştur. Peki, ailesi ona gerçekten değer veriyor mu? Sofrada oturacak bir sandalyesi, evde telaffuz edilen bir adı vardır. Akşamları eve geldiğinde kapı ona açılır, yemeği önüne konur. Ama bu sevgi midir, alışkanlık mıdır, yoksa üstü özenle örtülmüş bir hesap mıdır? Kafka bu soruyu baştan sormaz. Cevabını da hemen vermez. Kapı aralıklarından, sofra sessizliklerinden, küçük bakışlardan yavaş yavaş sezdirir. Dikkatle bakan okur şunu görür. Gregor daha dönüşmeden kabuğun içindedir. Evle iş arasında mekik dokuyan, kimseye açılmayan, kimsenin de merak etmediği bir hayat. Bundan daha sert bir kabuk mu olur? Kafka'nın fantastik buluşu belki de yalnızca bir perdeyi kaldırmaktan ibarettir. İçeride yıllardır ne birikmişse bir sabah onu dışarıya sızdırmak. Görünmeyen yalnızlığa görünür bir beden biçmek. Dönüşüm bu anlamda bir felaket değil, geç kalmış bir itiraftır.

0: O sabah evin kapısı çalınır. İş yerinden müdür gelmiştir. Koca firmada bir günlük gecikme bile affedilmez. Gregor bunu herkesten iyi bilir. Bütün gücünü toplar, kapıyı güçlükle aralar. Söylemek istediği o kadar çok şey vardır ki, ama ağzından çıkan artık insan sesi değildir. Gerisi kaos dolu bir sahnedir. Annesi olduğu yere yığılır, müdür kendini merdivenlere atar. Babası eline geçirdiği bastonla oğlunu odasına kovalar. Kapı kapanır. O kapı bir daha eskisi gibi Gregor'a açılmaz. İlk zamanlar kız kardeşi Grete ilgilenir onunla. Yemek bırakır, odayı havalandırır, hangi yiyeceği sevdiğini not eder. Şefkat vardır bu bakımda. Ama şefkat sürekli bakılan bir hastalık gibi zamanla angaryaya dönüşür. Bir gün anne ile kız böcek daha rahat sürünsün diye odadaki eşyaları çıkarmaya girişirler. Gregor için o eşyalar geçmişinin son tanıklarıdır. Hepsinden vazgeçer, tek bir varlığa sarılır. Duvarda asılı, dergiden kesilmiş kürk mantolu kadın resmine. Cama yapışır, gövdesiyle örter onu. Programımızın ilk bölümünü hatırlayanlara tanıdık gelecek bir görüntü. Kargaşada annesi bayılır, eve dönen baba olanları yanlış anlar, masadaki elmaları kapıp oğluna fırlatır. Elmalardan biri kabuğuna saplanır. Kabukta yara oluşur. Elma çürüdükçe yara derinleşir. Babaların açtığı bazı yaralar böyledir. Saplandığı yerde kalır. Sonra aile yeni bir düzen kurar. Yıllardır koltuğundan kalkmayan baba bir bankaya hademe olur, anne dikiş işleri alır, Grete tezgahtarlığa başlar. Eve kiracılar alınır, fazlalık eşyalar Gregor'un odasına taşınır. O da adeta hurdalığa döner. Kapı ardında kulak kesilen Gregor, bir akşam ailenin kenarda bir miktar parası olduğunu da öğrenir. Onu yıllarca şafak trenlerine bindiren yükün bir kısmı meğer yastık altında sessizce bekliyormuş. Gregor buna bile öfkelenmez. Öfke hakkını bilenlerin duygusudur. O hakkı olabileceğini çoktan unutmuştur.
1: Odamda günlerce yalnızım.

Açılışındaki cümleler işte o odada söylenir. Bu kapatılmışlık hissi Gregor için yeni değildir. Yalnızca adresi değişmiştir. Eskiden otel odalarıydı, şimdi kendi odası. Kitabın en sinsi sorusu şudur: sevgi ne zaman biter? Gregor tüm evin yükünü taşırken evlattı. Taşıyamaz olunca kendisi bir yüke dönüştü. Bu aile aslında canavarlardan oluşmuyor. Meselenin ürkütücü yanı da bu. Onlar sıradan insanlardır. Sevgileri işe yaramanın gölgesinde filizlenmiş, o gölge çekilince de kurumuştur.

Bir akşam Great kiracılara keman çalar. Kapı aralığından süzülen o ses Gregor'u fazlasıyla heyecanlandırır. Öyle ki cesaret edip tozlu gövdesiyle salona doğru sürünür. Müziğe yaklaşmak, kız kardeşine yakınlaşmak ister. Kafka tam orada kitabın en yumuşak sorusunu bırakır önümüze. Müzik onu böylesine sarsıyorsa Gregor gerçekten bir böcek midir? Kiracılar böceği görür, kıyamet kopar, sözleşme oracıkta bozulur. O gece aile masaya oturur ve hükmü en çok emek vermiş olan Great verir. Ondan kurtulmalıyız. Asıl ağır olan gerekçesidir. Bu yaratık gerçekten Gregor olsaydı, insanların bir böcekle yaşayamayacağını çoktan anlar, kendiliğinden çeker giderdi. Gregor kapının ardından söylenenleri işitir. Karanlık odasına döner, sabaha karşı kule saati 3'ü vururken sessiz sedasız kabuğunda yok oluverir. Son düşüncesinde ne öfke vardır ne de sitem. Ailesini derin bir sevgiyle anar. Kız kardeşinin dileğini son nefesini vererek yerine getirir. Sabah onu hizmetçi bulur. Süpürgesiyle dürter, katılaşmış gövde kımıldamaz. Haber verildiğinde ailenin omuzlarından görünmez bir yük kalkar. Üçü birden o gün işten izin alır, tramvaya binip kent dışına güneşe çıkarlar. Yol boyunca gelecek konuşulur. Yeni bir ev, daha küçük, daha kullanışlı. Anne baba konuşmanın bir yerinde Great'e bakar, kızlarının serpilip güzelleştiğini, evlenecek çağa geldiğini fark ederler. Yolculuğun sonunda genç kız gerinerek ayağa kalkar. Kitap bu gerinmeyle biter. Dehşet Gregor'un ölümünde değildir. Ölümünden sonra eve dolan ferahlıktadır. Kafka canavarı böcekte aratmaz okuruna. Salondaki aydınlıkta, tramvaydaki bahar havasında buldurur.

1883, Prag. Almanca konuşan Yahudi bir tüccar ailesinin ilk çocuğu dünyaya gelir. Baba Hermann gür sesli, iri yapılı, otoriter bir adamdır. Oğul Franz ince ruhlu, çekingen, duyguları bastırılmış, o nedenle sadece geceleri yazan biri. Çocukluk dönemi babasının gölgesinde geçer. Yıllar sonra Franz babasına hiç ulaşamayacak olan 100 sayfalık bir mektup yazacaktır. Babama mektup. Kafka'nın bütün eserleri bir bakıma gönderilememiş o mektubun dipnotlarıdır. Franz Kafka gündüzleri sigorta memurudur. İş kazası dosyaları, raporlar, koridorlar. Yazmak için ona kalan sadece gecedir.

Dönüşümü 1912 sonbaharında birkaç haftada yazar. Metin 1915'te basılır. Sağlığında yayımlanan az sayıdaki eserinden biridir. Gregor'u nereden bu kadar iyi tanıdığı bellidir. Babasının çatısı altında kendini ömrünce kiracı hissetmiş bir oğul, o odayı yazarken aynaya bakmıştır. Baskı hazırlanırken yayıncısına tek bir ricası olur. Kapağa sakın böcek çizmeyin. Böcek gösterilmemeliydi. Gösterilirse küçülür, sıradanlaşırdı. İlk kapakta böcek yoktur. Aralık bir kapı, yüzünü elleriyle örtmüş bir adam vardır. Kafka, dehşetin resmini değil, dehşete bakamamanın resmini seçmiştir. Kafka'ya 1917'de verem teşhisi konur. 1924'te 40 yaşında gırtlağındaki hastalık yüzünden yemek bile yiyemez ve sonunda hayatını kaybeder. Dostu Max Brod'a vasiyeti kesindir. Yazdıklarımın hepsini yak. Brod yakmaz. Dünya edebiyatı, Dava, Şato, Amerika gibi eserleri bu itaatsizliğe borçludur. Bogota'da bir pansiyon odası. Gencecik bir adam.

böyle yazmaya izin varsa ben de yazarım. O genç Gabriel Garcia Marquez'dir. Yıllar sonra yüzyıllık yalnızlığı yazacak, Nobel kürsüsüne çıkacaktır. Büyülü gerçekçiliğin tohumunda bir böceğin kabuğu vardır. Vladimir Nabokov, romancı olduğu kadar tutkulu bir kelebek bilimcisi. Amerika'daki derslerinde Gregor'un anatomisini tahtaya çizer. Bilimsel titizlikle vardığı yer, edebiyatın en hüzünlü dipnotlarından biridir. Bu kabuğun altında kanatlar olmalıydı. Gregor uçabilirdi. Uçabileceğini hiç öğrenemeden öldü. Dönüşüm 100 yıl boyunca sahnelere, filmlere, balelere taşındı. Kafka eski sözcüğü dillere yerleşti. Çıkışsız koridorların, saçmalık karşısındaki çaresizliğin ortak adı oldu. Palto'yu anlattığımız bölümde söylemiştik. Gogol'un paltosundan çıkanlardan biri de Kafka'ydı. Akaki paltosunu kaybedince görünmez olmuştu, Gregor kabuğa girince. İki hikaye, iki ayrı yüzyıldan aynı soruyu bırakır. İnsan işlevinden mi ibarettir?

0: programımıza.
1: Odamda günlerce yalnızım. Ziyanı yok. Dünyada da yıllarca yalnız değil miydim?
0: Diye başlamıştık. Aynı cümlelere dönüyoruz. En ağır yargı artık işitilebilecek hale geldi. Ziyanı yok. Gregor'un felaketi böcekleşmek değildi. Böcekleşmeden çok önce görülmez hale gelmiş olmaktı. Kabuk yeni bir şey yaratmadı. Yıllardır Gregor'un içinde büyüyen karanlığı görünür kıldı. Bu yüzden kitap kapandığında akılda kalan soru fantastik değil. Her aile içindir. Kimi kapının ardında bıraktık? Duvarın öte yanında kimin sesi gün gün kısılıyor? Kafka bu soruları 1915'te sordu. Üzerinden bir asra aşkın zaman geçti. Kapıysa hala aralık. Bir kitapta okumuştum da bu hafta dönüşümle insanın görünmediği yerde nasıl biçim değiştirdiğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

0: Notaların dansı programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkilere ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yer alan mesajında, "Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde mecliste kabul edilen düzenlemeyi önemli bir aşama olarak değerlendirdi. Terörsüz Türkiye, bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı, inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır dedi. Bahçeli, provokasyon girişimlerine karşı da dikkatli olunması çağrısı yaptı. Türkiye, uluslararası hukuk dahilinde deniz koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parklarıyla Türkiye, Mavi Vatan'daki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünyada gündem olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda dikkat çeken bir açıklama yapıldı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti, anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik konusundaki anlaşmazlık dünya ekonomisinde maliyet baskısını artırdı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle küresel ölçekte enerji, üretim, navlun ve sigorta maliyetleri yükselişe geçti. Sürecin uzaması halinde birçok ülkenin enflasyonla mücadelede zora girebileceği, küresel büyümenin daha da zayıflayabileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde birkaç kez görüştüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iyi ilişkilerine vurgu yaptı. Trump, İran Savaşı'nda ülkesine destek vermeyen Güney Kore ile yapılacak askeri tatbikatın kapsamının ise büyük ölçüde daraltılması talimatını verdi. Güney Kore olarak bilinen Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'den, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında anlamlı diyalog umuyor açıklaması geldi. Kolombiya ve Endonezya. Dünyanın farklı noktalarındaki iki ülkede şiddetli depremler sonrası büyük yıkım ve can kayıpları yaşandı. 10 Ağustos'ta Kolombiya, 5 gün sonra da Endonezya.

Brezilya'da 7 şiddetinin üzerinde depremler meydana geldi. Kolombiya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a, Endonezya'da ise 53'e yükseldi. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ve spor. Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak mücadelede Samsunspor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Tiran 33, Paris 29, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 26, Bakü 29, güneşli olmak üzere Kerkük 41, Üsküp 34, yağmurlu olmak üzere Lefkoşa 31, Bern 22, Berlin 23, Amsterdam 21, Brüksel 24, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Futbol. Hazırlayan ve sunan Tansu Polatkan.
1: İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Program yapımcımız Selahattin Böke, teknik yönetmenimiz Melih Demirezer ve ben Tansu Polatkan. Değerli dinleyiciler, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig 8 karşılaşmayla başladı. Ligin ilk haftasındaki 8 karşılaşmanın ardından birinci hafta 21.30'da oynanacak Samsunspor Göztepe karşılaşmasıyla sona erecek. Evet, bu 8 karşılaşmada 18 gol atıldı. 5 takım haftayı 3 puanla kapatırken Çaykur Rizespor takımı deplasmanda kazandı ve 3 maçta berabere sonuçlandı. Teknik direktör Adnan Şentürk bugünkü programımızın yorumcusu olacak değerli dinleyiciler. Adnan Şentürk'e hoş geldin demeden önce maç sonuçlarını hatırlatmak istiyorum sizlere. Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor karşılaşmasını deplasman takımı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı. Gençlerbirliği Fenerbahçe karşılaşmasında Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü söz konusu. Rams Başakşehir Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Eyüpspor karşılaşması 1-0 sonuçlandı ve haftanın en farklı galibiyetine Ahmet Sportif Faaliyetler takımı aldı. Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Evet, Adnan Şentürk telefon hattımızda. İyi akşamlar Adnan Şentürk.
2: Teşekkür ediyorum. Merhabalar Tansu abi. Kolaylıklar diliyorum size.
1: Hoş geldin programımıza.
2: Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin diyorum ben de size.
1: Teşekkür hayırlı ediyorum. Olsun. Ben de futbol sezonu ve de lig hayırlı olsun diyorum. Haftalar içinde, gelecek haftalarda da umarım yine birlikte olmayı düşünüyorum. Evet, şimdi bu sonuçlardan sonra tabii ki dikkat çeken sonuç, bence bilmiyorum katılacak mısın, geçen yılın şampiyonu Galatasaray'ın ligin yeni takımı, Süper Lig'in yeni takımı Rams Arca Çorum Spor Futbol Kulübü, evet, Arca Çorum Futbol Kulübü karşısındaki 2-2'lik beraberliğiydi. 2-1 yenik durumdan Galatasaray Osimhen'in golüyle beraberliği kurtardı. Aslında çok dengede geçen bir karşılaşma gibi düşünüyorum ben, izlediğim kadarıyla böyle bir düşünceye kapıldım. Bilmiyorum katılacak mısın, bu konudaki görüşlerini almak istiyorum.
2: Galatasaray tabii ki sadece son yılın değil, son 4 yılın şampiyonu olarak favori çıktı müsabakalardan biri. Üstelik kendi sahasında İstanbul'da taraftarının yine onun yanında olduğu bir müsabakaydı ama sezon başlangıcında bir takım sorunlar yaşıyordu. Bu sorunlar o kadar ki son hazırlık maçında, bir hazırlık maçının 4. veya 5. dakikasında teknik adamın son derece agresif tavırlarla oyundan atılmasına bile neden oldu. Yani

0: Hani bir hazırlık maçında bir teknik direktörün, Okan Buruk'un oyundan atılmasını gerektirecek her ne olursa olsun bu sahadaki olaydan ziyade o ana kadar biriken bir takım şeylerden oluşan gerginlik olduğunu düşünüyorum. Yani isteklerinin yerine getirilmemiş olması, gerekli beklentisi içinde olduğu transferlerin olmaması, takımının daha önceki yıllardaki motivasyondan uzaklaşması, onları tekrar aynı zinde düşünce içine sokamaması gibi durumlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Nitekim bu müsabakada da maçın gidişatında zaman zaman taraftarın bir bütün halinde protestosuna da tanıklık ettik. Bence Galatasaray takımı son 4 yıldan sonra biraz kanıksamışlıkla revize edemediği için, kadroyu yenileyemediği için ve oyununda da tek düzelikte sıkışıp kaldığı için Osimhen faktörünün yine bu müsabakada çok öne çıkarak bir puan da olsa bir yerde, yani tek bir oyuncuya elbette ki bağlanmaz ama onun çok etkili son hamleleriyle skoru dengede tutabildiğini de gözlediğimiz zaman sezona iyi başlayamadığını söyleyebiliriz. Galatasaray açısından baktığımızda bu psikolojik faktörlerin ilk maça yansıdığını ve bazı pozisyonlardaki sorunların maçın ilerleyen dakikalarında teknik adamın oyunu değiştirmek adına yaptığı hamlelerde ancak ve ancak defansif özellikli orta saha ve savunma oyuncularını kullanarak bir şeyler yapmaya çalıştığını gözlemledik. Bu da kadrosunda önde oynayabilecek kanat, santfor ve forvet arkasında değerlendirebileceği genel dizilişine uygun ikinci alternatif değerli oyunculara sahip olmadığını gösteriyor. Ve teknik adamın sanırım bu beklenti içinde olmasından doğan o agresifliğinin de takımı harekete geçirmek konusunda biraz sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Ama diğer taraftan, yani olaya tek düze bakmanın her zaman çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Hele hele Anadolu takımlarının göz ardı edilerek onların ortaya koyduğu performansa saygı gösterilmemesinden de doğrusu çok büyük üzüntü duyarım. Bunu ben yapmayacağım. Dolayısıyla Çorum Futbol Kulübü'nün hakkını teslim etmek istiyorum. Yeni çıkmış olmalarına rağmen hem mücadeleleri, hem sahadaki dizilişleri, hem oyunun başlangıcı ve devamındaki disiplinleri son ana kadar eksik kalmalarına rağmen bu disiplini bozmadan devam edebilmeleri gerçekten takdir edilmeli. Geçen sezondan kadrosunda kalan iki oyuncu var. Tabii bu iki oyuncu da son derece değerli. Daha önce ligimizde Süper Lig'de de mücadele etmiş oyuncular. Biri Serdar, biri Freddy. Ama diğer oyuncuların hepsi yeni transfer edilmiş ve bu yeni bir 11 ile sahaya çıkmış takımın artık dilimize yerleştiği için kullanabilirim, kompakt, yani sıkı birlikte oyunu gerçekten baktığımızda uzak çekimlerde net bir şekilde görülüyordu ve bu Galatasaray'ın merkezden geçişini engelleyen, işini zorlaştıran bir unsurdu. Ama bütün bunlara rağmen hücumda daha çok üretken olan elbette ki Galatasaray'dı. Ama Galatasaray'ın topu kaybettikten sonra savunma geçişlerinde ciddi problemi olduğu göründü. Bireysel hata da işin içine girince, örneğin Sanchez'in ağır kalması, kaybettiği toptan sonra hamle yetersizliği, kalecinin Uğurcan'ın gereksiz kaleyi boşaltması gibi ikinci goldeki hatalar üst üste gelmişti. Ama birinci golü de Kizridis'in mükemmel bir vuruşla attığını, bunun daha önceki takımında da buna benzer golleri olduğunu da söyleyerek bu kısmı tamamlamak istiyorum. Ama bazılarının hakkında teslim etmek lazım Tansu abi. Uğur Uçar genç bir teknik adam. Yani sahada sadece oyuncuları yerleştirerek ve oyuncu üzerinden bir oyundan ziyade oyunu doğru uygulayarak ve bunda ısrar ederek disiplinden ödün vermeden oynatabilmesiyle gerçekten yarınlar içinde çok pozitif bir görüntü sergiledi. Bu takımın oluşumunda geçen sene göreve geldiğinden itibaren çok büyük katkısı olan idari menajer gibi aynı zamanda futbolun içinden gelmiş eski bir futbolcu, yakından tanıdığım için hakkını ne olduğunu da biliyorum emeklerini ve teslim etmek istediğim bir yöneticisi var, Mustafa Soley gibi. Bunları da bütün futbolcularla beraber tebrik ediyorum. Maçı kazanabilirlerdi ama bu yarınlarda her şeyi tamamladıkları anlamına gelmez. Galatasaray maç konsantrasyonunu diğer bütün rakiplerine karşı da sahaya yansıtmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, şimdi Uğur Uçar'ın isminden söz edince ben de oraya değinecektim. Pendik Spor'daki dikkat çeken başarısının ardından Çorum Spor'a transfer oldu bir bakıma, bir teknik direktör transferi oldu sezonun içinde ve Uğur Uçar da orada bu transferin hakkını verdi diye düşünüyorum. Sen de katılacaksın mutlaka.

0: Şaka.
1: Evet. Şimdi genç teknik adamlar görev alıyor hem Süper Lig'de hem Birinci Lig'de. Ve bunlar daha çok isimleriyle, daha önce oynadıkları takımların gücüyle bu pozisyonları alabiliyorlar. Hatta diplomaları yetmediği halde bu pozisyonlarda bulunabiliyorlar. Bunu eleştiriyoruz. Bunu da bu vesileyle tekrar söyleyelim. Federasyon ya kurallarını doğru koyup arkasında dursun ya bu kuralları kaldırsın, herkes bu görevlere gelebilir desin. Burada çok büyük bir saçmalık var. Bu vesileyle bunu söylemeliyim. Yani pro lisans sahibi teknik adamların çalışabileceği konumlarda bir alt lisansa sahip hocaların çalışması, göstermelik başka diplomaların kullanılmasının asla doğru olmadığını ama artık bu konuda federasyonla herkesin yüz göz olduğunu, kendi koydukları kuralı takip etmedikleri için de bu konuda çok ciddi bir boşluk ve tatsızlık olduğunu da söylemeliyim. Ama bu değildir ki kapasite, beceri, bilgi anlamında Uğur Uçar veya benzeri genç teknik adamların ortaya koyduğu performansı göz ardı edelim. Ama daha ziyade Uğur Uçar daha önce Eyüp'te başlayıp şimdi Shakhtar'da devam eden Arda Turan benzeri belki bir, belki iki hoca daha oyun üzerinden, oyuna kafa yorarak ve gelişimlerini sahada yansıttıkları oyunla bize göstererek mesafe alıyorlar. Bir de isimlerinden yararlanarak bir pozisyona getirilen ve kısa 3-5-10 haftalık süreçler sonu bir başka takıma da kolaylıkla gidebilen, o gücü kullanarak sürekli takım değiştiren çok sayıda şöhretli eski futbolcu teknik adamımız da var. Yani bunları da söylemek lazım. Uğur Uçar bunlardan farklı olduğu için zaten ben şahsen onun ismini kullanarak tebrik ediyorum. Çünkü ortaya koyduğu değer görülüyor. Sizin de söylediğiniz gibi Pendik'te başlayan, Pendik'te oynattığı oyunla ve takımının o kadro kapasitesiyle getirdiği noktadan sonra işte özellikle Mustafa Solih'in Çorum'la anlaşmasından sonra onun da tespitle değerlendirmesiyle Çorum Futbol Kulübü'ne transferi gerçekleşti. Geçen sezonki performanstan sonra da çok doğru bir kararla ki kulüp yönetimi de ondaki bu potansiyelin farkında olduğu için Süper Lig'de de devam etme kararı aldı ve çok iyi bir başlangıç yaptı. Umarım Uğur Uçar böyle devam eder. Umarım Uğur Uçar tarzındaki diğer arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bu işin sadece isimle belli bir süre gidebileceğini, 3-5 takımda 5-10 haftalık çalışmalardan sonra bunun ortadan kalkıp kaybolacağını ama kendilerini geliştirmek adına kafa yorarak bu işe ciddi zaman ayırarak da Uğur Uçar, Arda Turan vesaire bu tür örneklerden biri olabileceklerini naçizane onlardan büyük bir abiler olarak hatırlatmak istiyorum.
0: Evet, çok doğru, çok güzel, iyi bir mesaj verdin sevgili Adnan. Şimdi gelelim Gençlerbirliği Fenerbahçe karşılaşmasına. Gençlerbirliği Fenerbahçe karşılaşması özellikle şampiyonluğun en büyük iddiası taşıyan takımlarından biri Fenerbahçe'nin önce öne geçip ardından Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmesi tabii ki özellikle Fenerbahçeli futbol severleri biraz düşündürtmeye başladı. Bu düşüncenin tabii ki ligin ilk haftası olmasından da kaynaklanabilir ama böyle mi devam edecek Fenerbahçe diye akıllarda da bir soru işareti yarattı. Bilmiyorum katılacak mısın?
1: Ben böyle düşünmüyorum. Şunu söyleyebilirim bu konuda. Fenerbahçe açısından baktığımızda oynamış olduğu Avrupa Kupa maçlarında ortaya koyduğu performansın Fenerbahçe'nin bu sezon için çok daha etkili olacağı görüntüsünü verdiğini söylemeliyim. Yani Avrupa Kupası'nda oynadığı rakipleri elbette ki bir Avrupa takımı ve asla çok güçlü değildi ama çok kolay rakipler de değildi. Fenerbahçe takımı bu maçların birçoğunda rakiplerinden üstün oynayarak ve kontrolü de genelde kendi istediği gibi tutarak, yöneterek oyunları oynadı. Ve karşılığında da işte playoff finali oynayacak ve umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Yani Lyon zor bir rakip ama Fenerbahçe'nin onu eleyebileceğini düşünüyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var. İnsanlar 12 yıldır şampiyon olmamış Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olmasını ve onun dışındaki her şeyin gereksiz olduğunu düşünür gibi yorumlar yapıyorlar. Ve bu da şu demek. Salı günü yani 3 gün sonra bir müsabakaya çıkacak çok ciddi, çok uzun yıllardır katılamadığı, ona çok büyük bir prestij, aynı zamanda ekonomik katkı sağlayacak Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansını kullanabilmek için çok sağlıklı bir kadroyla oraya çıkması gerekiyor. Ve teknik adam bunu düşünmüş. Ha bu kadar rotasyon yani 6 tane

oyuncuyu değiştirmek doğru mu? Veya değiştiğinde bu oyuncuların bu şekilde yerleşmesi doğru mu? Bunlar eleştirilebilir. Bu sayı çok denilebilir ve şunun yerine şunlarla en azından bu oyuncu yine bu istikrarı sağlayabilirdi diye başka farklı düşünceler geliştirilebilir. Ama kimsenin de hakkını yemeyelim. Şimdi Fenerbahçe'nin maç başlangıcı gerçekten harikaydı. Yani yeni 6 oyuncuyla oynadı. Evet. Yani kadroda bir önceki şampiyonla hatta son iki şampiyonlar ligi ön eleme maçlarında oynamayan oyuncularla oynadı. Yani sonradan dahil ona mesela İsmail sonradan oyuna giriyordu. Mesela Mert sonradan oyuna giriyordu. İrfan Can ilk 11'de başladığı maçlar da vardı. Oğuz sonradan oyuna giriyordu. Yani böyle baktığımızda bir Levent oynadığı zaman çok iyi oynayan bir oyuncu ve son maçın en iyi oyuncularından biriydi. Üstelik de Avrupa Kupası kadrosundan çıkartılmış bir oyuncu. Yani bence Fenerbahçe'nin kadrosunda sürekli bulunması gereken bir oyuncu. Burada kaleci 3 gün öncesine kadar onlarla çıkan İrfan Can karşı takımın kalesindeydi. Tarık Fenerbahçe'nin kalecisiydi. Bunlar biraz tabii ki yönetimle ilgili yani bu kaleci konusundaki sıkıntı şu ana kadar çözülmemiş olması bir handikap. Bunu söyleyebilirim ama bunun dışında teknik adamın bu oyuncularına da şans vermesi özellikle Gençler Birliği'ni analiz ettiğimizde bu sezon transferi kapanmış, işte son anda transferi açıp İrfan Can'ı kadroya dahil edebilmiş, daha transfere ihtiyacı olan, geçen seneki gücünden bile değer kaybetmiş bir takım var. Böyle bir takım karşısında eğer Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan diğer oyuncularla çıkıp maçı kazanamayacaksa tabii ki bu başka açıdan sorgulanmalı. Teknik adam niye böyle yaptı diye değil de bu oyuncular ne zaman hazır olacak diye. Yani bu oyuncular kendilerini niye hazır tutup bu motivasyon içinde olmuyor diye eleştirilebilir. Ama ben bunu da böyle düşünmüyorum. Çünkü maçın ilk yarım saatinde harika bir Fenerbahçe vardı. Şahane ataklar geliştirdiler. Özellikle sol kanat varyasyonları mükemmeldi. Çok güzel bir gol attılar. İsmail'le 2 metreden kafa vuruşuyla gol kaçırdılar. İrfan Can'la yine 6-7 metreden bir vuruş yaptı. Savunmadan döndü. Savunma araya girdi. Yani vücudunu topun önüne atarak gibi birçok pozisyon sağladılar. Maçın oyuncu değişikliklerinden sonraki döneminde de çok daha etkili oynadılar. Adeta ceza alanı üzeri oyunu oynadılar. Şimdi futbolda bunlar vardır. Tansu abi bunları yaşıyoruz. Yani sizin kadronuz çok güçlü olabilir. Çok iyi oynayabilir. Sürekli pozisyon buluyor ortamlarda da olabilir ama işte o motivasyon, konsantrasyonla birleşerek bir yüksek dikkat içinde olmazsanız o pozisyonlar çok kolay kaçar. Ve orada dikkat dağılır, biraz işin içine panik ve telaş gider. O zaman o net oyundan uzaklaşırsınız. Tabii diğer taraftan Gençler Birliği'nin sahaya koyduğu emeği inkar edemeyiz. Futbol adına çok olumlu şeyler söyleyemeyiz. Ama şunu biliyoruz. Yani bir futbol takımının gücü rakibinden çok aşağılardaysa sahaya çıkıp her şeyini ortaya koymaktan başka çaresi yoktur. Gençler Birliği takımı hocasının da maç sonunda demecini çok sağlıklı Metin Hoca verdi ve şöyle bir şey söyledi. Yani Fenerbahçe bizi zorladı ve savunmada 6 hemen onda üçlü hatta santforu da oraya yaklaşarak tek blok halinde oynadık anlamında bir şeyler söyledi. Evet iki kenar oyuncusu da beklerin de yanına gelerek kanatlarda bu arkadaşlarını yalnız bırakmadan çok sağlıklı bir savunma yapmaya çalıştılar ve sadece mücadele ettiler. Gençler Birliği bu oyunla bir yere varamaz. Ama ilk maçta 3 puan aldı. Belki yarınlarda bir kez daha böyle 3 puan alabilir. Ama kısa sürede onun da toparlanarak Süper Lig'de gerçek oyun oynayabilen rakiplerine eskiden olduğu gibi Gençler Birliği o tanıdığımız ve çok takdir ettiğimiz Gençler Birliği ruhuyla ve kaliteli kadrolarıyla mücadele eden bir takım haline gelmesi gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin bu müsabakada şanssızlıklar yaşadığını düşünüyorum. Direkten dönen topları vardı. Yani sonucu son 5 dakikada bile lehine çevirebilirdi. Bütün bunları gördük. Ama eleştirmek için pusuda bekleyenler bu konuda her türlü eleştiri getirebilir. Eleştiri getirene de haksızsın diyemezsin. Ama çok gerçekçi açıdan bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde şöyle bağlayalım. Şampiyonlar Ligi müsabakasında salı günü Gençler Birliği karşısına tam takımla çıkan Fenerbahçe aynı takımla salı günü Lyon karşısına çıksaydı olası bir olumsuz sonuç veya sakatlıklardan sonra orada ne bir teknik direktör kalırdı ne de teknik anlamda düşünce ortaya koyan insan. Doğru olan İsmail Hoca'nın düşündüğü ama bunu uygularken yaptığı yanlışlar olduğunu ben de düşünüyorum. 6 oyuncuyla değil de 3-4 oyuncuyla bunu yapabilirdi. Sonra birkaçını daha değiştirip yani birçok oyuncuyu 40 dakika

0: 50 dakikalık oyunlarla en az 6 oyuncuyu, 7 oyuncuyu dinlendirmiş olabilirdi. Ben burada diğer oyuncularına güvenmenin cezasını oyuncular ona çektirdi diye düşünüyorum.
1: Şimdi İrfan Can'la İsmail'in pozisyonları ile ilgili bir teknik direktör yahut bir psikolog yahut bir beyin doktoru şöyle bir şey söylemiş, şimdi kim olduğunu hatırlamıyorum. Bu pozisyonlarda 10 saniye önce futbolcu golü attım diye düşünürmüş ve o pozisyondan da yararlanamazmış. Bilmiyorum, futbolcular bunu yaşıyorlar mı, aynı şeyi duyuyorlar mı, düşünüyorlar mı, o duygulara sahipler mi? Siz de yıllarca futbol oynadınız, bunu yaşamış olabilirsiniz.
0: Evet, evet, evet, çok güzel bir şey. Ben şimdi siz söylerken kale çizgisinin yarım metre önünden kaçırdığım gol geldi aklıma. Yani kafayı vurdum, yani onun kaçması mümkün değil, golü attım diye düşündüm. Top oraya geldiğinde bomboştu ve ben orada bulunmuştum ve topu üstten dışarı atmıştım. Ama evet, golü attım sevincini golden önce yaşadım ama golü atamamıştım. İnanın bana, şu anda sizin söylerken kafamda bir anda nasıl geldi bilmiyorum. Aslında futbol anılarımı da öyle çok konuşmadığım için hemen aklıma gelmiyor ama bunu hatırladım. Bunun böyle olduğunu en azından şu anda hatırladım. Bu hatıramla katıldığımı söyleyebilirim.
1: Demek ki bu yaşanan bir şey yani. Bu
0: evet.
1: Şey değil, hayali bir şey, görüş değil.
0: Bence değil. Bence
1: evet.
0: Değil.
1: Şimdi deplasmanda kazanan Çaykur Rizespor'a gelelim. Bir penaltı golüyle de kazanmış olsa da deplasmandan Tümosan Konyaspor gibi zaman zaman iyi futbol oynayan, iddialı olan bir takım karşısında 1-0'lık bir üstünlük sağladı.
0: Şimdi ben o müsabakadan önce de TRT bir radyoda yorum yaparken hemen öncesinde idi yorumum ve Konyaspor'un üçlü savunma denemelerinden haberdardım. Dolayısıyla bu maçı da öyle çıkabileceğini düşünmüştüm. Nitekim öyle oynadı. Yani savunmayı üçlü, üç stoperli oyunla, yani zaman zaman beşli blok şeklinde kapatarak oynamaya çalıştı. Ama ikinci yarıda Rizespor oldukça etkiliydi. Yani maçın son saniyelerindeki penaltı çok tarihsiz bir penaltı. Yani oradan o gol olmazdı, penaltı yapılmasaydı, yaptırılmasaydı. Belki maç 0-0 bitecekti. Belki maçın hakkı da oydu. İlk yarı Konyaspor biraz daha dengeli ve iyiydi. İkinci yarı Rizespor'un oyun üstünlüğünü de göz ardı etmemeliyiz. Her iki takım da bu ligin ilk 8 takımından biri olma hüviyetine sahip. Hem kadro istikrarları, hem bu sene kadroya dahil ettikleri oyuncular. Örneğin Rizespor Ahmet Kutucu gibi daha önce Eyüp'te çok başarılı bir sezon geçirdikten sonra Galatasaray'a transfer yapmış. Önemli bir forvet oyuncusunu transfer etti. Diğer taraftan, yani hemen aklıma gelen isimler olarak söylüyorum, Konyaspor Beşiktaş'ta aslında Premier Lig'de de çok başarılı maçlar oynamış. Maşvarku'yu bir türlü beğenmeyen Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra, yine çok iyi bir sezon geçirdikten sonra veya iki sezon, Konyaspor'un kadrosuna dahil etmesi gibi. Yani hedeflerini hep daha iyiye, daha yukarıya götürmeye çalışıyorlar. En azından kupada önemli noktalara ulaşmaya çalışıyorlar. Samsunspor, Göztepe örnek, Başakşehir örneklerini sanıyorum kale alarak oralara yaklaşmak istiyorlar. Ve ben de takımların bu yapı içinde olduğunu gözlemliyorum. Ligin ilk haftaları zordur. Bu bir klişe gibi sürekli söylenir ama gerçekten zordur. Yani birbirlerini çok daha tartamamış ve ilk lig maçındaki davranışlarından biraz ne yapacaklarından yoksun bir düşünce içinde çıktığınızda her şeyle karşılaşabilirsiniz. Ama tabii günümüz teknolojisinde hazırlık maçlarına vesaire her şeye ulaşıp rakiple ilgili bir bilgi alırsınız ama hiçbir zaman hazırlık maçlarındaki hem görüntü hem kadrolar ligin ilk maçında karşınıza kimin hangi şekilde çıkacağını bilmenizi sağlamaz. Bu nedenle her türlü sonuç alınabilecek bir müsabakaydı. Teknik direktör açısından baktığımızda daha önce aynı takımları çalıştırmış, sonra takım değiştirmiş. Yani biri Konya'dan Rize'ye, biri de Rize'den Konya'ya gelmiş iki teknik adam. Dolayısıyla bu açıdan da ilginçti. Başlangıç olarak berabere bitme olasılığı yüksekti ama Rizespor Ligi 3 puanla başlamış oldu.
1: Şimdi sevgili Adnan, 8 haftalık bir hazırlık dönemi diye geçer hep futbolla ilgili okuduğumuz, takip ettiğimiz yayınlar.

0: Nerede teknik direktör arkadaşlarımsa, ama ben hiç böyle 8 haftalık bir hazırlık dönemi hiçbir takımda görmüyorum. Yanılıyor muyum?
1: Şimdi şöyle Cansu abi, geçmiş yıllarda ülkemizde özellikle futbolcunun bu kadar profesyonel olmadığı, bu kadar profesyonel düşünmediği, ölü sezonların gerçekten ölü geçtiği, yani hiç kimsenin kendini hazırlamakla meşgul olmadığı, biz oynarken aynı şeyleri yaşadığımız için de bunu gayet iyi biliyorum. Bizden sonraki nesiller de öyleydi. Çalıştırdığımız takımlarda da, hatta bir yıl sonra devam edeceğimiz takımlarda, kalacak oyuncuların eline program verdiğimiz halde geldiklerinde maalesef bomboş gelirlerdi. Onun için bu süreyi uzun tutmak önemliydi. 6 ila 8 hafta diye düşünüyorum. Yani 6 haftalık süreç aslında buna yeter. Çünkü sezon başında, yaz sezonunda günler uzun. 2 antrenman yapmak mümkün. Hatta bir ara modaydı. 3. antrenman bile yapılıyordu. Yani sabahın 6'sında kalkılıp bir sabah koşusunu orada yapıp ondan sonra 10.30'da bir idman, akşam bir idman gibi. Tabii ondan kısa sürede vazgeçildi çünkü karşılığını alamadığın zaman onun çok doğru olmadığını görüyorsun. Ama daha sonraki yıllarda şöyle bir şey oluyor artık. Oyuncular bunun farkında, profesyonelliğin farkında çok büyük paralar kazanıyorlar ve bu istikrarı sürdürmeyi kendileri de istiyor. Hatta şunu da söyleyebilirim. Özel antrenman için koç tercihleriyle, atletik performans antrenörleriyle haftanın 4-5 günü birlikte çalışıyorlar. Yani günün 1-2 saatlik bölümünü buna ayırarak ve ceplerinden para vererek. Çok sayıda bu tür oyuncu var. Yani bu sadece üst liglerde değil, inanın alt liglerde de var artık. Yani bu bilince ulaşmış durumdalar. Onun için 8 haftanın çok uzun olduğunu, 6 haftanın yeteceğini, hatta Avrupa düzeyinde bu bilince tam anlamıyla ermiş oyuncuların yoğun olduğu takımlarda veya liglerde bunun 3-4 haftalık bir süreyle de tamamlanabileceğini düşünüyorum. Sezon başında en çok oyuncuyu da hırpalayan, teknik adamları da hırpalayan bu fiziksel seviyeyi en üst noktaya çekmek adına yapılan eylemler. Buna ayırdığın zaman senin taktik ve teknik anlamda organizasyonu geliştirmek anlamında yaptığın çalışmaların çok önüne geçtiği için zaten dikkat edin eskiden o 8 haftalık süreyi söyleyenler İlk 6-7 haftayı da oyun için isterlerdi. Yani oyunun oturması için.
0: Evet.
1: Bilmiyorum hatırlıyor musunuz?
0: Evet,
1: Yani
0: hatırlıyorum.
1: evet, 6-7 hafta geçtikten sonra oyunumuz oturacak. Öyle bir şey yok. Yani işte Uğur Uçar Çorum Futbol Kulübü'nde 1,5 ay önce başlamıştır. Oyunu oturmuş şekilde hepsi yeni oyuncu olduğu halde çıktı karşımıza. Hem de Galatasaray müsabakasını oynadı. Yani siz organizasyonunuzu eğer nasıl çalışacağınızı biliyor ve oyuncularınızı ikna etme yeteneğiniz varsa onları inandırabiliyorsanız, heyecanlandırabiliyorsanız bunu uygulayabilirsiniz. Tabii ki bunlar iç içe geçmiş çalışmalar. Yani fizik kaliteyi de bir taraftan yukarı çekip bu anlayışınızı, oyununuzu, bu performansı birlikte düşünüp bunu uygulama anlamındaki oyununuzu da geliştirmeniz gerekiyor. Ben 8 haftanın ne çok fazla olduğunu, gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncular eksik hazırlanmış bile olsa, kendi bireysel antrenmanlarını yeteri kadar yapmamış olsa bile 5-6 haftalık sürenin yetebileceğini düşünüyorum.
0: Tabii abi,
1: Günümüzde
0: bu
1: tabii günümüzde.
0: 5-6 haftalık süreydi ama hazırlık maçları da girecek araya, değil mi? Yani
1: Şimdi
0: orada o hazırlık maçlarına yetecek kondisyona sahip olabilecek mi futbolcular?
1: şöyle genelde hazırlık maçlarındaki uygulamalar yani o günü tam hazırlık maçına bile ayrılmazsın. Yani sabahında bile antrenman yaparsın. Yani uygun antrenman, doğru antrenman.
0: Evet.
1: Ama müsabakayı da ısınma artı 45 dakika diye düşünüp bir saatlik bir yoğun yükleme antrenmanı gibi düşündüğünde yani o kalabalık kadroyu iki takım halinde çıkartarak zaten ilk hazırlık maçlarını geçersin. Sona doğru artık daha ziyade düşündüğün 11 ile başlayıp orayı bile en az 6-7 oyuncuyla değiştirerek devam edersin. Hazırlık maçları onun için aynı zamanda en iyi antrenman maçtır felsefesine hizmet etmek açısından da bütün oyuncuların maç oynamasını sağlaman gerekiyor. Bazı takımlar hatta bir günde iki tane maç alır. Yani bir grubu oynatır, tabii sona doğru bir grubu başka bir takımla oynatır. Veya ikiye bölünerek ikişer maç yapılır yani aynı takımla. Bunun amacı bütün oyunculara eşit şekilde yaklaşarak maç kondisyonunu arttırmaktır. Ama hazırlık dönemindeki müsabakalarda oyuncular zaten en üst seviyede hazır olmadıkları için orada biraz daha toleranslı bir gözlem söz konusudur ve oyuncuların yıpranmasına müsaade edilmez doğrusu.
0: Evet.

0: Haftanın en farklı galibiyetini Ahmet Sportif Faaliyetler takımı aldı. Erzurumspor'u ki her iki takım da Süper Lig'in yeni iki takımı. Onu da hemen altını çizerek vurgulayalım. 3-0 kazandı Ahmet Sportif Faaliyetler takımı. Bir bakıma Arca Çorum Futbol Kulübü için söyleyeceklerimizi Ahmet Sportif Faaliyetler takımı için de söyleyeceksin diye düşünüyorum.
1: Valla Tansu abi maçın başında Erzurumspor'un attığı erken bir gol var. Yani orada büyük bir talihsizlik var. Top ele dokunuyor doğrusu. Tabii ki hakemin o golü saymaması doğal. Ama yani işte böyle bıçak sırtı gibi yani dokunmayabilirdi de eline. Arkadan yine atılan bir gol var. Kaleciye faul diye Erzurumspor'un. Bir penaltı pozisyonu var. Yani bu maça baktığımda çok da öyle görmedim ben yani. Ben Ahmet'in kendi sahasında inanılmaz bir seyirci yoğunluğu ve coşkusuyla ve federasyon tarafından da büyük ilgi gösterilerek günümüz konjonktürüne uygun bir takım yani sosyal yaşama uygun davranışlarla oynanan bir maç olması hasebiyle son derece önemliydi. Ama yani Ahmet'in gücünü yarınlarda daha iyi test edeceğiz ama iyi bir takım kurduğu gerçek. Fakat Erzurumspor'u da göz ardı etmemeliyiz. O daha mütevazi bir kadroyla ve lige çıktığı teknik adamıyla oyun öncelikli, organizasyon öncelikli bir oyun oynama çabası içinde olacak. Daha genç oyuncularla donattığı bir kadroya sahip. Yarınlarda ben Erzurumspor'un da ligde çok keyifli oyunlar oynayacağını ama nasıl sonuç alacağı konusunda emin olduğumu söyleyemem. Fakat yeni çıkan takımların ligde hemen tutunabilmeleri genellikle çok zor oluyor. Umarım bu takımların bu mücadelesi artarak devam eder. Ama Ahmet çok büyük bir coşkuyla kendi şehrinde Diyarbakır'da karşılandı. Ve bundan sonraki maçlar içinde ilk haftanın lideri morali bir kere çok bambaşka bir şey. Yani yıllar
0: Evet.
1: sonra Süper Lig'e geliyorsunuz. Lider takım Ahmet Spor. Bu herkes için, Ahmet Sporlu herkes için olağanüstü bir gurur vesilesi, büyük bir moral unsuru. Yarınlarda bu onları olumlu etkileyecektir ama lig çok uzun, ligde çok zorlu haftalar gelecek. Bu direnci arttırarak devam ettirebilecekler mi? Bunlara bakacağız. Hala transfer sezonu devam ediyor. Bir taraftan takımlar ligin ilk maçlarında gözlemlerini eksik bölgelere doğru yapıp buraları kısa sürede tamamlamak adına da bir çaba içinde oluyor. Yani 5 hafta sonra takımların performansını değiştirecek oyuncular da dahil olabilir takımlara. Onun için ilk haftalardaki görüntü oyun anlamında eğer sağlıklıysa değerlendirmek doğru. Ama oyuncuların öne çıkışıyla elde edilen skorlar aldatıcı olabilir. Yarınlarda oyun üstünlüğünü elde eden takımların daha istikrarlı olacağını düşünüyorum.
0: Evet, bu arada Diyarbakır'da seyirci profili de çok değişmiş. Ona dikkat etmişindir diye düşünüyorum.
1: Valla 3 sene önce Diyarbakır'a Düzce Spor'la gittim. İkincilikte onlar Ahmet Spor şampiyonluğu oynuyordu. Ligin 3. haftasıydı. Biz 2'de 2 yapmıştık. 2 maçı da kazanmıştık. Onlar da 2 maçı kazanmıştı ve böyle bir ortamda oynamıştık. O zaman da ikincilikten birinci lige çıkmak için olağanüstü bir ilgi vardı. Ve bir akşam maçıydı. Son yıllarda gerek oynadığım gerek yönettiğim teknik direktör olarak dönemlerde yani Ali Sami Yen'de de maç yönettim vesaire yani bunları şöyle söylemek istiyorum. Oradaki arzuyu, coşkuyu, yoğunluğu neredeyse hiçbir statta görmedim ve bir ikincilik maçıydı. Şimdi Süper Lig'de bunun daha bir bilinçle, daha sağduyulu bir şekilde sivil toplum örgütlerinin de doğru anlamdaki bir takım etkinlikleriyle destekleyerek yani ülkemiz açısından da son derece önemli olduğunu düşündüğüm bu durumun daha pozitif bir şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Yani şu andaki noktanın da daha önüne girerek daha etkili, daha iyi, daha eğlenceli bir ortam olacağını, futbol turizmi açısından da Diyarbakır'ın şenleneceğini düşünüyorum.
0: Evet, benim de şöyle bir anım var. Bir maçta rakip takımın attığı goller skorboard'a yazılmadı. Ev sahibi takım Diyarbakırspor'du o zaman. İki gol attı, o iki gol yazıldı. Yani maça sonradan gelen birinin maçın 2-2 olduğunu düşünmesi mümkün değildi. Böyle de bir enteresan anım vardır Diyarbakır'la ilgili.
1: Evet.

0: Çok ilginç. O günden bugüne diyelim.
1: Evet, o günden bugüne. Evet, gelelim Beşiktaş Eyüpspor karşılaşmasına. Siyah beyaz takım 1-0'lık bir galibiyetle Eyüpspor'dan 3 puanı aldı.
0: Transfer bir ligin en formda takımı Beşiktaş. Yani bunu formdan ziyade sezona en iyi hazırlanmış takımı diyelim. Bunu daha önce Avrupa Ligi maçlarında gördük. Özellikle Midtjylland maçı çok zordu. Yani önemli bir Avrupa takımı. Avrupa Ligi'nde sürekli olan bir takım. Ligi Avrupa Ligi'ni üçüncü bitirmiş bir takım. Dolayısıyla onu eleyerek başladı ve oynadığı maçlarda gol yemedi. Son oynadığı Eyüp maçı, belki Eyüp takımı Beşiktaş'ı o maçlardan sonra Beşiktaş karşısında daha kolay bir rakipti. Ama lig maçlarının da farklı bir anlamı, anlayışı, hüviyeti vardır. Yani bunu hep söylüyoruz. İlk maçlar açısından özellikle. Ama Beşiktaş taraftarı takımıyla bütünleşti. O aradığı coşkuyu buldu. Teknik adam değişikliğiyle Beşiktaş takımının oyununda çok sağlam değişiklikler oldu. Yani taktik anlamda İtalyan futbolunda zaman zaman izlediğimiz anlayışın Türkiye'de Beşiktaş'ta sahaya yansıdığını görüyoruz. Yani savunma yapıyor ama savunmayı üçüncü bölgede yapıyor. Yani rakibin üzerine gelmesini engelliyor. Stoperlerini rakip alanda, neredeyse rakip alanın ortasına kadar çıkartarak o sıkı, kompakt oyunu ne ikinci bölgede ne kendi sahasında, birinci bölgede değil, üçüncü bölgede oynamaya çalışıyor. Ve topları sürekli çok kısa sürede tekrar geri kazanabiliyor. Çünkü takım halinde önde olma avantajını, geriye koşan iyi stoperlere de sahip olduğu için hemen orada baskılayıp tekrar kazanıp ikinci, üçüncü, dördüncü atak üstünlüğünü sağlayarak rakibi bunaltabiliyor. Bunun karşında belki az gol atıyor ama bu oyun üstünlüğü hem taraftarını coşturuyor hem izleyenler açısından da çok keyifli bir oyun olarak görülüyor. Bir de ayrıca herkese güven veriyor. Çok önemli bir orta sahası oldu Salih'in katılımıyla. Yeni teknik adamın İtalya'nın takım başına geçmesiyle Olaita'nın oyunu çok gelişti doğrusu. Yani orta sahada oyunu her iki yönlü oynayabilen, her iki ceza sahası içine de girip çıkan ve artık final paslarını çok iyi kullanan bir oyuncu oldu. Yani son iki maçın gollerini Çerni attı ama mükemmel paslar atan Olaitan'dı. Zaten orada Orkun var. Salih bunların hemen arkasında konumlanarak savunmanın önünde sanırım şu anda en formda, en birbirini tamamlayan ve birlikte oyunu eksiksiz uygulayabilen bir üçlü oldu orta sahası. Daha takıma katamadığı Vlahovic var transfer olarak. Henüz formda olmayan, daha doğrusu antrenman eksiği olan bir Trossard var. Şimdi bunların da katılımıyla ve bunların da form durumunun en iyi olduğu noktaya çekilmesiyle çok daha başka boyuta gidebilecek. Biz maç belki 1-0 bitti ama maçın hiçbir bölümünde Beşiktaş sıkıntıya girmedi doğrusu. Her an 2'yi de atabilirdi. 3'ü de atabilirdi 2 yazsaydı. Yani agresif oynuyor, canlı oynuyor, çok güvenli oynuyor, moralli oynuyor. Cesurlar, herhangi bir endişe duymuyorlar. Farklılıklar yapıyor, bekler içeriye giriyor, orta sahayı daha kuvvetli hale getiriyor. Ben bunu Murillo'nun kendinden kaynaklandığını düşünmüştüm son ilk birkaç maçta Avrupa Kupası maçlarında. Ama son lig maçında aynı pozisyonda oynayan Taylan'ın da orta sahaya içeriye doğru iç koridora girerek oynaması ve oradan ceza alanını zorlayacak ataklar yapması bunun taktik bir düşünce olduğunu ve İtalya'nın takıma angaje etmeye çalıştığı orta sahadaki o kalabalıklığı sağlayan ve dönen topları daha çabuk kazanmaya işte imkan tanıyan bu anlayışın şu ana kadar Beşiktaş'a çok yarar getirdiğini de görüyorum. Böyle baktığımız zaman yeni teknik adamıyla çok moralli ve istikrarlı bir Beşiktaş var. Eyüpspor geçen sene son bölümde, son 5-6 maçlık bölümde çok iyi bir ivme yakalamış ve çok kritik bir virajdan dönerek ligde kalmıştı. Bu sezon sadece rakibini durdurmak adına sahaya çıkan bir takım gördüm. Hatta teknik adamının maç öncesi açıklamalarında doğrusu ben biraz yadırgadım. Sadece Beşiktaş üzerinden oyunu konuşmak, Beşiktaş'ın nasıl oynayacağıyla ilgili öngörülerde bulunmak, yani analizini iyi yaptığını ifade eden bir 7-8 dakikalık konuşmayla bu bölümü tamamlamak, zaten maça sadece durdurmak amacıyla çıktığını maç öncesinde ifade eden bir bakış açısıydı. Oysa Gençler Birliği'nin sahaya çıkıp sonuna kadar bir mücadele edip zaman zaman

0: anda rakibin arkasına gitme çabasını nasıl ortaya koyduysa, Çorum Futbol Kulübü'nün bu gayreti ona iki gol kazandırdıysa, ben Eyüp Spor'dan da bu anlayış içinde olmasını, biraz daha cesur olmasını doğrusu beklerdim. Ama Beşiktaş takımı şu anda ligin en iyi oynayan, en dengeli, kısa sürede en hazır hale gelmiş takımı ve biraz önce de söylediğim gibi özellikle Santfor Vlahovic'in katılımı, Trossard'ın antrenman eşliğini tamamlayıp oradaki etkisi, Černý'nin de son haftalarda fizik olarak daha iyi noktaya gelmesiyle önde çok güçlü bir takım olacak. Zaten orta sahası bana göre mükemmel. Sadece sol bek anlamında yani hem Rıba'nın hem Ottara'nın ben Beşiktaş için biraz eksik kaldığını düşünüyorum. Harika bir kalecileri var. Mükemmel bir transfer ve işte kaybedilebilecek maçlarda öne çıkarak yaptığı ciddi kurtarışlarla Beşiktaş'ın iyi gitmesine, morallenmesine ve bir sonraki maça zinde olarak zirvede devam etmesine etken olan, neden olan çok önemli bir kaleci. Beşiktaş için söyleyeceklerim şu anda çok olumlu. Umarım bozulmadan bu şekilde devam eder ve Avrupa kupalarında da ligde de bu rekabeti en iyi şekilde sürdürür.
1: Teknik direktör Nuri Şahin'in çok iddialı olduğu Hürrems Başakşehir Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.
0: Vallahi Nuri Şahin'in çok iddialı olmasını biz de istiyoruz ama Nuri Şahin'in Avrupa kupalarında yani takımın kupadan elenmesiyle yaşadığı sıkıntının farkındayım. Bence yazık oldu. Başakşehir için Inter Turku çok güçlü bir rakip değildi. Başakşehir son müsabakada Kocaeli'ni 2-0 mağlup ederken maçın son bölümünde ya da daha doğrusu ikinci yarının ortalarında iki oyuncu değişikliği yaptı. İki santfor çıkartıp iki tane santfor koydu sahaya. Hiç kimsenin bu kadar lüksü yok. Yani hiçbir takımda birbirine çok yakın dört tane santfor yok. Bir kanat oyuncusu çıkartıp milli takımımızda oynayan Yusuf Sarı'yı sonradan oyuna soktu. Harika savunma oyuncuları var. Yani Başakşehir'in elinde harika bir kadro var. Süper Lig için belki ilk 3 çok zor ama imkansız değil tabii ki. Daha önce de bunu başarmış bir kulüp, şampiyon olmuş bir kulüp. Belki taraftar desteği, medya desteği açısından bu anlamda biraz geride kalabilir ama kadro yapısı ve kalitesi olarak Nuri Şahin'in bu takıma çok fazla şey vermesi gerekiyor. Ben maçın ikinci yarısında, Kocaeli maçının ikinci yarısında ortaya koydukları oyunu çok beğendim doğrusu. Bunu da söylemeliyim. Yani Başakşehir'in performansı o olmalı. Tabii ki rakipleri oyuncu değişikliğiyle Başakşehir kadar gücünü devam ettiremiyor. Yani Başakşehir aynı ayarda 2-3 tane oyuncuyu oyuna dahil ederek diri, zinde ve istekli oyuncularla ve aynı kaldığı yerden devam ediyor. Ama rakipler oyuncu değiştirdikçe biraz daha düşük kalibrede ama o pozisyonda oynayabilir oyuncuyla kadro değişikliği yaptığı için Kocaeli özellikle. Tabii ki aradaki fark da açılıyor. Ama oyun anlamında, oyun anlayışı anlamında topa sahip olan, oyunu genişliğine çok iyi oynayabilen, oyunda yön değiştirmeleri zamanında yapan, kanat oyuncularının birebirleri doğru uyguladığı, duvar paslarında çok etkili olan bir takım gördük. Oyun 2-0'da kaldı ama daha fazla olabilirdi. Ben Başakşehir'in ligin süsü olduğunu düşünüyorum oyun olarak. Çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Nuri Şahin bunun altında kaldığı zaman onun işi zorlaşacaktır. Çünkü elinde çok değerli bir kadro var. Nuri Şahin de bu kadronun hakkını verirse kendi de arzuladığı, istediği, düşündüğü noktalara hızla ulaşacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, 2-2 berabere biten Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü'nden söz etmiştik. Berabere sonuçlanan iki karşılaşmamız var. Bir tanesi Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşması. Diğeri de Gaziantep Futbol Kulübü ile Corendon Alanyaspor karşılaşması. Şimdi önce Corendon Alanyaspor takımının kadrosuna baktığım zaman çok büyük değişiklik görmedim. Çünkü her sezon lig başladığı zaman benim dikkatimi çeken birçok değişik isimlere rastlardım. Corendon Alanyaspor takımında ama bu defa mesela geri üçlü aynı Lima, Ayeti ve Umut'tan oluşuyor. Orta alanda çok büyük değişiklikler yok. Yani bu sene Corendon Alanyaspor geçen yılki transfer atağını pek yapmamış gibi geliyor bana.
0: Tansu abi, aslına bakarsanız takımlarımız geçmiş yıllara oranla son birkaç yıldır çok daha dengeli.

0: çok daha istikrarlı ve akıllı eylemlerde bulunuyorlar kadro yapılanmasıyla ilgili. Eskiden takımlardan 10 oyuncu gider, 15 oyuncu gelirdi. Yani öyle bir sirkülasyon vardı ki bu takımların her yıl yeniden organize olması için çok zamana ihtiyaç duymalarına neden oluyordu. Ligde yaşayabilmenin yolu istikrar. Yani kadro istikrar bunların en önemlisi. Sadece Alanyaspor değil, birçok takım kadrosunu kontrol ederek, muhafaza ederek eksik gördüğü, yetersiz gördüğü oyuncularda değişime gitti. Bu sezon için söyleyebiliriz. Sadece lige yeni çıkmış takımların tabii ki geçen yıldan birincilikteki kadrolarının üstüne çok sayıda oyuncu transfer ederek daha güçlü hale gelmeleri gerekiyordu Süper Lig'de mücadele edebilmek adına. Bence Alanyaspor zaten bu değişimi yaparken aynı zamanda da kadrosuna kattığı oyunculardan büyük takımlara transfer yapılabilecek değerde oyuncular bulduğunda yapıyordu ve bu böyle de yıllarca yaptı. Önemli de paralar kazandı. Yani hem Fenerbahçe hem Trabzonspor'a çok sayıda oyuncunun verdiğini biliyoruz Alanyaspor'un. Ben bütün takımlar bu konuda daha dikkatli olduğu için hem ekonomik anlamda gereksiz yere bir masrafın içine girmeden, yani bonservis bedelleriyle hem elindeki oyuncuyu gönderirken ona para ödeyip hem dışarıdan gelen oyuncunun bonservisine para verip menajer ücretleriyle daha fazla külfete giriyordu. Ama şimdi kendi oyuncusuna tekrar yeterli bulduğu oyuncusunu sözleşmesini uzatarak devam etmesi ve ekstra bir yükün altına girmemesi sadece ekonomik açıdan değil, takım bütünlüğünü koruması ve uyum halindeki birlikte oynamış oyuncuların taktik zenginliğe destek verecek, anlayışı geliştirecek bir hoca kontrolünde, ki hoca da aynı şekilde geçen yıldan devam ediyor Pereira.
1: Evet.
0: Bunların başarılı olması

0: Yani işte Augusto olayı gibi para edecek genç oyuncuları kadrosuna katarak ve yetenekli oyuncuları bir kadro oluşturdu. Bence fena oynamadı. Büyük bir hatayla gol yedi. Çok basit bir penaltıydı. Penaltı verilir miydi, verilmez miydi? O bile tartışılır ama orada Pina'nın yaptığı çok büyük üst üste iki hata vardı. Hem kontrol hatası hem dışarıya doğru giden topa ceza alanı içinde de olsa bodozlama kontrolsüz bir hareket yaptı. Muhammed Salah'ın oyuna girmesiyle yarınlarda Muhammed Salah etkisinin ne olacağı, Trabzon'da nasıl etki edeceğiyle ilgili de bir fikrimiz oldu. Ben Trabzonspor'un çok eğlenceli bir sezonu olacağını düşünüyorum ama tabii bu en çok Fatih Hoca'yı gelecektir. Onu işler sıkıntılı gittiği zaman ciddi şekilde rahatsız edecektir. Umarım arzu ettiği gibi ve Trabzonların beklediği gibi bu kadar efor sarf edilmiş, çok önemli işler yapılmış bir yılın çok daha dolu, zengin ve pozitif geçmesini diliyorum onlar için. Kasımpaşa'da çok istikrarlı, canlı bir takım olarak gördüm. Zaten hazırlık maçlarında da çok başarılı sonuçlar almıştı. Tabii o da ligde iyi bir yer tutmak isteyecektir ama Trabzonspor bu hafta oynayacağı kupa maçında stat atmosferini çok merak ediyorum. Dolup taşacaktır çünkü kombineler bitti ve o coşkuyu merak ediyorum. İşte biraz bunlara bu şekilde önemli transferlerle bu coşkuya ihtiyacımız var. Nitekim bu sezon bütün büyük takımlarımız bu yola da başvurdu. İnşallah çok zevkli, eğlenceli, herkesin mutlu olacağı, çok centilmence geçecek, hakemlerin çok başarılı olduğu, hakemlerin değil de oyunun konuşulduğu şahane bir lig diliyorum. Temennilerle bitirmiş olayım.
1: Evet, bu Samsunspor Göztepe maçıyla birinci hafta sonuçlanacak. Bu maçla ilgili öngörünü alabilir miyim?
0: O iki takım için şunu söyleyebilirim. Şu anda ligin Başakşehir'le beraber 4. sıradan itibaren 5-6-7. Takımı olma adına birkaç yıldır bir çaba içindeler. Samsunspor Avrupa Kupalarına katıldı. Göztepe geçen sezon çok başarılı oldu. Önceki sezon başarılı oldu ve hedefleri var. Dolayısıyla bu iki takımın birbiriyle yarışı da aynı zamanda yukarıya yapışmak adına olacak. Bu da haftanın belki de en güzel maçlarından biri olacak. Çünkü iki takım arasındaki maçlar hangi sahada olursa olsun çok iç saha takımı kazanır gibi olmuyor. Ve ilginç sonuçlara da neden olabiliyor. Ama oyunun canlı olacağını, tempolu olacağını düşünüyorum ligin ilk haftası olmasına karşın.
1: Bir de Fenerbahçe Olympique Lyon maçını soracağım. Yarın akşam oynanacak bu karşılaşmayı.
0: Ben Fenerbahçe'nin çok çabuk bu Gençler Birliği adeta kabus gibi bu kadar yüksek moralle işler devam ederken yaşanan bu sıkıntının takımın üzerinden atılması gerektiğini düşünüyorum ki böyle büyük camialar bunu halleder. Ben bunu takım içinde çözümlediklerini düşünüyorum. Tam kadroyla çıkacaklar bu müsabakada. Lyon enteresan bir takım. Ön bölgesi çok hareketli. Zor bir rakip. Zaten Fransa Ligi'nde bu seviyedeki takımlar çok zordur. Ama Fenerbahçe kadro kalitesiyle atletizmini de her hafta biraz daha yükselttiği için, fiziksel dayanıklılığını daha da iyi noktaya taşıdığı için iyi bir skorla ayrılacağını düşünüyorum. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Yani ben bu turun favorisinin Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Buna böyle de istiyorum belki ama buna da inanıyorum doğrusu.
1: Evet, gerçekleşir inşallah. İnandığın skorlar değerli Adnan Şentürk. Değerli dinleyiciler, Adnan Şentürk teknik direktör programımızın yorumcusuydu. Futbolla ilgili gerçekten mükemmel yorumlar aldık, mükemmel görüşler öğrendik ve ona teşekkür ediyor. Gelecek programlarımızda yine beraber olmayı umut ediyoruz. İyi akşamlar, çok teşekkürler Adnan Şentürk.
0: Ben de kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olasın, sağ olasın. Değerli dinleyiciler, ligin ikinci haftasının maçlarını sizlere hatırlatarak noktalamak istiyorum. Az önce de belirttiğim gibi Samsunspor Göztepe karşılaşması 21.30'da oynanacak, birinci haftanın son karşılaşması. Yarın akşam Fenerbahçe Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek. İkinci haftanın maçlarını hatırlatarak programımızı noktalayacağız. Erzurumspor Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak ikinci hafta. Ardından Arca Çorum Futbol Kulübü ile Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ile Samsunspor, Fenerbahçe ile Konyaspor,

Eyüpspor'la Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor'la Başakşehir, Eyüpspor'la Gaziantep Futbol Kulübü, Korendon Alanyaspor'la Beşiktaş, Göztepe ile bakıyorum Gençlerbirliği ve Kocaelispor'la Ahmet Sportif faaliyetler karşı karşıya gelecek değerli dinleyiciler. Programımızın sonuna geldik. Program yapımcımız Selahattin Bökeydi, teknik yönetmenimiz de Melih Demirezer ve ben Tansu Polatkan. Hepinize iyi bir hafta dileyerek hoşça kalın diyorum.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 1 dakika.
1: Atmosferi oluşturan gazlar vücudumuzun 1 santimetre karesine 1033 gram, tamamına ise ortalama 15 ton bir ağırlık yükler. Vücudumuzdaki kan basıncı ile atmosfer basıncı birbirini dengelediği için bu yükü hissetmeyiz. Yükseklere doğru çıktığımızda vücudumuzun alışık olduğu basınç değişince hemen kulaklarımız uğuldar. Atmosferi oluşturan farklı ağırlıktaki gazların yer çekiminin etkisiyle yere uyguladığı ağırlığa atmosfer basıncı denir. Güneş ışınlarının ekvator bölgesine her zaman dik, kutuplara ise eğik açıyla gelmesinden dolayı ekvator her zaman sıcak, kutuplarsa soğuktur. Ekvatorda sıcak havanın genleşerek yükselmesiyle ortaya çıkan boşluk alçak basınç alanlarını, kutuplarda ise soğuk havanın ağırlaşarak sıkışıp çökmesi yüksek basınç alanlarını oluşturur.
0: 1 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Türkiye'de saat 17.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra AB ile ilişkilere ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz alındığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yer alan mesajında, "Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde meclise kabul edilen düzenlemeyi önemli bir aşama olarak değerlendirdi. Terörsüz Türkiye, bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı, inşallah topyekün milletimizin eseri olacaktır, dedi. Bahçeli, provokasyon girişimlerine karşı da dikkatli olunması çağrısı yaptı. Türkiye, uluslararası hukuk dahilinde deniz koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ege ve Akdeniz'deki iki alan, Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları'yla Türkiye, Mavi Vatan'daki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması,

0: çalışması dünyada gündem olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda dikkat çeken bir açıklama yapıldı. ABD Başkanı Trump anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak niteledi. Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik konusundaki anlaşmazlık dünya ekonomisinde maliyet baskısını artırdı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle küresel ölçekte enerji, üretim, navlun ve sigorta maliyetleri yükselişe geçti. Sürecin uzaması halinde birçok ülkenin enflasyonla mücadelede zora girebileceği, küresel büyümenin daha da zayıflayabileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde birkaç kez görüştüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iyi ilişkilerine vurgu yaptı. Trump, İran Savaşı'nda ülkesine destek vermeyen Güney Kore ile yapılacak askeri tatbikatın kapsamınınsa büyük ölçüde daraltılması talimatını verdi. Güney Kore olarak da bilinen Kuzey Kore'nin başkenti Seul'den, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında önemli anlamlı diyalog umuyor açıklaması geldi. Açıklamada Seul'ün iki ülke arasında arabulucu olmaya da hazır olduğu ifade edildi. Kolombiya ve Endonezya, dünyanın farklı noktalarındaki iki ülke de şiddetli depremler sonrası büyük yıkım ve can kayıpları yaşadı. 10 Ağustos'ta Kolombiya, 5 gün sonra da Endonezya'da 7 üzerinde depremler meydana geldi. Kolombiya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a, Endonezya'da ise 53'e yükseldi. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Spor Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak tek maçla kapanacak. 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek mücadele Samsun Spor'la Göztepe pozlarını paylaşacak. Ve hava durumu sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Tiran 33, Paris ve Bakü 29, Kopenhag 19, Sofya 31, Saraybosna 26 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük 41, Üsküp 34 derece ve yağmurlu olmak üzere. Lefkoşa 31, Berlin 22, Berlin 23, Amsterdam 21, Brüksel 24, Viyana ise 25 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinleyin.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

Sevgili dinleyiciler, bugün ülkemizi büyük bir acıya boğan Marmara depreminin 27. yıl dönümü. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen bu büyük felaket, Türkiye'nin yakın tarihindeki en derin acılardan biri olmaya devam ediyor. Yaşanan acılar, kayıplar ve sarsıcı olaylara karşı en güçlü koruyucu kalkanlardan ve onarıcı yöntemlerden birinin sanat olduğu tartışılmaz bir gerçek. Kelimelerin veya normal iletişim yollarının yetersiz kaldığı anlarda sanat, ruhun derinliklerindeki yaraları sarıyor. İşte bu nedenle hayallerimizden, hayattan ve sanattan asla vazgeçmiyoruz.

0: bir daha aynı acının yaşanmaması dileğiyle kaybettiğimiz canlarımızı sevgi ve özlemle anıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, Hayal Hayat Sanat'ta karşınızdayız. Ben Burak Gerçek, sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Melih Demirezer sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım sizlerle. 90 312 463 3419, 90 312 463 3421. Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sizlerden gelecek geri dönüşler bizler için çok kıymetli. Bu yüzden Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınız daha iyi bulmamızda yol gösterici olacak. Mesajlarınızı bekliyoruz. Programımızla ilgili iletişim bilgilerini aktardık. Kültür sanat ajandamızla devam edeceğiz. Bakalım sevgili yapımcılarımız haftanın yıldızlarında bizler için hangi ilginç haberleri hazırladılar?
1: Haftanın yıldızları.
0: Son zamanlarda arkeoloji dünyasından güzel haberler arka arkaya geliyor. Haftanın yıldızlarına yine bir arkeoloji haberiyle başlıyoruz. Antalya'daki Aspendos antik kentinde süren arkeoloji kazılarında Roma İmparatorluk dönemine tarihlenen 2 metre 20 santimetre yüksekliğinde mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı. Sağlık tanrısı Asklepios'la oğlu ve iyileşme sürecini simgeleyen Teres Fores birlikte betimleyen eser hem Roma dönemi heykeltıraşlığının seçkin örneklerinden hem de Aspendos'taki sağlık kültürünün en güçlü arkeolojik kanıtlarının yenisi oldu. Kazılar sırasında Aspendos'un Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nın batısındaki anıtsal kapının kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulunan heykel grubu milattan sonra 2. yüzyılın son çeyreğine tarihleniyor. Gurur verici bir haberle devam ediyoruz. İstanbul'da hizmet veren Rami Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu İPTA tarafından düzenlenen 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde büyük ölçekli proje kategorisinde dünya birincisi oldu. İFLA'nın Çevre, Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler Bölümü tarafından bu yıl 11.si düzenlenen yarışmada kültürel mirasın korunması, çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal etki, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyum ve projenin diğer ülkelere örnek olma potansiyeli değerlendirildi. 62 başvurunun yapıldığı programda 26 proje uzun listeye kaldı. İki kategoride toplam 7 proje finale yükseldi. Rami Kütüphanesi, Çin'den Jinjia Kütüphanesi ve İrlanda'dan Munster Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi ile birlikte büyük ölçekli proje kategorisinde finale kaldı ve birincilik ödülünü kazandı. İnşası 1826-1828 yıllarında yapılan Rami Kışlası, tarihi kimliği korunup gerçekleştirilen restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından 2023'te Rami Kütüphanesi olarak hizmete açılmıştı. Kütüphane, hizmete açıldığı tarihten 2025 sonuna kadar 8 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Rami Kütüphanesi bugün 36 bin metrekare kapalı alanı, 51 bin metrekare yeşil alanı, 2 milyon kitaplık koleksiyonu ve 4200 kişilik oturma kapasitesiyle Türkiye'nin önemli bilgi ve kültür merkezleri arasında yer alıyor. Geçen hafta Cuma günü ülkemizin sevilen tatil beldelerinden Bozcaada'da yazın en renkli etkinliği başladı. 26. Bozcaada Kültür Sanat ve Bağ Bozumu Festivali, konserlerden söyleşilere, sergilerden atölyelere, yarışmalardan geleneksel bağ bozumu etkinliklerine kadar uzanan geniş programıyla 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Bozcaada Belediyesi tarafından Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin destekleriyle düzenlenen festivalde bağların bereketi, adanın kültürü, sanatı ve tarihi farklı etkinliklerle ziyaretçilerle buluşuyor. Son olarak sevgili dinleyiciler, yine Kuzey Ege kıyılarımızdan bir festival haberimiz var sırada. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından bu yıl

12.si düzenlenen Ayma Müzik Festivali yarın başlıyor. 30 Ağustos'a kadar sürecek festival, klasik müziğin uluslararası isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenlerini Ayvalık ve Cunda'nın tarihi mekanlarında buluşturacak. 28 yıldır Ayvalık'ta sürdürülen ve enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak şekillenen festival, konserlerin yanı sıra bilgi ve deneyim aktarımını merkeze alan bir kültür platformu niteliği taşıyor. Bu yılda oda müziğinden solo resitallere uzanan festival programı, farklı kuşaklardan sanatçıları aynı müzikal zeminde bir araya getirirken, Ayvalık'ta klasik müziğin önemli duraklarından birine dönüşecek. Evet, haftanın yıldızlarını paylaştık. Şimdi kısa bir müzik molası, ardından elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan genç bir sanatçımızı ağırlayacağız. Biraz sonra görüşmek dileğiyle.

0: 1997 yılında Mersin'de müzisyen bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Daha bebekken sihirli flüt operasını dinliyordu. 4 yaşındayken çocuk korosu, ardından keman eğitimi, evden çok operada geçen bir hayat. Küçük yaşta üst üste birçok ustalık sınıfına katılması, ulusal ve uluslararası düzeyde elde edilen başarılar, isminin dünya çapında tanınmasını sağladı. Evet sevgili dinleyiciler, daha çok şey söyleyebilirim ama bütün bu yolculuğu detaylarıyla kendi sesinden, kendi yüreğinden dinlemeyi arzu ederiz. Konuğumuz keman sanatçısı Sesim Bezdüz. Bezdüz, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, böyle gözleriniz parlayarak mutlu, enerjik bir şekilde yayınımıza geldiniz. Ben minik bir girizgah yaptım. Ama tabii dinleyicilerimiz sizi daha yakından tanımak isterler. Sesim Bezdüz kimdir? Sanat yolculuğu, bugüne kadar neler yaptı? Bizlerle şöyle minik minik neler paylaşırsınız?
1: Tabii. Ben kendimi bildim bileli müziğin içindeyim. Çocuk korosunda başladım. Aynen söylediğiniz gibi. Annem benim operanın çocuk korosunun şefiydi. O yüzden orada büyüdüm diyebilirim. Ardından Mersin'de yarı zamanlı olarak Lili Çumburitse ile beraber keman eğitimine başladım. Benim kardeşim de müzisyen, piyanist o da. İkimiz beraber konservatuvara gidiyorduk. Babam opera sanatçısı.
0: Evet, zaten onu konuşacağız uzun uzun. Bizler için çok kıymetli, ülkemiz için gurur verici bir sanatçı. Arkasından herhalde ailenizin bu kültür atmosferi, sanat ortamı yavaş yavaş sizi de şekillendirmeye başladı. Onların Tabii. teşviki oldu.
1: Onlardan gördüm, evet. Daha sonradan ben işte bir yarışma kazandım İngiltere'de. Langol'un 16 yaş altı bir kategoride, 11 yaşındayken birinci oldum. Ondan sonra hayatım biraz değişmeye başladı. İnsanlar biraz daha beni tanıdılar. Daha çok küçüktüm. Sahnede zaten ufacığım, yani onun videosunu da bulabilir insanlar. Ondan sonra...
0: Ben o videoyu izledim bu arada. Gerçekten minicisiniz yani.
1: Evet, çok komik gözüküyor.
0: Ama o zaman da çok güzel yorumlar gelmiş o videonun ardından. Hani gelecek vaat eden sanatçı diye şöyle baktım yorumların altına. Son derece güzel, yapıcı yorumlar var o dönemde sizin için.
1: Yani evet, ben de yani bundan çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Destek olması tabii güzel bir şey sanatçılar için. Ardından ben Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'na genç yetenek olarak kabul edildim. O süreçte aynı zamanda lise eğitimimi Hacettepe'de konservatuvarda İllikomog'la devam ettirdim. Bu arada tabii yine yarışmalar yaptım. Uluslararası bir sürü işte yaptım, kazandım, çaldım. Orkestra eşlikli. Neredeyse bütün orkestralarla Türkiye'de çaldım. Solist olarak. Ardından Brüksel'e gittim. Orada genç yetenek olarak başlamıştım zaten. O yüzden biraz hızlı bir şekilde devam etti eğitim sürecim. Hem üniversite hem master eğitimimi Veronique Bogarts ile sürdürdüm. O sırada bir işte koronadan önceydi. Benim ev arkadaşım piyanist Mirabel Kajanjeri, aynı zamanda kemancı. Biz onunla oda müziği grubu yaptık. Oda müziği grubumda hem benim piyanistim hem de

0: piyanolu kuartet ise, hem de eğer ki yaylı kuartet ise benim ikinci kemancımdı. Yani çok yönlü bir müzisyen, aynı zamanda çok büyük bir yarışma olan Concours Elizabeth'in finalistlerinden biri. Biz beraber çalmaya devam ediyoruz, grubumuz var. Onu takip ettim çünkü o Almanya'ya gidiyordu. Ben de dedim ki neden olmasın? Evet, hani oradaki eğitim çok farklı olacaktı, yeni bir dil. Ben Fransızcadan bir Almanca öğreneceğim. Çok farklı bir sisteme alışmam gerekecek. Ama neden olmasın? Ben de onunla beraber Hannover'de ikinci master'ıma başladım. Korona araya girdi. O sırada hatta bir yarışmada finale kalmıştım. Yarışmanın finali 2 sene sonra oldu. Orada da ikinci oldum, Brüksel'de.
1: Covid'in aziziğine uğradınız yani.
0: Evet, yani o 2 seneyi saymıyorum.
1: Hepimizin hayatında öyle zaten, ne
0: Evet,
1: yazık yani.
0: yani yaşımı da o yüzden saymıyorum. 2 sene daha genç hissediyorum o anlamda. Bu süreçte tabii epey bir çalıştım, epey bir düşündüm. Ardından işte mezun oldum. Mezun olduktan sonra Düsseldorf'ta ki işte senfoni orkestrası var, aynı zamanda opera orkestrası, prestijli bir orkestra. Oraya akademisyen olarak kabul edildim. İlk girdiğim orkestra sınavıydı, yani profesyonel olarak. Ondan önce tabii ki bir Gustav Mahler gençlik orkestrasını da kazanmıştım. Orada da çaldım. Ama hani böyle profesyonel çaldığım ilk orkestra Düsseldorf Senfoni Orkestrası'ydı. Orada 2 sene akademisyendim. Ardından bir sözleşme sınavı kazandım. Bir sürede sözleşmeli olarak devam ettim. Daha sonra o esnada işte bir solo konser verdim. Birisi rahatsızlanmıştı. Onun yerine Adana'da bir konser verdim. Orada Orhun yönetti konserimizi. Çok kısa sürede hazırladım eseri de. Benim de kendimi hani tekrardan solist olarak uzun zamandır. Çünkü orkestrada devamlı tutti çalınca bir hani solo bir proje yapmak o kadar kolay olmuyor. Çok
1: Bir
0: zaman
1: zaman
0: kalmıyor.
1: gerektiriyor.
0: Çünkü özellikle Almanya'daki orkestralar çok yoğun çalışıyor. Çok fazla vaktiniz olmuyor. Böyle bir şansım oldu. Ondan sonra biz çok iyi anlaştık Orhun Hoca'yla ve beni bir konsere daha davet etti. Akademik Başkent'te geçen sene Vasks 2. Keman Konçertosu'nun Türkiye premierini yaptık. Bestecinin de takdirini aldım. Yani bu
1: Harika.
0: konuda çok mutluyum. Benim için çok büyük bir şanstı. Orkestra çok güzel çalıyordu. Güzel bir proje yaptık. Şimdi de solistlik bir sınıf kazandım. Nürnberg'de aynı zamanda doktora yapacağım.
1: Harika.
0: Bu şekilde kariyerim
1: Aynı
0: devam ediyor.
1: zamanda bana göre zaman zaman sizin gibi konuklarımız geliyor. Yurt dışında da bir şekilde sanatını icra eden, görev yapan. Hep onlara da söylüyorum. Siz aynı zamanda bir kültür elçisi gibisiniz. Yani ülkemizi yurt dışında temsil ediyorsunuz. Ülkemizin değerlerini, sanatsal boyutunu, geldiği noktayı. Yani sadece kart vizitinizde kendinize özgü bir sanatçı boyutunuz yok. Bununla birlikte aynı zamanda bu ülkeyi temsil etmenin beraberinde getirdiği bir sorumluluk olduğunu da düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Öyle tabii ki bizim Atatürk gibi bir liderimiz var.
1: Ne
0: Kendisi
1: güzel
0: her zaman
1: söylüyorsunuz.
0: lider olduğunu bilerek çok büyük devrimler yapmış. Ben sadece Türkiye'yi kurduğu için değil, bu kadar zeki bir insan olduğu için de ondan çok
1: Ve o
0: etkileniyorum.
1: vizyon, o
0: Kesinlikle.
1: vizyon.
0: Yani biz çok şanslıyız. Bu
1: Kesinlikle.
0: konuda çok
1: Hepimiz
0: şanslıyız.
1: şanslıyız. Hepimiz
0: Evet.
1: şanslıyız. Peki ailenizin tabii ki bu süreçte büyük desteği oldu, katkısı oldu. Şimdi onlar sizin geçirdiğiniz evrelerin ardından bugün geldiğiniz noktada baktıklarında, sizi görünce, kardeşinizi görünce neler hissediyorlar? Yani mutlaka bir gurur vardır elbette ki. Ortada verilmiş bir emek var, bir fedakarlık var. Hepsi bir araya geldiğinde sesim için ailesi ne düşünüyor, ne hissediyor? Neler söylersiniz?
0: Bence mutlulardır diye düşünüyorum. Yani ben mutluyum açıkçası. Hem
1: Mesela eleştirel midir anne baba ya da damat öğren sahibidir? Hani bazen böyle bir mükemmelliyetçilik vardır, tırnak içinde söylüyorum. Öyle midirler yoksa daha mı böyle bir tolerans sahibidirler? Ne dersiniz?
0: yani benim annem eğitimci. O yüzden toleranslı bir insan.
1: Çok
0: Babam
1: güzel.
0: da disiplinli bir müzisyen.
1: Tam bir
0: O da çok
1: denge.
0: hani toleranslı olduğunu düşünüyorum. Biz çok fazla beraber vakit geçiremiyoruz. O yüzden birbirimizi sürekli göremediğimiz için dinamikler bazen değişebilir. Fakat biz genellikle aynı dilden konuşabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü herkes çalışkan ve disiplinli.
1: Çok güzel.
0: Ve şöyle bir durum da var. Sonuç olarak bir ebeveyn olmanın kitabı olmadığı için insanlar bunu öğreniyor. Aynı şekilde bizim için de geçerli.
1: Doğru.
0: Ama Yani daha fazla vakit geçirebilsek bir şeyler daha farklı olur. Ben de olabildiğince tatillerde buraya gelmeye çalışıyorum. Çünkü yurt dışında büyük bir sorumluluk üstlendiğimi düşünüyorum. Oraya gittiğim zaman hep bu sorumluluk bilinciyle büyüdüm. O yüzden hani onları anlamaya çalışıyorum. Onlar da beni anlamaya çalışıyorlar. Böyle bir ilişkimiz var.
1: Yani gözler onu merak ediyorum. Daha çok mu sizin üzerinizde oluyor? Yani yurt dışında hem kendi adınıza bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyorsunuz hem başka bir ülkeden gelmişsiniz. Oradaki o pozisyonunuz size bakış açısı nasıl seyrediyor? Neler söylersiniz?
0: Onlar bence bana çok güveniyorlar.
1: Güzel.
0: Yani böyle bir şey olmasa bu kadar uzun süre ben 10 senedir yurt dışındayım.
1: Harika.
0: Ve çok genç yaşta gittim. Tabii ki hani bunun büyük bir sorumluluğu var. Onlar için de var. Ben şöyle çok şanslı hissediyorum. İkisi de yoğun olmasına rağmen ne zaman arasam bana cevap veriyorlar. Yani aslında telefonun falan
1: Doğru.
0: böyle bir kolaylığı olması bizim için büyük bir şans.
1: Hep karşılıklı bir etkileşim söz konusu.
0: Evet, yani bu benim için çok büyük bir şans. Yani aradığınızda ulaşabilmek, orada olduklarını bilmek güzel.
1: Kardeşiniz de yurt dışında galiba değil mi? Yanlış
0: Evet,
1: bilmiyorsam.
0: o da Sofya'da öğretim görevlisi oldu. Aynı zamanda solistlik çalışıyor,
1: Ne güzel.
0: piyanist.
1: İki farklı ülkede iki kardeş kendilerine yeni bir yol seçtiler. O yolda emin adımlarla ilerliyorlar. Babanıza düetler yaptınız zaman zaman. Çok da hoş, keyifle dinliyoruz. Keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Nasıl oluyor? En çok hangi parçayı seversiniz? Babanıza çaldıklarınız içinde, sizin için duygu dünyanızda etki yaratan, anlam yaratan hangi eserler var desem, dinleyicilerimize hangi besteleri paylaşırsınız? Bir de tabii babanızla birlikte, o sahnede birlikte yer almak, bir eseri icra etmek yüreğinize nasıl bir duygu oluşturuyor?
0: Güvenli bir duygu çünkü babam çok güzel söylüyor.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten ben açıkça söyleyeyim normalde tenor sesini çok sevmiyorum. Daha bas sesler tercih ediyorum ya da ama babamın sesini ayırt edebiliyorum. Ben operada da çaldım ya uzun bir süre. Yani bazen diyorum keşke o söylese. Gerçekten güzel söylüyor. Yani babam olduğu için söylemiyorum.
1: Yo, doğru.
0: Beğeniyorum yani. O yüzden hani güvenle çalıyorum. Birbirimizi bence nüans olarak anlıyoruz. Ben şöyle söyleyeyim, biz ilk başta tango projesi yaptık beraber. Benim kardeşim çok yönlü bir müzisyen. O Bulgaristan'da bir tango konserleri yapmaya başladı. Orkestra eşlikli falan çaldı hatta. Çok güzel, güzel de aranjmanlar yaptı. Sonra biz dedik böyle bir şeyi neden beraber yapmıyoruz? Çok da güzel ayarladık. Ünlü bir bandoneon sanatçısı arkadaşımız geldi. CSO'da hatta 2022 miydi? Tam olarak hatırlayamıyorum. Galiba o zaman bir konser verdik. Çok keyifliydi. İlk defa o zaman yanılmıyorsam beraber hep beraber bir çaldık. Ama ondan önce biz bu Neşet Ertaş'ın ve Aşık Veysel'in
1: Her biri nurlar
0: türkülerini.
1: için duysun.
0: Evet.
1: Herkes de bizim için çok büyük bir değer.
0: Evet, onları beraber babamla yaptık ve bunu Almanya'da Hannover Oda Orkestrası ile beraber gerçekleştirdik. Şöyle ben orkestrada çalıyordum okuduğum süreç boyunca destek olmak açısından kendime. Onlar bana sormuştu bir Türk bir müzisyen. Ben de dedim babama sorabilirim. Adam çok ilgilendi babamla hani beğendi, davet etmek istedi. Sonra biz de bu projeyi beraber yaptık. Ben bu Neredesin Sen türküsünü çok seviyorum.
1: Ben de çok seviyorum biliyor musunuz?
0: Gerçekten hoşuma gidiyor.
1: Çağrışımları o kadar kuvvetli ki, tınısı kuvvetli, kelimeler zaten çok kuvvetli.
0: Öyle. Bir de Dertli Yoldaş'ı çok seviyorum. Onun da sözleri çok güzel. Yani Neşet Ertaş gerçekten
1: Özel bir insandı.
0: özel bir insandı ve tekrar insanlara düşünmeyi hatırlatıyor. Biz artık bu dönemde pek düşünmüyoruz çünkü.
1: Bu çok güzel bir
0: Bu
1: saptama.
0: gerçekten insanlar düşünmek istemiyorlar. Düşünmeden bir şeyleri hemen geçmek istiyorlar. Biz müzisyenler çok düşünüyoruz. Çok fazla uğraşıyoruz. Yani sanatçılar genellikle böyle. Çünkü sanatçılar hem sağduyulu hem zamanın getirdiği bu hani yeniliklere adapte olmak zorundalar ve analiz yapmaları gerekiyor. Yani bu adam çok önceden görmüş bazı
1: Evet.
0: şeyleri. O yüzden etkileyici. Onun müziği seviyorum.
1: Sadece sanatçı değildi yani Nurlar İçin diyorsun. Bir filozof gibiydi aslında Neşet
0: Evet.
1: Ertaş baktığınızda. Yani parça isimlerinin tercihinden tutun da o şarkıların ruhunda yatan kavramlara kadar her şeye baktığınızda derinlemesine

0: O felsefenin derinliğini yüreğinize hissederdiniz.
1: Evet.
0: Öyle bir insandı.
1: Evet.
0: Babanız da çok kıymetli. Ben sizden biraz sonra size ait bir beste rica edeceğim. İsterseniz yavaş yavaş siz
1: Olur.
0: kemanınıza uzanın. Ben o sırada dinleyicilerimize babanızdan da çok kısaca bahsedeyim. Çünkü gerçekten çok kıymetli bir
1: Lütfen.
0: sanatçı. Sevgili dinleyiciler, Sesin Beyzüz'ün babası Grammy ödüllü Türk tenor Bülent Beyzüz, Sir Colin Davis yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ile yaptığı opera kayıtlarıyla toplam 3 kez Grammy ödülüne layık görüldü. Bu alanda ödül kazanan ilk Türk opera sanatçısı olarak bilinen Bülent Beyzdüz, kariyeri boyunca uluslararası projelerde baş solist olarak yer aldı. 3 kez Grammy kazanmak gerçekten başlı başına bir değer bir kere.
1: Evet.
0: Siz
1: Ve
0: de
1: yani
0: kız
1: babam
0: olarak...
1: çok geç başlamış müziğe yani. Aslında torna tesviye okumuş meslek lisesinde. Sonradan Gazi'ye girmiş. Şans yani. İnsanlar nerede işte böyle bir şans yakalayacağını
0: Değil mi?
1: bilmiyor.
0: Ama o çok radikal bir değişiklik baktığınızda.
1: Öyle. Ama sanırım o da
0: İçinden gelen
1: çok...
0: bir yönlendirme yoksa birilerinin
1: Bence
0: yönlendirmesi.
1: içinden de gelmiştir ya. Bu hani insan... içinden gelen bir şeyi çok susturamaz
0: Doğru.
1: bence. Ben şimdi size bestemi çalacağım.
0: Lütfen. O kadar mutlu oluruz
1: Ben
0: ki.
1: bu arada beste yapmaya 2 sene önce falan başladım. Daha önceden Mozart konçerto olarak kadanslar yazıyordum. Sonra improvizasyon yapabildiğimi fark ettim tango sayesinde. Böyle bir şey olunca ortaya böyle farklı bir şey
0: Ne
1: çıktı.
0: güzelsin.
1: Bestemin adı Genesis.
0: Genesis, tamam. Siz kemanınızı alın, yavaş yavaş hazırlanın. Evet sevgili seyirciler, dinleyiciler, keman sanatçısı Sesin Beyzüz'ü ağırlıyoruz. Uluslararası alanda pek çok başarısı var. Dünya çapında kısa sürede başarılarıyla kendisini kanıtladı. Onunla gurur duyuyoruz ve şu anda ben susuyorum ve kendisine bırakıyorum.

0: Harikasınız, harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Hani böyle sabaha kadar devam etseniz büyük bir keyifle sizi dinlemeye devam ederdik.
1: Ay.
0: Ne kadar güzel tınılar, yüreğinizden kopup gelmiş, bizimle paylaştınız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Neler hissediyorsunuz? Mesela ben şöyle söyleyeyim, bir yayıncı olarak yayına başlarken bütün dış dünyadan kendimizi izole ederiz. Yani hepimizin tabii insani anlamda kendimize özgü sıkıntılarımız var, dertlerimiz var, kaygılarımız var. Ama burada teknisyen arkadaşım bize tamam der ve kapatırız. Size de öyle oluyor mu? Yani kemanınızı elinize aldığınız andan itibaren nasıl bir ruh hali

0: gelip yerleşiyor yüreğinize, içinize?
1: Ben çok alıştım. Yani önceden bu soru sorulmuş olsaydı herhalde birazcık onu incitmekten falan korkuyordum. Ama biz çok alıştık. Yani ben biz diyorum çünkü benim ayrılmadığım
0: Tabii.
1: sürekli
0: Artık
1: vakit.
0: organınız gibi olmuştur yani.
1: Yani biraz öyle oldu biliyor musunuz? Ben de hani özellikle beste yapmaya başladığımdan beri daha doğrusu bu şekilde ben bunu oyun oynamak gibi görüyorum. Bu benim için başka bir nefes alma. Yani hobi gibi bir şey. Yani nasıl tarif edilir
0: Doğru.
1: bilmiyorum.
0: Yani yıllar geçtikçe şöyle oluyor. İlk zamanlarda bir heyecan oluyor içinizde. Hangi işi yaparsanız yapın. Ama zaman içerisinde artık o iş biraz otomatikleşmeye başlıyor ama ne olursa olsun istediği kadar zaman geçsin hiç dinmeyen bir şey var. O işin ruhu ve heyecanı. O içimizde
1: Öyle.
0: hep var olmaya devam ediyor. İyi ki de var. Zaten o olmasa yani şu andaki işlerimizi yapma şansımız yok. Çünkü biz netice itibariyle siz kemanınızla, biz sesimizle birlikte duygulara hitap ediyoruz aslında baktığınızda. O
1: Öyle.
0: duyguların canlı olması için de o heyecan, o ateşin içimizde bir şekilde olması lazım.
1: Doğru söylüyorsunuz. Bir de şey var. Bizim bu kadar hani çalışıyoruz filan dedim ya. Ben açıkçası çoğu şeyi çok böyle analiz ederek düşünürüm, düşünürüm, düşünürüm. Hatta bazen bu benim kafamda o hani dediniz ya bir yere gidiyorum dışarıdan kendimi soyutluyorum. Bazen bende bu devam ediyor. Ama o an bir nefes alıyorum. Sonra diyorum ki spontan şu an ya bu benim karakterim herhalde. Her şeyi sonuna kadar planlayıp spontan karar vermek. O an ne
0: O
1: yapacağımı
0: evet, hayata
1: bilemezsiniz.
0: bakış açınızla ilgili bir tutum.
1: Enstrümanıma güveniyorum o sırada. Kendime hani diyorum ki elimdeki her şeyi ona bırakıyorum. Böyle bir his.
0: Konser bittikten sonra da yaşamaya devam eder misiniz? Mesela eve gittiniz, her şey bitmiş artık. Alkışlar, herkes sizi beğenmiş, harika yorumlar gelmiş. Ama sesin bez yüzü evde kendi kendine hala o konseri yaşamaya devam eder mi kendi içinde?
1: Oluyor ya ben bunu ilk defa söyleyeceğim ama bir kere
0: Bize
1: Hacettepe'de
0: ilk defa her
1: konser
0: şeyi söyleyebilirsiniz.
1: Hacettepe'de okurken bir kere konserim olmuştu. Sigona Fajer çalmıştım galiba. Öyle hatırlıyorum. Konser bitti. Herkes gitti. Beni dışarıda bekliyorlar. Ben konser salonuna gidip kendi kendime konuşmaya başladım. Hani böyle bir değişik bir his bilmiyorum. Benim için bitmiş gibi değildi. O devam ediyor. Ben açıkçası bu hissi seviyorum yani.
0: Yo yo, o hissi sevmeye devam edin. O çok kıymetli. Peki keman dalında birçok ödül kazandınız. Onlardan bahsettik. Hayatınızda yer etmiş, size ilham kaynağı olmuş keman virtüözleri kimlerdir diye sorsam. Şöyle bir aklınıza gelen bir çırpıda bizimle hangi isimleri paylaşırsınız?
1: Şu sıralar Konstantin Kulka'yı çok beğeniyorum. Çok eski, hani çok şu an gündemde olmayan, pek belki de dinlenmeyen bir müzisyen ama kayıtları çok güzel. Yani gerçekten o zaman bu kadar fazla teknolojik hani gelişmişlik yoktu. Ve çok canlı güzel çalıyor. Tabii ki Isaac Perman, Dave Toistra, onları beğeniyorum. Janine Jensen şimdinin kemancılarından. Sonra Agustin Hadelich. Ben hani etkileniyorum açıkçası bu müzisyenlerden. Onun dışında yani
0: Bir çırpıda aklınıza gelenler bu
1: bunlar
0: isimler.
1: oldu şu an.
0: Evet.
1: Aslında daha çok var da şu an düşünemedim pardon.
0: Peki çok genç bir yaşta pek çok ödül aldınız. Bunların bir kısmına yayınımız içinde zaten değindik ama tabii ki bu bir son nokta değil. Hedeflerimiz illaki olacak, olmalı. Yakın dönem hayalleriniz ve projeleriniz nedir diye sorsam, sesin bez yüz acaba bize neler söyler?
1: Ya şimdi benim en başta projem Nürnberg'de benim kazandığım bu solo class, daha doğrusu Meister class, usta sınıfı gibi bir yani master class değil. Ben aynı zamanda orada bir çeşit asistanlık da yapıyor olacağım. Bu benim için önemli. Çünkü bu pozisyona sene içerisinde bir iki kişi alınıyor ve bütün enstrümanlardan yapılan bir sınav. Ve ben bu sınavda iki tane büyük konçerto çaldım. İşte Sibelius, Shostakovich, sonra Bach partita çalıp bir de üzerine kendi bestemi çaldım. Onlar için enteresan oldu. Çünkü onlar sahne performansını hani çok üst düzeyde bir şey bekliyorlar anladığım kadarıyla. Benim için de bir deneyim oldu. Tabii ki hani bilmiyoruz ne olacak sonuç ama güzel bir sonuç aldım. Bunu en iyi şekilde yapmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Yani bunun haberini aldığımdan beri şu an en büyük önceliğim bu alanda kendimi olabildiğince geliştirmek. Beraber çalışacağım hoca da Viyana Filarmoni'nin eski konsertmeisteri Daniel Gede. Ben şanslıyım. Yani ondan önceki hocam da çok iyiydi. Christoph Wenzin Hannover'de. Ve yani şu anda çok bu anlamda kendimi dolu hissediyorum. Daha fazla solo konser projelerim var. Bundan çok mutluyum. Çünkü büyük sorumluluk almayı seviyorum. Ve yani bir insanın önünde böyle birkaç tane farklı hedef olup ona çalışması, sınırlarını zorlaması. Eğer ki hani bu hayata bu şekilde geldik, sonuçta hani bilmiyoruz ne olacak ne bitecek, ama hani bir insanın elindekilerin değerini bilerek yaşaması ve mümkünse bunları en iyi şekilde kullanması.
0: Ve birilerine de ışık olması aynı zamanda, o çok kıymetli.
1: Evet,
0: yol çünkü göstermesi, rehber olması.
1: İyi örneğe ihtiyacımız var, umarım ben de olurum. Elimden geleni yapıyorum, bakalım.
0: Sizi dinlerken ne düşünüyorum biliyor musunuz? Sanatın gerçekten insanların üzerinde olgunlaştırıcı bir etkisi var. Zaman zaman sizin gibi çok genç sanatçı konuklarımız oldu. Aynı şeyi onlarda da gözlemledik. O disiplin anlayışı herhalde, sanatın beraberinde getirdiği o ruh, içinde yatan o felsefi derinlik, adı her ne olursa olsun, size de bunu gözlemliyorum. Genç bir yaşlısınız ama konuşmanızda seçtiğiniz kelimelerle ben olgunum diyorsunuz. Yani hani benim hissettiğim o.
1: Yani teşekkür ederim.
0: Yo.
1: Beklemiyordum böyle bir şey.
0: Yani kompliman olsun diye söylemiyorum. İçimden geleni söylüyorum. Yani gerçekten herhalde muhtemelen o yolculuğun beraberinde getirdiği, disiplinin beraberinde getirdiği büyük bir olgunluk var karşımda.
1: Ya olabilir, çünkü şimdi ben Belçika'ya gittiğimde tamamen Fransızca her şey, o kadar da iyi değildim. O zamanlar çok uğraştım, çok farklı dersler aldım. Ardından tekrardan işte Almanca vesaire. Yani bunlar biraz ağırdı. Sanırım o şekilde çok düşünüyor insan. Belki farkında olmadan gelişiyordur
0: yani. Vaktinden önce bir şekilde olgunlaşıyoruz.
1: Öyle.
0: Peki üstün yetenekli çocuklar eğer keman alanında kendilerini geliştirmek, bir şekilde daha da derinleşmek isterlerse, siz artık çok deneyimli bir sanatçısınız bu anlamda. Onlara hangi önerilerde bulunursunuz? Nasıl bir yol izlesinler? Ne yapsınlar? Tabii bu işin zorlukları var. Güzellikleri yanında zorlukları da var elbette ki. Şöyle terazinin kefesine koyduğunuzda onlar için hangi tavsiyelerde bulunacaksınız?
1: Ya bu çok klişe ama çalışmak gerekiyor. Asla yani bir başarı bile alsanız orada kalmamak gerekiyor. Devam etmek gerekiyor. Yani tabii ki yaptığınız iyi şeylerden memnun olmak da gerekiyor. Çünkü insan ne yaptığını biraz bilmeli. Ben hani çalışıyorsam, o an bir saat çalışıyorsam o bir saat boyunca güzel düşündüğüm şeyi alabilmeliyim. Yani çalışılan zaman gerçekten verimli olmalı. Çok saatlerce çalışmasak bile o verimi almamız gerekiyor. Yani çalışırken dikkatli olmak gerekiyor. Ben şu anda bu hani eğitim sistemini çok uzaktan takip edebiliyorum. Çünkü 10 senedir yokum. Ama olabildiğince canlı konser de izlemek gerekiyor. Evet. Çünkü ve mümkünse hani

0: bu artık teknoloji çok gelişti. Bu çok büyük yarışmaları bir yerlerden takip etmek mümkün yani. Onları da takip etmek gerekiyor. Çünkü ülkemizde bizim gördüğümüz şeyler, eyvallah, herkes elinden geleni yapıyor. İyi niyet, çok güzel. Ama gelişime açık olmak lazım. Bu
1: Doğru.
0: çok önemli. Yani ben çok iyiyim, evet ben oldum artık diye bir şey yok.
1: Zaten en
0: Hep
1: büyük hata o oluyor. Ben oldum dediğin
0: yani...
1: an senin bittiğini andır.
0: O yüzden bunu geliştirmek lazım. Yani yoksa tabii ki hani elimizden geleni yapacağız. Kendimizi de seveceğiz. Ama olabildiğince yani bu meslek gerçekten ciddi bir meslek. Hani biz bunun ciddiyetinin farkında olup bunun için emek gösteriyorsak, buna saygı duyuyorsak, bunun sorumluluğunun bilincindeysek,
1: Doğru.
0: yani yapmamız gereken açık.
1: Aslında ilk kelime çok doğruydu. Hani dediniz ya, klişe belki olacak dediniz ama çalışmak çok doğru. İşte o hani Selvi Boylum Al Yazmalım da vardır ya, tarihe geçen bizim o meşhur cümlemiz. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Yani sevgi dahil, sanat dahil, neyi yaparsak yapalım, neyle ilgilenirsek ilgilenelim, her şeyin temelinde mutlaka emek var. Her şeyin başında. Oda Müziği grubunuzla İki kez önemli bir ödül kazandınız. Yani sizi bu müziğe çeken nedir? Kemanın sesi sizce oda müziğinde seyirciye daha mı kolay ulaşıyor desem? Hani benim gibi bu işi çok bilmeyenler için neler söylersiniz? Oda müziği farkındalığı nedir?
0: Oda müziği farkındalığı dinlemek. Yani bu bir çeşit karşılıklı diyalog gibi. Sadece kendi partiniz için, yani kendi konuşacağınız zaman için bekleyip karşı tarafı dinlememek değil mesela. Orkestra da böyle. O yüzden ben kemanın sesi daha mı hani belirgin? Keman tabii ki bulunduğu oktavlar nedeniyle, yani bulunduğu register yüzünden daha açık ve pek çok tekniğe sahip bir enstrüman. Yani dört teli birden çalabiliyorsunuz bir kere. Yani hem tek başına küçük bir solo, yumuşak bir solo çalabilirsiniz. Hem daha böyle az önce ben de çaldım birçok hani tekniği birden yapabildiğiniz bir enstrüman olduğu için. Evet, genellikle belki daha çok göze çarpıyor ama sadece o değil yani. O da müziğinde tek bir solist yok. Herkes birbirini destekliyor.
1: Bir ekip
0: Bir
1: çalışması
0: ekip
1: aslında.
0: çalışması
1: Evet. Ve bir
0: yani...
1: puzzle'ın parçası gibi anladığım kadarıyla herkes birbirini tamamlıyor orada.
0: Evet, ama ben liderlik pozisyonunda gibi adlandırılabilirim çünkü yani o birazcık o şekilde oluyor. Yani orkestralarda da bakarsanız genellikle kemancı, baş kemancı, hani o tarz bir altyapı var elbette. Benim işte Muhittin Dürrüoğlu hocam ile işte çalıştığım gruplardan bir tanesiyle ikinci kez birincilik aldık. Ondan
1: Güzel.
0: önce başka bir grupla birincilik aldık. Yani o zamanlar çok küçüktüm. Bir de ya ben çok fazla yarışma falan yaptım. Çok ödül aldığım da oldu. Uluslararası olanları hatırlamıyorum bile. Ama yurt dışında hani oda müziği alanında çok fazla, o Belçika'da çünkü çok fazla oda müziği grubum vardı. Orası yeni müziğe çok açık. Ve oda müziği konusunda çok iddialılar. Benim de tabii bunun sayesinde bazı başarılarım oldu.
1: Peki şöyle bir soru yazmışım notlarım arasında. Siz suyunuzdan bir yudum alırken hem de bir soluklanın. Çünkü sizi yorduğumu farkındayım. Kolay bir şey değil de çünkü sürekli konuşmak. Katıldığınız ustalık sınıfları ışığında sizce bir keman sanatçısının ustalık sınıflarına erken yaşta katılımı onda nasıl değişimler yaratır diye bir soru düşmüşüm.
0: Tatillerde daha çok çalışmasına neden olabilir. Daha iyi örnekleri, kendinden büyükleri de bir arada gördüğü ve iyi müzisyenlerle tanışma fırsatının olduğu bir alan olduğunu düşünüyorum. Ustalık sınıfları tabii ki önemli ama en önemli olanı gerçekten birinin algısının açık olması, o an istemezse böyle bir şey yapmayı. Çünkü yani küçük yaşta gittiğimizde bazen tabii ki bir şeylerden etkileniyoruz. O zaman sünger gibi her şeyi çekiyoruz falan ama bence belli bir mantık oturduğunda daha rahat oluyor. Ya ben açıkçası kendimde onu gördüm. Ama küçükken de pek çok ustalık sınıfına katıldım ve çok iyi sanatçılarla tanışma fırsatı buldum. Mesela onlardan biri Teddy Papavrami. Ben onun müzisyenliğini çok beğeniyorum. Çok iyi bir kemancı olduğunu düşünüyorum.

0: Öyle.
1: Peki hani bazen deriz ya böyle kendi içimizde, şu zaman tünelinde ışınlansam şu döneme gitmek isterim. Şimdi tabii siz bir sanatçı olarak soracağım. Müzik tarihinde belli bir döneme böyle ışınlanmak isteseniz var mıdır böyle gönlünüzden geçen, şöyle bir dönemde olsaydım dediğiniz, içinizden geçen, zaman zaman zihninizde canlandırdığınız bir dönem var mıdır? Sizde bir çekim merkezi yaratan.
0: Aslında yok derdim ama ben sanırım Ayla Erduran'la tanışmak isterdim. Yani
1: Neden?
0: yüz yüze. Bir kere telefonlaşmıştık. Bir böyle bir ama neredeydi yarışma? Antalya'da pardon. Bir yarışmada Grand Prix almıştım galiba. Birinci öyle bir şey olmuştu. O zaman da onun numarasını almıştım. Onunla telefonlaşmıştık. Benim için çok özel bir andı ama onunla tanışamadım yani yüz yüze. Belki onu bir ziyaret etmek isterdim açıkçası.
1: Peki, belki bunun için çok daha erken belki bu soruyu yönetmek ama keşkeleriniz var mı diye sorsam.
0: Olmaması için uğraşıyorum.
1: Çok güzel cevap. Vallahi bunu buraya not düşeceğim. Harika.

0: de yaşarken de hep yarın yaşayacağımı düşünerek yaşıyorum. Yarın öleceksem ben yatağımda uyuyarak ölmek isterim açıkçası, sakin, huzurlu bir şekilde, hiçbir şeye karışmadan. Ama ben bu şekilde düşünmüyorum. Hani o yüzden hep böyle bilinçli bir şekilde kendim, hani bir gün sonra da böyle bir şey olacak diyerek, motive ederek yaşıyorum. Yani bunu söyleyebilirim. Bu bir etkisi oldu mu bilmiyorum.
1: Yok, gayet güzel bir cevap. Yani sonuçta işte bu sanatçı disiplininin beraberinde getirdiği bir söylem aslına baktığınız zaman. Peki işte uzun provalar, işte saatler süren çalışmalar, şunlar bunlar, ama tabii ki sizi besleyen bir takım kaynaklar da var hiç kuşkusuz. Yani hayatınız sadece vücudunuzun bir parçası olan kemandan ibaret değil. Siz ne yapıyorsunuz kendi hayatınızda? Sizi mutlu eden, sizi besleyen, güzel vakit geçirmekten hoşlandığını, sizi siz yapan uğraşlarınız nelerdir diye sorsam, dinleyicilerimizle neler paylaşırsınız?
0: Eskiden resim yapmayı çok seviyordum. Sonra Francisca diye bir yani arkadaşım oldu. Kendisi çok güzel resim yapıyor. Ondan beri ben ya resim yapmıyorum. Çünkü o çok güzel yapıyor. Öyle
1: Ya
0: olunca
1: olsun canım, siz de devam edin.
0: o bir kalktı benden. Ama yemek yapmayı falan seviyorum.
1: Oo.
0: Tiyatrodan
1: Hangi
0: hoşlanıyorum.
1: yemekleri yapıyorsunuz?
0: Yani her türlü.
1: Her türlü.
0: Tandır bile yaparım.
1: O harika.
0: Çünkü Almanya'da pek yemek yok yani. Onların yemekleri bizimkiler kadar güçlü değil. O yüzden kendim bu konuda hani biraz hobim var diyebilirim. Onun dışında arkadaşlarım var bir iki tane yabancı. Onlarla işte sohbet etmeyi seviyorum. Olabildiğince işte konser vesaire onları takip ediyoruz. Tiyatrodan hoşlanıyorum.
1: Bunlar
0: Eğer
1: benim.
0: ki hani geçen mesela Sefiller'e gitmiştim, burada oldu, çok güzeldi, aşırı beğendim yani.
1: Ne güzel.
0: Victor Hugo'nun bilirsiniz. Yani bu
1: Sesim Beyzüz,
0: kadar.
1: biliyor musunuz? 40 dakikadır durmaksızın konuştuk ve sohbet ettik
0: Vay
1: sizinle.
0: be.
1: Öyle tatlı bir sohbet oldu ki.
0: Çok teşekkürler. Benim için de öyle oldu.
1: Enerjinizle, kişiliğinizle,
0: Aa.
1: kelimelerinizle yayınımızı zenginleştirdiniz.
0: Oh.
1: Sevgili Sesim Beyzüz, yolunuz açık olsun diyoruz ekibimiz olarak.
0: Teşekkür ederim Burak
1: Kemanınızın
0: Bey.
1: sesi dünyadaki en büyük salonlardan gelsin ve bizi hep gururlandırsın, sevindirsin ve biz sizden gelecek güzel haberlerle gurur duymaya devam edelim.
0: Çok teşekkür
1: Tekrar teşekkür
0: ederim.
1: ediyoruz. Özlem, son şarkımızı veriyoruz değil mi? Evet. Babanızın seslendirdiği Nazen de Sevgilim. Onu da seslendireceğiz ve onunla vedalaşacağız. Babanıza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz eğer bizi dinliyorsa. Evet sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin sesi radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anamaria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli

ve gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Günün özetini vereceğiz sizlere bu pazartesi günü 17 Ağustos 2026 takvim sayfaları gösterirken. Evet, biz bugün Zeynep Düğmeci, Vilda Üstündağ, onların yapımında hazırlanmış olan bir programı sizlere sunuyoruz. Ben Yasemin Pamukçu mikrofonda, Fatih İnce ile çalışıyoruz teknik masada. Halit Özhan'sa yayın şefimiz. Başlıyoruz yayına. Çip 0-90-312-463-34-19, 463-34-21 bizim telefonlarımız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu biliyorsunuz. radyo.trt.net.tr üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Radyo seçenekleri bölümünden dinliyorsunuz elbette. Ve Facebook'ta ve Twitter'da da adresimiz yine günün özeti TRT TSR. Sevgili dinleyenlerimiz, öncelikle size bugün neler olduğunu başlıklar halinde aktaracağız. Sonrasında gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı bizimle birlikte olacak. Kendileri Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Telefon hattında olacaklar. Sorularımızı ileteceğiz Levent hocamıza ve ondan sonra da Doktor Cahit Sönmez Top Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte olacak sevgili dinleyenlerimiz. Cahit Bey'le de yine günün özeti ama bu kez ekonomi penceresinden bakacağız güne. Başlayalım o halde.

0: Bugün ne oldu?
1: Mavi Vatan'daki koruma alanları genişliyor. İlk haberimizin başlığı bu. Türkiye, Mavi Vatan'daki haklarını ve çevresel zenginliğini korumak için tarihi karara imza attı. Resmi gazetede yayımlanan kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Türkiye Uluslararası

Deniz hukuk dahilinde deniz koruma alanları ilan edilmesi yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parklarıyla Türkiye, Mavi Vatan'daki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Sevgili dinleyenlerimiz, Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda suç örgütü lideri olduğu öne sürülerek tutuklanan Alihan Kuriş'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. "17 Ağustos'un yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan şunları mesajında ifade etti. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti. Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azize Sibel Gönül'ün vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı. Bahçeli, terörsüz Türkiye milletin eseri olacak. Terörsüz Türkiye hedefinin milletin ortak eseri olacağını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapalı kapılar ardında bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtti, provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Menderes Belediye Başkan Vekili seçimini Asuman Şen kazandı. Menderes Belediyesi'nde tutuklanan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine AK Partili Meclis Üyesi Asuman Şen seçildi. İsrail'i soykırım destekçisi Bakan Smotrich'ten Gazze'nin tamamen işgal edilmesi çağrısı. İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Gazze şeridinin tamamen işgal edilmesi, bölgede tam kontrol sağlanması ve yasa dışı yerleşimlerin kurulması çağrısında bulundu. Fox News: Trump, Hürmüz'de ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. İngiltere Başbakanı Burnham, Trump'ın özel kalem müdürü Wiles'ı taklit eden kişiyle mesajlaştı. Politico haber sitesinin 4 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Burnham, Trump'ın özel kalem müdürü Wiles gibi davranan bir kişiyle iletişim kurdu. İngiliz Başbakan Burnham, daha sonra söz konusu kişinin gerçek olmadığından şüphelendi. Burnham'la Trump'ın özel kalemini taklit eden kişi arasında ne konuşulduğu ve mesajların ne zaman gönderildiği bilinmiyor. Trump'ın danışmanı Kushner, Gazze'de yeni aşama için Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'de. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Gazze anlaşmasında yeni anlaşmaya geçiş için İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e ulaştı. Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde depremde can kaybı 68'e yükseldi. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 68 oldu. İran, ABD ile varılan mutabakat metninde 60 günlük süre bulunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile imzalanan mutabakat metninde İran'a yönelik herhangi bir 60 günlük süre veya ultimatum bulunmadığını belirterek, görüşmelerin ABD'nin mutabakatı ihlal etmesi nedeniyle başlamadığını söyledi. Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılan tutar 21,9 milyar liraya yükseldi. Aile müessesesinin desteklenmesi

ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu. Ve altın fiyatlarında son durum. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar piyasasında standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6.737.601 liraya çıktı.

0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, günün özeti devam ediyor. Şimdi de telefon hattımızda Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı var. Levent Hocam merhaba.
2: Yasemin Hanım merhaba. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Hangi isminizle hitap etmemi istersiniz hocam?
2: Levent ismini kullanıyorum.
1: Peki, tamam. Şimdi Levent Hocam, biz programımızın girişinde şöyle bir özet yaptık. Sizinle geldiğimiz, sizinle telefon bağlantısı yaptığımız noktada da işte o söylediğim bölüm sevgili dinleyenlerimiz, gündemde öne çıkan başlıkların birkaçını biz Levent Hocamıza değerlendireceğiz. İlk başlık hocam, Mekke mutabakatı, anlaşması üzerine. Öncelikle siz en azından benim gibi ilk kez duyanlar da olabilir, yani hiç bilmeyenler de olabilir. Mekke mutabakatının ne olduğunu bize bir anlatın, sonrasında diğer soruları ben size yönlendireceğim.
2: Evet, Orta Doğu'da adım adım yeni bir güvenlik mimarisinin inşasının zorunlu olduğunu hep beraber gördük ve gözlemledik. Bir tarafta Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da katliam devam ediyor. Diğer tarafta Yemen'deki ilk savaş henüz durulmuş değil. Sudan aynı şekilde bölünmenin eşiğine gelmiş durumda. Libya'da bölünmüşlük yavaş yavaş sonlanıyor. Ama İran, ABD tarafından yeni bir işgal süreciyle karşı karşıya. Şimdi bölge ülkeleri bu kadar alenen tehdit altındayken, binlerce mil mesafe uzaktan bazı devletlerin bölgedeki halkları, bölgenin mazlum milletlerini korumasının mümkün olmadığı gerçeğini sanırım gözlemledik diye düşünüyorum.
1: Doğru.
2: Katar bombalandı, Umman, Bahreyn, Yemen, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak, yani bu coğrafyada yer alan bütün devletler bombardımana tabi tutuldu. Bir kısmı İran tarafından, bir kısmı İsrail tarafından, bir kısmı hem İran hem İsrail tarafından. İşte Türkiye tüm bu gözlemi yaptıktan sonra bu bölgenin güvenlik inşa sürecinde bölgenin devletleri öne çıkmalıdır dedi. Bölgedeki temel güçlü aktörler yan yana gelmelidir ve var olan tarihsel kodlara ilişkin ayrışım noktalarını ortadan kaldırıp tarihin bizi birleştiren kodlarına doğru yönelmemiz gerekir. Tabii bunun için savunma sanayi alanında güçlü bir ülke gerekir. Nüfuz olarak etki kabiliyeti büyük bir ülke gerekir. Sanırım Türkiye bunları tamamlayacak kudrete erişmiş vaziyette.
1: Evet.
2: Ama yetmez. Doğal kaynaklar bağlamında, sermaye bağlamında güçlü bir devlet gerekiyordu. Suudi Arabistan bu açığı kapattı. En nükleer güç ve 200 milyondan fazla nüfusuyla da Pakistan. Dolayısıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan üçlü ve güçlü bir savunma paktı ve işbirliği anlaşmasıdır. Mekke mutabakatı ve diğer katılımcılara da açıktır. Demek ki bu anlamda Orta Doğu coğrafyasındaki savunma hattı yeniden şekilleniyor, yeniden inşa ediliyor diyebiliriz Mekke Antlaşması'yla.
1: Evet, ve bu anlaşmayla dünyaya önemli bir mesaj verdiğimiz gerçeği var. Ve Sayın Hakan Fidan'ın da Libya ve Mısır ziyaretleri var. Bu anlaşma çerçevesinde bu ziyaretleri nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Şüphesiz bizim temel beklentilerimizden bir tanesi bu üçgene Mısır'ın da eklenmesiyle beraber periferin giderek büyümesi. Çünkü tarihsel bir cümle vardır. 50-60 yaşındadır bu cümle. Suriye'siz savaş, Mısır'sız barış olmaz derler. Orta Doğu coğrafyasında. Ve uzun yıllar Arap devletleri önünde özellikle Cemal Abdülnasır döneminde öne çıkan, kuvvetli bir görüntü çizen Mısır'ın jeopolitik anlamda bir tarafta Akdeniz'de kıyısının olması, diğer tarafta Refah sınır kapısıyla Filistin'e komşu olması, İsrail'le Camp David'den bu yana, yani neredeyse 47-48 yıldır kurmuş olduğu önemli ilişkiler. Libya gibi Afrika coğrafyasında da pozisyon üstlenmesi ve Süveyş kanalına hakim coğrafyası. Demek ki Mısır stratejik anlamda Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurmuş olduğu bu ittifaka dahil olursa şüphesiz çok daha geniş bir çerçevede hem güvenlik ikliminin yeniden yeşerebileceği ama aynı zamanda uluslararası terörle mücadele eden enerji arz güvenliğine, bu göçmen meselesinin yönetiminden Afrika'daki istikrarsızlıklara çözüm üretmeye, ithalat ve ihracat kanallarından petrolün sevkiyatına kadar ben zaman içerisinde özellikle uluslararası terör örgütleriyle mücadele noktasında bir mobil ordu kurulabilecek kadar gelişkin bir ittifaka özellikle Mısır'ın dahil olabileceğinin Sayın Erkan Fidan tarafından da altının çizildiğini görüyorum. Libya Türkiye'nin tarihsel anlamda önemli müttefiklerinden bir tanesi. Hem Osmanlı coğrafyasının, gönül coğrafyamızın bir bakiyesi olarak önemli ama aynı zamanda Türkiye ile Libya arasında 2019'da deniz yetki alanları anlaşmasıyla beraber Mavi Vatan doktrininin anlam bulmasını sağlaması itibariyle önemli. Hı hı. Büyük bir kriz, Kaddafi sonrasındaki dönemde bölünmek üzere olan Libya doğrudan Türkiye'yi yanında buldu. Nasıl 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki ikinci harekat 3 gün önceydi, orada biz Libya'yı yanımızda bulduysak, Libya halkı da Türkiye'yi bölünme noktasında devreye girip tekrar toprak bütünlüğü sağlamayı başaran aktör olarak yanında buldu. O bakımdan biz Libya'nın da Mısır'ın da hem Orta Doğu'yu bütünlemek adına hem de Afrika'ya uzanabilecek bir istikrarı sağlayabilmek adına bu tip bir güvenlik yapılanmasında içeride bir pozisyon alması gerektiğini inanıyoruz. Sayın Erkan Fidan özellikle Mısır ve Libya'daki temaslarıyla beraber ben Mekke mutabakatının günden güne anlam kazanacağını, güç kazanacağını ve bölgeye dair artık bölgenin yıllardır sömürülen, emperyal projelere alet edilen toplumlarının kendi ayakları üzerine durabilecek yeni bir güvenlik alanını inşa edebileceğine inanıyorum. O bakımdan Mısırsız ve Libya'sız bu sürecin yarım kalacağı kanaati Türk bürokrasisinde egemen diyebiliriz Yasemin Hanım.
1: Evet, şimdi hocam bir taraftan da Gazze'de o beklediğimiz barış ama bir türlü kavuşulamayan barış var. İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze barış planına uymayacağını deklare etti. Bunu söyledi ve bölgedeki dengeleri acaba bu söylem nasıl etkileyecek?
2: Yıllarca bazı güçler, bazı odaklar Filistin coğrafyasındaki işgale göz yumdular. İşgale göz yummak bir yana işgale destek verdiler ve İsrail'in her geçen gün haritadaki yerinin işgal sürecinde büyümesine vesile oldular. Bununla beraber artık yeni bir boyuta aktarıldı. Katliama da sessiz kalıyorlar. İnsanların, kadınların, yaşlıların, çocukların, bebeklerin çığlıklarında uymazdan geliyorlar. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu katliamın, bu soykırımın duracağı noktanın tayinini belli ki İsrail ortaya koymayacak. Belli ki diğer devletlerin oluşturacağı hem ulusal hem uluslararası kamuoyu baskısı dur diyecek bir kudrete erişmek durumunda. ABD'nin, Türkiye'nin ve diğer çok sayıda devletin mutabık kaldığı bir Gazze planını gördük biz. Neydi? 2 ve 3 aşamalı bir plan. Önce ateşkes yapılacak, sarı hat dizayn edilecek, karşılıklı o alanda silahlar bırakılacak, İsrail devlet terörüne son verecek ve ardından da bölgenin yeniden inşası ve imarı söz konusu olacaktı. Olmadı. Aradan geçen uzun bir süre oldu. 1 yıla yakın bir süre oldu. Bu süre zarfında sarı bir hat gerçekten kalemle çizilir gibi çizildi. İsrail askerleri önce hattın gerisine çekildiler. Ama biz görüyoruz ki Gazze'de hala alan alan yer yer bombardı.

0: artık içeri girmesi gereken tıbbi cihazlar, ilaçlar ve gıda sevkiyatı neredeyse duracak noktaya geldi. Refah sınır kapısından verilen sözler tutulmadı. Tutulmayan sözlerle beraber içeri girmesini beklediğimiz tırlar kapıda kalmaya devam etti. E şimdi siz bu durumda Gazze'de yaşayan 1,5 ila 2 milyon kadar insanın göz göre göre salgın hastalıklarla, selle, mikrobik salgınlarla karşı karşıya kaldığı gerçeğini nasıl daha tolere edecek, görmezden gelecek? Buna hangi vicdan müsaade eder? Bu hangi dimağda yer bulur? An itibariyle Netanyahu'nun ülkesinde Ekim ayında yapılacak seçimlerden galip gelebilmek adına her türlü oyunu oynayacağını, çatışmacı tutumlar izlemeye devam edeceğini, mümkünse ABD ve İran arasındaki savaşın bitmemesi için çaba sarf edeceğini, ama diğer taraftan Gazze'deki süreci yokuşa sürebilmek adına Gazze'deki katliamı görmezden gelmek ve uluslararası kamuoyunda belki de kendini ötekileştirmek adına bir tavır sergileyeceğini biliyorduk ve biliyoruz. Maalesef tam da böyle oluyor. Yani seçmenine şu mesajı vermek istiyor. Ey toplum, bakın bir savaş içerisindeyiz. Üzerimizde büyük bir baskı var. Bu noktaya kadar beraber geldik ve nehri geçerken, dereyi geçerken at değiştirilmez. Bu yolu benimle yürümeye devam edin tezini sunmaya çalışıyor. Ama bir realite var. Bu tez artık sürdürülebilir değil. Çünkü her gün çatışmacı anlayışın sonunda 3 yıllık bir zaman dilimi ortaya çıktı. Ardından Amerika'nın taraf olduğu bir mutabakat imzalandı. Trump kendini, sözünü, andığını ortaya koydu. Ve belli ki artık Trump'ın sözünün dahi anlam ifade etmediği, para ifade etmediği ve Trump'ın sözünün İsrail üzerine etki doğurmadığı yeni bir denklemdeyiz. O zaman bu hadiseyi sadece Gazze'liler değil, önce Amerikalıların içine sindirmesi lazım. Koskoca Amerikan Başkanı verdiği sözü 10 milyonluk bir İsrail yüzünden tutamayacak noktaya geldiyse, Amerikan halkının ne kadar büyük bir esaret altında olduğunu ve çok uzun bir süre sonra değil, belki kısa süre içerisinde bu esaretin bedelini tek kutuplu dünya düzeninin sona ermesiyle ödeyecek olduğunu anlamaları gerekir. Biz istiyoruz ki Trump verdiği sözü tutsun. Ha, beklemiyoruz. İsrail verdiği sözü tutsun demen çok kolay değil. Çünkü tarih boyunca hangi sözü tuttu ki bunu tutacak? Ama en azından önce Amerika iddiasıyla, tüm dünyada barışın elçisi olacağım iddiasıyla yola çıkan Trump, İsrail üzerindeki baskısını artırsın. En basiti silah ambargosu uygulasın ve İsrail Amerika'nın verdiği sözü, Gazze'deki makul, barışçıl, insani çözüm sürecini uygulamak durumunda bırakılsın. Yani asla Netanyahu'nun ve İsrail'in inisiyatifine bırakılmamalı Yasemin Hanım.
1: Bakalım, Kushner biliyorsunuz Gazze'de yeni bir aşamaya geçildiğini düşünüyoruz. Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gitti. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak hocam?
0: Olumlu bir dönüş olmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kasım ayında da Amerika'da seçimler var. Bu ara seçimde Trump'ın çok ağır bir mağlubiyet alması, hem senatoyu hem temsilciler meclisini kaybetmesi bir anda topal ördeğe döndürebilir Trump'ı. Yani arzu ettiği gibi yönelemeyebilir, yer bulamayabilir kamuoyunda. Trump'ın en azından senatoyu elinde tutması için İsrail'in zulmüne son verecek hamleyi yapıp, bakın gerçekten önce Amerika demiştim, önce İsrail olmayacak demiştim ve bunu başardım cümlesini kurabiliyor olmasının başka da bir anahtarı yok Yasemin Hanım.
1: Evet. Şimdi Levent Hocam, bir başka konuya geçiyoruz. Burada da Türkiye'nin kalkınma stratejisinden biraz bahsedeceğiz. Savunma sanayi. Savunma sanayi gerek vergisel gerekse ihracat anlamında Türkiye'nin kalkınma stratejisine destek oluyor değil mi?
0: Savunma sanayi ile ilgili çok değişik programlarda çok farklı konu başlıkları açılabiliyor. Örneğin sadece savunma sanayini bir güvenlik mimarisi inşası için bölgesel politikalar bağlamında kullanabiliriz. Savunma sanayinin önemli bir ihracat kalemi olarak öne çıkarabiliriz. Savunma sanayinde güçlenen firmaların Türkiye'de vergi rekortmeni olduğu gerçeği üzerinden yeni bir sayfa açabiliriz. Savunma sanayinde

0: kabiliyetimizin NATO'daki pozisyonumuzu öne çıkardığına dair bir vurgu yapabiliriz. Hepsi doğru. Ama biz aslında bir miktar savunma sanayinin Türkiye'nin kalkınma hamlesi dahilinde takriben 300 bin kişiye yakın insanı istihdam ettiğiyle başlayalım. Doğrudan savunma sanayi ve yan sanayi kollarıyla beraber Türkiye çok kuvvetli bir ihracat rakamı oluştu. Doğru. 11 milyar dolardı geçen sene. Bu sene bu rakamın daha da artması bekleniyor. Şimdiden gelen siparişler de bunu doğrular nitelikte. Ve dolayısıyla Türkiye şu anda dünyada en yüksek gelir elde eden 10 ülkeden bir tanesi olarak önemli bir pozisyon üstlenmiş ya da önemli noktaya ismini yazdırmış vaziyette. Fakat sadece bu değil. Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla değerlendirildiği zaman tarım ekonomisinin Türkiye'deki payı %7 civarında. Sanayi payı %26-27 bandında ve %75'e yakın, çok fazla %65'e yakın bir hizmet sektörü payı var. Şimdi bu bir sanayisizleşme problemini beraberine getiriyor. Özellikle enerji arz güvenliğinin tıkanıklık yaşadığı noktalarda Türkiye'nin sanayi bağlamında bir problem yaşadığı ya da istihdam oranının düşüş kaydettiği bir dönemden geçtik. Şimdi bir marka, bir değer üretiyoruz. Ve bu değerin üzerine bina edeceğimiz, yeni ve uluslararası güçlü markaların içerisine konumlandırabileceğimiz yepyeni bir kalkınma stratejisi ortaya koyabiliriz. Eğer Türkiye 18. 19. yüzyıldan bu yana Batı dünyasının yakalayıp bir surf tahtası gibi üstüne bindiği dalgada, yani sanayi inkılabı dalgasında arzu ettiği verimi alamadıysa, şimdi aradan geçen 200 yıl sonra belki de Türkiye için tarihi bir fırsat var. Belki de bizim sanayi inkılabımız, sanayi devrimimiz savunma sanayiyle başlayacak. Savunma sanayi bu anlamda öncü bir rol üstlenecek. Diğer alanlar ve istihdam için bir rol model üstlenecek. Marka değerleri bağlamında rol model olacak. Ve diğer sanayi yapılanmaları belki de, ve umut ediyorum ki göstergeler de böyle söylüyor, savunma sanayi alanında önemli bir kabiliyet, önemli bir pozisyon üstlenecek. O bakımdan ben savunma sanayinin tabii ki güvenlik inşasında, tabii ki savunma doktrininde, tabii ki müttefiklerimizle olan ilişkilerimizde ve örneğin terörle mücadelede çok anlam arz ettiği senaryosundayım. Ama kıymetli dinleyicilerimiz unutmasın ki bir de bu işin istihdam boyutu, katma değer boyutu ve marka ülke olarak öne çıktığımız güçlü bir alana doğru açtığı yol var. Bunun da altını çizmek isterim Yasemin Hanım.
1: Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Eksik olmayın. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Gündemi değerlendirdi. Hoşçakalın hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Doçent Doktor Levent Ersin Oralı ile vedalaştık ve şimdi de Yunanistan'a uzanacağız. TRT Yunanistan temsilcimiz Hakan Turpçu bizimle birlikte ve Yunanistan'da yaşanan gelişmeleri bizim için değerlendirecek. Hakan Turpçu, merhaba.
1: Merhabalar, yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Acaba Yunanistan'da gündem nasıl? Ne tür gelişmeler var? Bize özet geçebilir misiniz?
1: Tabii Atina'dan herkese merhabalar tekrar. Yunanistan gündeminden başlıklarımızı hemen başlayalım. Zira gündemimiz bugün epey yoğun. İlk olarak Yunan basınında yer alan önemli bir makaleyle başlayalım. Yunanistan artık yavaş yavaş seçim satım haline giriyor. 2027 yılının ilk aylarında olması planlanıyor seçimlerin. Ancak erken seçim senaryoları da her daim gündemde. Yunan basını seçim sürecine yaklaşan Yunanistan'ı bekleyen, çözülmesi şart 5 büyük sorunu yazdı. 5 başlık var. Hepsi Türkiye ile ilgili bunların. Katimerini gazetesinin haberine göre bu 5 kritik sorun çözülmezse yaklaşan seçimler Atina'da iktidar için tehlikeye girebilir. Nedir bunlar? Bunlardan ilki Eylül ayından sonra başlaması planlanan Büyük Deniz İnterkonektörü projesi. Nedir bunun detaylarına girelim. Yunanistan, Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve İsrail'in elektrik şebekelerini birbirine bağlamayı amaçlayan Doğu Akdeniz'deki en büyük sualtı enerji hattı projesi bu. Çoğunluk hissesi geçtiğimiz günlerde Fransız şirketine verildi. Böylelikle Atina sırtını Fransa'ya dayamış oldu. Büyük ortak olarak işe Fransa'yı dahil etseler de Türkiye'nin 2024 yılında kilitin doğusunda izlediği tavrı tekrarlayıp tekrarlamayacağından endişe ediliyor. Zira projenin geçeceği bu deniz rotası Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve deniz yetki alanları ile çakışmakta ve Türkiye daha önce az evvel de bahsettik 2024'te müdahale etmişti bu işe ve şimdi de yeni süreçte Türkiye'nin tavrı Yunanistan için bir endişe sebebi. İlk maddede bu vardı. Atina'yı meşgul eden ikinci mesele ise Türkiye'nin Yunanistan'daki seçim öncesi dönemde Mavi Vatan yasa tasarısını meclise getirip getirmeyeceği, böyle bir ihtimalin seçim sandığında büyük tehlike yaratacağı bekleniyor. Üçüncü mesele ise Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşü. Yunan gazetesine göre Türkiye bu programa geri dönerse Yunanistan bölgedeki kontrolü artık iyice kaçıracak. Dördüncü mesele ise birçok ülkenin Türkiye ile son dönemde işbirliğine gitmesi. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa'nın birçok önde gelen ülkesi savunma anlaşmaları yapmak için Türkiye'nin kapısında beklediği ifade ediliyor. Son olarak da Kıbrıs sorunu gösterildi Katimerini gazetesi tarafından. Türkiye'nin bu az evvel bahsettiğimiz diğer ülkelerle geliştirdiği yakın ilişkilerin Kıbrıs meselesinde de elini güçlendirdiği belirtildi. Evet, yani Atina yönetimini bekleyen, çözülmesi şart 5 büyük sorun bu şekilde değerlendiriliyor Yunan basınında. Türkiye ile ilgili bu 5 kritik sorun çözülmezse eğer yaklaşan seçimler Atina'da iktidar için tehlikeye girebilir diyelim ve Yunanistan gündeminden konu başlıklarımıza isterseniz başka bir gündem maddesiyle devam edelim. Yunanistan gündeminde son günlerin en çok konuşulan bir diğer konusu da Batı Nil virüsü vakaları. Sivrisinekten bulaşan vakalardaki artış artık endişe boyutuna geçti ülkede. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu bu mevcut eğilimin sürmesi halinde 2026 yılının sıkıntılı geçeceğini açıkladı. Yani açıklamaya göre asıl tehlike dönem şimdi başlıyor ülkede. Bugün Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarının Ağustos sonu ile Eylül ortası arasında zirve yapması bekleniyor. Bu Ağustos itibariyle ülkede 110 vaka tespit edildi. Bu 110 vakanın 81'inde merkezi sinir sistemi tutulumu görüldü. Yani özellikle Atina ve çevresinde virüsün yoğun dolaşımı dikkat çekiyor diyelim. Ve bir diğer gündem maddemize geçelim isterseniz hemen. Bu sefer konumuz futbol. Futbol ve diplomasi diyelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Trabzonspor dünya ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın renklerine bağlamıştı. Evet. Atina'nın gözü şimdi bu transferde. Türkiye Mısır'ı yumuşak güçle kazanıyor başlıkları atıldı. Detaylara bakalım hemen. Katimerini gazetesi Salah transferinden yola çıkarak Türkiye-Mısır-Yunanistan üçgenindeki siyasi ilişkileri analiz etti. Yunanistan 2019'da Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasıyla Kahire'yi Ankara'dan uzaklaştırıp kendisine yakınlaştırma çabalarına başlamıştı. Atina yönetimi şimdi Türkiye-Mısır ilişkilerindeki giderek artan yakınlaşmayı yakından istiyor. Yunan gazetesi dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini Türkiye'nin Mısır'daki etkisini artırmaya yönelik, yani tırnak içinde yumuşak güç stratejisini yeni bir ayağı olarak değerlendirdi. Yayınlanan analizde Salah'ın Trabzonspor'u transferini sıradan bir futbol anlaşması olarak görülemeyeceği savunuldu. Gazeteye göre Salah'ın Mısır'da ulusal bir sembol olması, transferi Türkiye açısından önemli bir fırsata dönüştürüyor. Milyonlarca Mısırlı'nın bundan böyle Türk Pekin'i takip etmesi, Türkiye'ye gelmesi, Türk şehirleriyle Türk kültürünü tanıması Ankara'nın Mısır kamuoyundaki görünürlüğünü iyice arttıracak. Gazete bu nedenle Salah'ın Türkiye ile Mısır halkları arasında duygusal bir köprü oluşturabileceğini yazdı diyelim ve bugünlük Yunanistan gündeminden aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü size devredelim.
0: Evet Hakan Türpçü, biz Yunanistan gündeminin çok önemli bölümünü oluşturuyormuşuz sizin bu verdiğiniz detaylarla, onu anlamış oldum ben.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Evet, seçimden futbola, futbolun diplomasi olmasından gerçekten çok değişik bir alandı.
1: Şu an Muhammed Salah transferi bütün Yunan basınında, gazetelerde, internet sitelerinde, televizyon kanallarında

0: manşetlerde transferin olduğu günden beri ve bunu zaten Mısır-Yunanistan ilişkilerinin bir tehlikeli sulara girdiği dönemde Türkiye-Mısır ilişkilerinde pozitif etki yaratacağı konusunda bir endişe havası hakim diyelim. Yani futbolun aslında bir yumuşak güç olarak ülkeler arası ilişkilerde ne kadar etkili olduğunu da hem kültürel anlamda hem siyasi anlamda ne kadar etkili olduğunu da aslında bu bir transfer haberi gösteriyor diyebiliriz.
1: Meğerse öyleymiş, biz öğrenmiş olduk. Evet. Çok teşekkür ederiz Hakan Turpçu.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Yunanistan temsilcimiz Hakan Topçu'dan dinledik Yunanistan gündemini.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Evet, Yunanistan'ın bizi kıskandığı kesin. Sevgili dinleyenlerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Doktor Cahit Sönmez, Top Üniversitesi öğretim üyesi. Şöyle konuşmamızı hocamız da dinledi. Ama gerçekten çok değişik yorumlar değil mi hocam? Hani benim aklıma açıkçası gelmezdi hani Salah'ın transferinin Yunanistan'da rahatsızlık yaratabileceği.
1: Evet, haklısınız. Yani tabii spor gündeminin çok dikkatini çekecek bir konu.
0: Tabii orası öyle.
1: Yani çünkü dünya çapında bilinen bir oyuncu ama
0: Evet.
1: onun siyasete ya da farklı uluslararası ilişkilere yansıması boyutu biraz ilginç tabii.
0: Evet, o da
1: Demek
0: biliyormuş.
1: ki Yunanlar, Yunanistan basını biraz bu işi abartıyor gibi görünüyor.
0: Evet, bize de öyle geldi ama neyse, çok bence bu konuya yoğunlaşmasınlar. Başka daha önemli sorunları var. Onları çözmeye çalışsınlar. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, biz Cahit hocamız da TOBB Üniversitesi öğretim üyesi. Az evvel de söylemiştim, Doktor Cahit Sönmez. Biraz ekonomiden bahsedeceğiz. Hayatımızın en önemli bölümü ekonomi ve hocam TÜİK geçen hafta açıklama yaptı. Gıda sektörünü yakından ilgilendiren tarım ÜFE verilerini açıkladı. Tarımsal ürünlerin üretimindeki maliyetleri gösteriyor tarım ÜFE. Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,31 ve 12 aylık ortalamalara göre de %35,12 artmış durumda. Peki bu verileri bir değerlendirir misiniz hocam bizim için ve acaba bu veriler gıda enflasyonu bu gelişimden bir etki görecek midir?
1: Evet, gerçekten çok kritik bir noktadayız. Çünkü Merkez Bankası da enflasyonla ilgili riskler nedir tarafına yazdığı unsurlarda gıda enflasyonu da var ne yazık ki. Onun için tabii yakından izliyor bununla ilgili verileri. Bunun yanı sıra tabii şu da çok önemli. Biliyorsunuz yani gelir dağılımı bizim tabii belli tekniklerle hesapladığımız gelir dağılımları var. Mesela alt %20'lik gruplara ayırdığımızda tüm nüfusu alt gelir grubu onun bir üstündeki diğer 20'lik gruba baktığımız zaman gelirlerinin büyük bir kısmını gıdaya harcıyorlar. Onun için tabii yani çok üst gelir grubundaki bir vatandaşı gıda enflasyonu çok ilgilendirmiyor ya da yakından etkileyemeyebiliyor ama belli gelir grubunda yani daha alt gelir gruplarındakileri çok çok yakından ilgilendiriyor. Bir de tabii burada ben bu konuyu konuşacağımızı biliyordum ve bazı rakamlar da bazı gelişmeleri de araştırdım.
0: Harika.
1: Hakikaten tabii tarım sektörü gerçekten biliyorsunuz pandemi sonrası tekrardan çok gündeme gelmiş bir sektör. Biraz önce Levent Hoca da söyledi tarımın bizim milli gelirdeki payı %7. Oysa düşünebiliyor musunuz? Tabii tarım hayvancılık olarak bir bütün halinde bir sektör bu. Üç tarafımız denizlerle çevrili, çok büyük tarım topraklarımız var. Ama bakıyorsunuz ki bir Hollanda Konya kadar bir Hollanda tarımsal ürün ihracatı 100 milyar 150 milyar dolarlara ulaşabiliyor.
0: Onların mesela bizim %7, onların yüzde kaça tekabül
1: Ya
0: ediyor?
1: onların da 20'lerin üzerinde tabii şöyle bir şey var. Yani bizde hep ne yazık ki bir şey vardı. Tarım mı sanayi mi gibi böyle bir tercih hani ödülleşme denir ya hani oysa bunlar birbirini
0: İkisi birlikte
1: tamamlayan
0: olmaz mı hocam
1: sektörler
0: onların?
1: tabii ki.

0: Çünkü tarımda verimlilik sorunu da var Türkiye'de. Finansman sorunu var. Bir de tabii daha yapısal sorunlara dönüşen, evrilen gelişmeler var. Örneğin işte bu mirastan dolayı topraklar çok parçalı hale geliyor. Maalesef çok verimli topraklar farklı amaçlarla tarım dışı alanlara, sektörlere açılabiliyor. Yani bunun yanı sıra bir de maalesef iklimsel dönüşümler var dünyada da olduğu gibi Türkiye'de de.
1: Tabii.
0: Ona yönelik bazı mesela susuz tarım gibi, dikey tarım gibi yani teknolojinin de tarım tarafında kullanılması çok çok önem kazanıyor. Dolayısıyla tarım sektörüyle ilgili çok önemli bir aksiyon planı yapılması ve tüm ileriye yönelik projeksiyonları dikkate alarak bir planlama doğrultusunda bir önemli bir çerçeve çizilerek bir tarım politikalarının da kesinlikle gündeme gelmesi gerekiyor. Tabii bazı yapılan gelişmeler var. Yani artık biliyorsunuz ne yazık ki diyeyim daha doğrusu örneğin tarladan çıkan bir ürün hale geldiği zaman sahana bir sıfır eklenebiliyor. Yani 2 lira olan tarladan çıkıyor 20 lira oluyor İstanbul haline geldiği zaman. Mesela ürün takip sistemleri var, hal yasaları var ama bunlar çok yeterli olamayabiliyor. Önemli olan planlama yapmak çok önemli. Bakın bunu bu yıl kuru soğanda yaşandı. İşte geçen sene kuru soğan maalesef çiftçilerimizin elinde kaldığı için bu yıl ekmemişler. Ama çok da ihtiyaç oldu. Onun için işte birkaç işte Özbekistan, Uruguay gibi ülkelerden ithalat yapmak zorunda kaldık. Ve fiyat da çok yükselmiş oldu. Dolayısıyla bu sizin de ilk verdiğiniz verilerin bu düzeylerde çıkması bir yerde. İşte bu planlamaların da ileriye yönelik mevsimsel faktörler nasıl gelişecek onunla ilgili tahminler yapılıp planlama eksikliği olunca ne yazık ki biraz tarım tarafındaki maliyetler de yükselebiliyor.
1: Sizin peki hocam bunları eklemek istediğiniz, ben ekstra araştırmalar da yaptım bu konuyu konuşacağımızı düşündüğüm için de bizi farklı şekilde aydınlatabileceğiniz
0: Tabii.
1: veriler var mı?
0: Tabii örneğin yani çarpıcı bazı rakamlar da var. Mesela sebze ve meyve üretiminde düşüşler söz
1: Üretimde
0: konusu.
1: düşüş.
0: Üretimde düşüşler olmuş. Tabii yani mevsimsel nedenleri dışarıda tuttuğumuz zaman biraz işte tarım politikalarından da kaynaklı bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Tahılda düşüş var. Örneğin %9 azalma var bir önceki yılın aynı dönemini aldığımız zaman. Yani 68,1 milyon ton civarında bir tahıl üretimi olmuş ki daha fazla ihtiyaç var. Meyvede %30,9 düşüş olmuş ama tabii orada şey çok önemliydi. Biliyorsunuz ne yazık ki o sel dolu gibi
1: Evet,
0: şeyler
1: geçen yıl
0: çok
1: öyle bir
0: etkili
1: şey oldu.
0: olmuştu. Onun bir şeyi var. Bunun yanı sıra canlı hayvanda maalesef çok sıkıntılar olduğunu görüyoruz. İşte sığır, manda, bizon gibi hayvanlarda bu artış oranı yani sizin verdiğiniz rakam 35,12 o alt grupta 40,54'e kadar yükseliyor. Bir de tabii çok önemli olan süt. Süt, çiğ süt üretiminde de maalesef ortalamanın üzerinde bir fiyat maliyet artışı var. Yani o da %45,46 gibi bir orana ulaşmış oluyor.
1: Biz hocam hani halkın içinden ekonomiden biraz bahsedecek olursam size, biz bugün Antalya'dan döndük çocuklarımla. Annemden çok daha az şikayet duydum pazardan. Geçen yıl kirazın yanına yaklaşamıyorduk ama bu yıl alabiliyoruz dedi. Çok mantıklı fiyatlarla, örneğin işte şeylerden bahsetti, meyve fiyatlarından bahsetti. Ama tabii benim şimdi onun söylediği rakamları Ankara'da kıyaslamam lazım. Acaba Oradaki fark ne kadar?
0: Yani anneniz haklı. Ben de çok zevk alıyorum pazara gitmekten, böyle bir dolaşayım, gözüm de görsün falan diye. Gerçekten ben de buna tanık oluyorum. Geçen sene tabii kirazda çok özel bir durum vardı. Çok yüksekti fiyatlar. Ama bu yıl biraz daha üretimin çok bol olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Bunlar tabii biraz geçici.

0: faktörler. Önemli olan tabii tarım sektöründe. Yani biz biraz maliyetleri aşağı çekmek istiyorsak burada tabii çözmemiz gereken bazı yapısal reformlar var. Örneğin üretimde dışa bağımlılığın, o temel girdilerde dışa bağımlılığını mümkün olduğu kadar azaltmamız
1: Azaltmak,
0: gerekiyor.
1: evet.
0: Örneğin tohumdan tutun, gübre, ilaçlar, mazot maalesef zaten
1: Tabii,
0: ithal
1: mazot,
0: ettiğimiz bir kalem. Şimdi bunları bir çözmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi, ne yazık ki tarım sektöründe bulunan kişilerin demografik yapısında da bir değişiklikler oluyor. Yani daha yaşlanmış oluyorlar. Alt kuşakları o kırsal kesimdeki yaşamı çok tercih etmiyorlar. Onun için
1: Doğru.
0: böyle bir yapısal sorun da var karşımızda. Tabii sizin dediğiniz gibi bazı konjonktürel olarak meyve sebze fiyatları dalgalanabiliyor. Bir yıl pahalı olurken bir yıl ucuz
1: Olabiliyor.
0: olabiliyor. Ama asıl tarım sektöründe kesinlikle bazı çok önemli yapısal reformlar gerekiyor. Dediğim gibi yani hakikaten yapısal dönüşümler var orada. İşte hem toprak olarak var hem o toprağı işleyen
1: İşte demografik dediniz
0: demografik
1: ya, o
0: olarak o
1: çok önemli.
0: yapıda
1: Nüfusla
0: bir
1: ilgili.
0: şey var. Bir de gerçekten bu da çözülmesi gereken diğer bir sorun da hep miraslardan dolayı bölünüyor. Yani o ekilecek
1: Toprak
0: alanlar,
1: bölünüyor.
0: topraklar bölünüyor ve tabii çok verimliliği düşüyor. Ölçek ekonomisi yaratamıyorsunuz. Birim maliyetleri çok yükselebiliyor. Bunun da kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten yine yayın öncesi baktığımda gıda enflasyonunda maalesef çok yukarıda sıralarda yukarıdayız. Şu anda işte İran, Venezuela falan çok yüksek bir gıda enflasyonu ile karşı
1: Biz
0: karşıyalar.
1: kaçıncı sıradayız?
0: Biz ilk
1: İlk
0: beşteyiz
1: beşteyiz.
0: ne yazık ki. Yani ama bazı ülkelere baktığımız zaman gıda fiyatlarında gerileme olduğunu görüyoruz. İşte Norveç, Kuzey Avrupa ülkeleri ki mevsimsel olarak değerlendirdiğimizde biz
1: Değil mi?
0: çok daha avantajlı bir
1: Tabii,
0: konumdayız.
1: tabii, tabii.
0: Ama birçok ülkede ne yazık ki
1: İnşallah
0: gıda fiyatları
1: çözülecektir.
0: düştü.
1: Evet, inşallah
0: Umarım.
1: çözülecektir.
0: Tabii.
1: Evet,
0: Tabii.
1: halkımız da daha rahat nefes alacaktır bu konuda da. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'de son aylarda ön plana çıkan ve tasarruf sahiplerinin de tercih ettiği bir kavram var: yatırım fonları. Dikkat çeken gelirlere ulaşabiliyorsunuz bu fonlarla ve SPK bu konuda yatırımcıların olası mağduriyetini göz önünde bulundurarak mevzuatta değişiklikler yapabileceğini söyledi ve dinleyicilerimiz, acaba bu konuda biraz aydınlatalım mı hocam? Biraz yatırım fonlarından bahsedelim ve piyasadaki son gelişmelerden de bahsedelim. Yatırımcılar nelere dikkat etmeli, ya da işte bu düzenleme hayata geçirilirse yatırımcının konumu ne olacak? Bunları merak ediyoruz.
0: Ben öncelikle size teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme getirdiğiniz
1: Estağfurullah.
0: için. Gerçekten bizim tabii birçok kesim profesyonellere derslerimiz oluyor. Orada da bankalar, banka müdürleri, bankacılar yani. Çok inanılmaz gündemde bir konu bu yatırım fonları. Çünkü sanıyorum yurt dışındaki vatandaşlarımız da Türkiye
1: Mutlaka
0: yatırımlarında dikkate
1: fonu tabii
0: aldıkları
1: tercih
0: bir
1: ediyorlar.
0: finansal araçtır yatırım
1: Evet.
0: fonları. Şimdi tabii burada çok önemli olan nokta ki sizin de vurguladığınız gibi bu regülasyon otoritesi olan Sermaye Piyasası Kurulu bunun üzerine şu anda çalışıyor. Burada tabii benim nacizane vurgulamak istediğim konu bu tür tercihlerde, finansal araç tercihlerinde çok dikkat etmek lazım. Bir anda o yüksek getirici artık biliyorsunuz cep telefonlarımızdan, bir laptoplardan, şeylerden, tabletlerden hızlı bir şekilde hangi fonda kadar getirmiş hemen
1: Tabii,
0: sıralayabiliyoruz.
1: tabii.
0: Onun cazibesine hemen böyle çok kapılmamak lazım. Çünkü ama şunu da söyleyelim. Tabii yatırım fonlarının kesinlikle bir güvencesi var. Ama bir banka mevduatları gibi tasarruf mevduat sigorta fonu kapsamında falan değil.
1: Değil.
0: Ama şöyle bir yatırım fonu finansal portföy. Yani risk dağıtım ilkesine göre birden fazla menkul kıymet bir araya getirilerek oluşturulmuş bir finansal cüzdan, sepet. Dolayısıyla bu fonu oluşturan menkul kıymetler Takas Bank'ta özel hesaplarda korunuyor ve hiçbir şekilde oraya dokunulamıyor. Yani hani çocukların ulaşamayacağı yere koyun ilaçları. Onun gibi aynen bu yatırım fonu

fonlarını oluşturan menkul kıymetler tamamen bu yatırım fonuna katılmış, katılma payı almış tasarruf sahiplerinin tamamen menfaati için özel hesaplarda saklanıyor. Dolayısıyla bu diyelim ki fon kurucusunu iflas

0: Ve mesela bizim bir analiz yaptığımızda, finansal analiz yaptığımızda olmaması gereken piyasa değerine ulaşıyorlar. O
1: Evet.
0: tabii ki geçici bir dönem oluyor. Onun için ben bu
1: İçeriğine
0: içeriğine
1: bakmaları
0: çok dikkat
1: öneriyorsunuz.
0: etmeleri gerekiyor. Orada hangi senetleri var o fonun içinde, bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de dikkat edilmesi gereken nokta, fon kurucusu lütfen güvenilir kurumlar olsunlar. Ona da dikkat ettikleri takdirde dinleyicilerimiz çok gönül rahatlığıyla yatırım fonlarında yatırım yapabilirler.
1: Tavsiyemizi de aldık Cahit hocamızdan. Doktor Cahit Sönmez, TOBB Üniversitesi öğretim üyesi. Güzel bir haberimiz vardı tabii hocam. Siz kaçırdınız mı bilmiyorum. Gündemi takip ediyorsunuz ama altın fiyatları 6 milyon 737 bin 601 liraya
0: Yükseliyor.
1: yükseldi kilosu. Bu iyi bir haber diyelim şimdilik altın
0: Evet.
1: yatırımcıları için. Evet, böylelikle sizlere veda ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Fatih İnce teknik yönetmenimiz, Halit Özhan'sa bizim yayın şefimiz, sevgili Vilda Üstündağ ile çalışıyoruz. Bugün ben Yasemin Pamukçu hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 uçaklarının satışı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı, inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır dedi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan 60 günlük geçici ateşkesin süresi doldu. Trendyol Süper Lig'in ilk haftası Samsun Spor Göztepe maçıyla kapanacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire haber kanalına yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Açıklamalarında F-35 uçağı programına dönüşle Mekke Anlaşması, Suriye ve Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da mesajlar veren Erdoğan, F-35 uçaklarının satışı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözün yerine gelmesi Türkiye için önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz. Burada biz İsrail'i masaya asla almış değiliz. Burada bizim muhatabımız Amerika'dır diye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın da dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Paktın ilerleyen dönemde genişletebileceğini belirten Erdoğan şöyle devam etti. Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı yapmış olmak gerçekten dünyaya önemli bir mesajı vermemize vesile olmuştur. Sadece Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan değil, ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir. Mısır eğer katılmayı planlarsa görüşmelerimizi yaparız, kapımızı da açarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin süreceğinin de altını çizerek Şam'a ziyarette bulunacağını duyurdu Erdoğan. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık, bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz ve en kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye desteğinin de bir kez daha altını çizdi. Gazze'yi kendi başına bırakamayız vurgusunu yapan Erdoğan, İsrail saldırıya devam ediyor. Trump'ın bu gelişmelerden rahatsız olduğunu görüyorum ve bizler bu noktada her türlü uyarıyı yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu uyarıları yapmaya devam edeceğiz diye konuştu. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerini de değerlendiren Erdoğan, kaybeden Avrupa olur mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

0: Öyle dedi. Avrupa Türkiye'yi 53 yıldır arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor ama biz kapımızı kapatmadık. Biz yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Bizim için önceliğimiz Avrupa değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz. Türkiye olmaz. Bundan tam 27 yıl önce meydana gelen Marmara depreminin acıları hala taze. 17 Ağustos 1999 günü saat 3'ü 2 geçe 3 şehirde hayat durdu. Marmara depreminde 18.373 kişi yaşamını yitirdi, 48.901 kişi yaralandı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da düzenlenen anma törenlerinde deprem dolayısıyla hayatını kaybedenler anıldı. Kocaeli'deki törenin adresi büyük yıkımın yaşandığı Gölcük Kavaklı sahili oldu. Anma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan'la vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yer alan mesajında acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Siyasiler de 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümünde anma mesajları yayımladı. Mesajlarda depremde hayatını kaybedenlere rahmet dilekleri iletildi ve bir kez daha böyle acılar yaşanmaması temennisinde bulunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş aradan geçen yıllara rağmen o gecenin acısının unutulmadığını belirtti. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da mesajında güvenli şehirler vurgusu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Kolombiya ve Endonezya'da şiddetli depremlerin ardından büyük yıkım ve can kayıpları yaşandı. 10 Ağustos'ta Kolombiya'da, 5 gün sonra da Endonezya'da 7'nin üzerindeki büyüklükte depremler meydana geldi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı Kolombiya'da 290'a, Endonezya'da ise 53'e yükseldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. 4187 kişinin yaralandığı Kolombiya'da, 140'tan fazla kişi ise kayboldu. Endonezya'da meydana gelen depremde de 130'dan fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 5000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Endonezya hükümeti bölgede 14 günlük olağanüstü durum ilan etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyi önemli bir aşama olarak değerlendirdi. Bahçeli, Türk Gün gazetesine yaptığı açıklamada, terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı, inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır dedi. Devlet Bahçeli, provokasyon girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. Kanunun bir af düzenlemesi olmadığının altını çizen Devlet Bahçeli, gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatandaşların bilgisi dışında bir yolun söz konusu olmadığını vurguladı. Bahçeli, PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması çok önemli dedi. Devlet Bahçeli, süreci çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkan tanımayacağız diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının stratejik önceliğidir dedi. Diyarbakır'da konuşma yapan Göktaş, terörsüz Türkiye'nin büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi ve yükselen refah anlamına geldiğini vurguladı.
1: Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılın stratejik önceliğidir. Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateşler düştü. Biz anneler artık ağlamasın istiyoruz. Terörsüz Türkiye, güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek demektir. Büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi, yükselen refah demektir. Gençler enerjisini artık üretime, bilime, sanata yöneltecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek.
0: Türkiye mavi vatandaki haklarıyla çevresel zenginliğini korumak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Resmi

Gazetede yayımlanan kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları ile Türkiye, Mavi Vatan'daki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletti. Türkiye bu adımla sadece karasularında değil, karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da çevreyi koruma önceliğini dünyaya göstermiş oldu. Yeni milli parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi. Türkiye'nin geçen yıl Nisan ayında açıkladığı deniz mekansal planlama haritası Haziran ayında UNESCO nezdinde kayıt altına alınmıştı. İki stratejik bölge bugünkü kararla nihai hukuki statüsüne kavuştu. Yunanistan'ın geçmişteki tek taraflı girişimlerinin Türkiye açısından hukuki sonuç doğurmadığı bir kez daha hatırlatıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya gündeminde önemli yer buldu. Konuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden de dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek anlaşmayı büyük, cesur ve önemli bir adım olarak nitelendirdi. Trump, söz konusu 3 ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 7 Ağustos Cuma günü Mekke'de ortak savunma anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden herhangi birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak, anlaşma savunma sanayinde işbirliğini de içeriyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan 60 günlük geçici ateşkesin süresi doldu. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda Tahran yönetimi sürenin önemi kalmadı açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ateşkes süresinde ihlaller nedeniyle yeniden müzakere sürecine başlamadıklarını söyledi. İngiliz medyasına açıklama yapan üst düzey bir İranlı yetkili de ülkesinin savunma değil, saldırı politikasına geçmeye karar verdiğini açıkladı. Açıklamada ABD'nin mutabakat zaptına uyması için birkaç haftalık süre belirledikleri vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Tahran yönetimi teslim olmalı, acelem yok dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleriyle ilgili olarak Umman'ı da bombalama tehdidinde bulunan Trump, Hürmüz'de önümüze çıkarlarsa onları fena bombalarız ifadesini kullandı. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Menderes ilçesi belediye meclisinde yapılan oylamada AK Partili meclis üyesi Asuman Şen belediye başkan vekilliğine seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak kutladı. Erdoğan, her türlü desteği vermek suretiyle Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatıyoruz dedi. AK Parti Kadın Kolları Başkanlarından 23. ve 24. dönem milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi görmekte olan Azize Sibel Gönül 60 yaşındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Sibel Gönül'ün vefatı dolayısıyla sosyal medyada taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül hanımefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Azize Sibel Gönül'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajları yayımladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların inançları ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımların atıldığını belirtti. Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının bu anlamda yürütülen mücadelenin bir örneği olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, devletin inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda kararlı olduğunun altını çizdi. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glooper'ı daha önce hiç duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar konusundaysa aile birikimi dedi. Suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmış firari kardeşi.

0: kişi, Hilmi Kuruş'a yönelik arama çalışmalarında ise bir adreste 200 kilogram altınla yüklü miktarda döviz ele geçirilmişti. Rize'de Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin Tüneli geçişi hizmete açıldı. Projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini belirterek, yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi.
1: Doğu Karadeniz'in incisi, Rize'mizin de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin tünelini ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Çamlıhemşin tünellerimizi Ardeşen, Çamlıhemşin, Ayder il yolu kapsamında inşa ettik. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 1,5 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık ortalama 772 milyon lira tasarruf edeceğiz.
0: Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların bu alandaki yüksek öğretim programlarına yerleştirilmeleri amacıyla tercih süreci başladı. Söz konusu tercihler dijital ortamda 24 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar alınacak. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından başvurulara kabul edilen adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinden kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek. Adayların en fazla 8 tercih hakkı bulunuyor. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri yarın saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerli olması gerekiyor. Yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek adayların bu süreye özellikle dikkat etmesi isteniyor. Hac kurasına bu yıl 1 milyon 878 bini aşkın kişi katıldı. Gelecek yıl Türkiye'den kutsal topraklara 84.942 kişi gidecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 uçaklarının satışı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır dedi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan 60 günlük geçici ateşkesin süresi doldu. Spor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftası bu akşam oynanacak maçla kapanacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadelede Samsun Spor Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de de 2. hafta Batman Petrol Spor Bolu Spor maçıyla tamamlanacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında yarın Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş, Tera Yatırım Holding'le forma sırtı sponsorluk anlaşması imzaladı. Törende konuşma yapan Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, yeni sezonu galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan, Antalya ve Hatay ile bu akşam saatlerinde olmak üzere Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla, Eskişehir, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Erzincan 16, İstanbul ve Kilis 20, İzmir 24, Çanakkale ve Diyarbakır 18, Kocaeli 19, Adana 21, Denizli 22, Hatay 23, Konya 17, Nevşehir 14, Kırşehir 15, Bolu 13, Kastamonu 12, Kars 10 derece.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ile 22. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak düzenleniyor. Seydikemer-Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometreleri arasında asfalt kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
3: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim.

İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kadim Kökler.
1: Yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kadim Kökler birbirinden farklı konu ve konuklarla Anadolu'nun kadim köklerini bulmaya, araştırmaya, irdelemeye devam ediyor. Bugün yine bu köklerin peşinden Anadolu'ya gideceğiz. Anadolu'da ahiliğin köklerini ve bu köklerin günümüze olan yansımalarını sizlerle buluşturacağız. Elbette çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Güray Kırpık. Kendisi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Mina Hanım, merhabalar.
1: Ahi'nin kökü dediğimizde nedir hocam?
2: Ahilik teşkilatı bir uygulamalı esnaf, meslek ve hatta bütün meslekler için üretim mekanizmasının adıdır. İş ve meslek hayatının, çalışma hayatının tamamı, sanayi kollarının tamamı, günümüzdeki tabirle modern meslekleri de içine alacak, süre giden tarih içerisinde değişen, dönüşen hayatın ta kendisi aslında ahilik dediğimiz şey. Bunu nereden anlıyoruz? Ahilik teşkilatının tarih içerisindeki kurallarını koyan, isimlerini koyan, fütüvvetnamelerdeki değişime baktığımızda ki fütüvvetnameler ahiliğin temel mekanizmasının, yaşayışının kurallarını anlatan kitaplardır.
1: Hocam fütüvvetnameden bahsettiniz. Belki bilmeyenler vardır. Tam olarak ne demek?
2: Fütüvvetname ahilerin meslek kurallarını anlatan yazılı eserlerin isimleri, okudukları nasihatname, nasıl yaşayacaklarını anlatan okuma metinleri bunlar.
1: Evet. El kitabı, el kitabı da belki diyebiliriz.
2: İlkeler ve kuralları anlatan, nasihatle bunları öğütlerle, örnekler üzerinden öğreten bir sohbet ve ders kitabı diyebiliriz.
1: Evet. Anayasa gibi.
2: Anayasa gibi kurallar, yani meslek kuralları. Her mesleğin kuralı var. Öğreticisi var ve bunun bir takım hukuki dayanakları var. Yani bu mesleğin nasıl uygulanacağı, nasıl dönüşeceği.
1: Bir çerçeve sözleşmesi gibi. Peki hocam, ahi dediğimiz şey o dönemde 13. yüzyıl gibi Anadolu'da ortaya çıkan bu yapının geçmişte veya benzer tarihlerde dünyanın farklı yerlerinde de benzerleri var mı?
2: Bizim Anadolu'ya özgü bir tabir ve üretim mekanizmasından bahsediyoruz aslında. Genel hatlarıyla dünyada da elbette meslekler, böyle teşkilatlar var. Her ülkenin, her medeniyetin, her topluluğun kendi içerisinde geliştirdiği kültür ile yoğurduğu bir takım geleneksel unsurlar da var. Meslek unsurları ya da alışkanlıkları icabınca üretim anlayışları var. Anadolu ahiliği, Türk tarihi ve Türk dünyasının gelenek, görenekleri, kültürü, medeniyeti anlaşılmadan anlaşılamaz. Yani Anadolu ahiliği dediğimiz Türkiye ahiliği ya da Türkiye tarihinin Anadolu kısmı çok özel bir meslek grubu ortaya çıkarmış, müessese ortaya çıkarmış.

0: varmış tarihte.
1: Bir yapılanma.
0: Evet, bu ahilik diyoruz biz buna. Bu mesela Afrika'da yok, Avrupa'da da yok, tam anlamıyla yok. Farklılıkları var.
1: Bir
0: Bunun
1: şey
0: sebepleri var.
1: Sormak isterim hocam burada. Bu Türklerin Anadolu'ya gelmeden Orta Asya Türk coğrafyasından getirdikleri, tamamen bu köklerden beslendikleri ve yanında Bizans'ın loncalık da dahil midir buna?
0: Esasen hepsiyle ilgi kurabiliriz. Çünkü Türk tarihi bir bütün olarak bakıldığında bir gelişim, değişim, yenileşmeler evrelerinden oluşuyor. Yenileşmeler tarihidir. Türk tarihinin her safhasında yenilikler var, reformlar var. Ve yeni kültürlerle, medeniyetlerle, coğrafyalarla tanıştığımızda tarihimizde bu yeni kültür ve coğrafyalarda bizim gelenek göreneklerimizle birleştirdiğimiz, yenileştiğimiz taraflar olmuş. Bu tabii eskiyi bırakmak anlamına da gelmiyor. Bunu bu şekilde değerlendirdiğimizde, bir bütün olarak baktığımızda elbette Türk tarihinin o Türkistan'dan, eski Asya Bozkırı'ndan gelen, Balkanlara kadar uzanan, hatta bütün Osmanlı'nın o zirve çağında üç kıtaya yayılan kültür havzası içerisinde hepsinden aldığı var, verdiği var. Bir alışveriştir medeniyet bu anlamda baktığımızda.
1: O bavulda kalanlarla aslında bir sistem kurmuş.
0: Gelişmiş, değişmiş.
1: Evet. Peki çağın gereklerine göre de değiştiğinden, dönüştüğünden bahsediyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Bu yapıyı peki kurabilme yeteneği Türklerin devlet kurmadaki ustalıklarıyla mı acaba ortaya çıkmış olabilir?
0: Yeniliğe adapte olma, uyum sağlama ve hatta o yeniliği kendisi içerisinde üreterek daha da ileriye taşıma ve bir medeniyete öncü olma, kalkan olma ve lider olma. Yani biz buna tarihte medeniyet kurma diyoruz ve inkişaf diyoruz. Yani tarihi bir tabirdir bu. İnkişaf, gelişme, tekamül diyoruz. Bunlar inovasyon dediğimiz tabirle çok ilgili. Yenilikçilik, yani inkılapçılık mesela. İnkılapçılık kavramı Atatürk'ün, Gazi Paşa'nın özellikle benimsediği bir kavramdır. Yenilikçilik diyor. Yani yeniliklere, dünyadaki gelişmelere her anlamda hazır olmak ve ona cevap verebilen bir bilim ve akılla yürümek. Bu anlamda baktığımız zaman ahilik bir akıl, üretim, bilim enstitüsü gibi düşünülmeli. Yani ahilik merkezinde bu var. Ahilik merkezlerinde var. Çünkü ahilik üretim mekanizmasıdır. Dikkat edelim buna. Ahilik hangi anlamda üretim mekanizmasıdır? Her meslek anlamında, mesela yönetim anlamında da. Türk tarihinde yönetim bilimi de bakıyorsunuz zaman içerisinde gelişmiş, değişmiş, çağına göre şartlar gerektiğinde o şartlara göre yeni bir uyum, yeni bir mekanizma üreterek ortaya koymuştur. Bunu ahilik içerisinde de görüyoruz. Mesela idareci olan İzzettin Keykavus, Alaaddin Keykubat, ben ahiyim diyor. Osmanlı Devleti'nin kurucularına bakıyoruz. Mesela Ahi Edebalı, Osman Gazi'nin kayınbabası Ahi Edebalı. Bakın ahilik teşkilatının öncülerinden.
1: Yani aslında ahi dediğimiz şey sadece esnafları ilgilendiren bir şey değil.
0: Kesinlikle.
1: Bu bence bugüne kadar hep böyle yanlış da belki ifade edilmiş, belki yanlış anlaşılmış. Dediğiniz aslında her türlü bilim dalında, meslek dalında aslında bir yöntem, bir var olma ve bir yapılanma
0: ahilikte
1: şekli.
0: Ahilikte bu anlamda sınır yok. Herhangi bir dinden, kültürden de olabilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim, meslek olarak baktığımızda kapsamadığı bir meslek yoktur. Kadın erkek ayrımı yoktur bu anlamda. Mesleklere her kadın, her erkek girebilir. Bu gençlikten, çocukluktan alınarak yetişmek ve üretime hazırlamak, meslek edinmekle de ilgili. Yani iş ve istihdam problemleriyle de ilgilenen bir kuruluş olduğu için üretim mekanizması, meslekler grubu zaman içerisinde değişiyor. Gelişen teknolojiye, bilime göre, ihtiyaçlara göre de yeni meslekler ortaya çıktığında ahilik yeni kurallar, yeni fütüvvetnameler, yeni mesleklere göre kendi çağı içerisinde bir takım eklemeler yapıyor. Kural değişimine gidiyor. Hukuk değişimidir bu bir anlamda.
1: Şu demek mi? Selçuklu'da aslında istihdamın da yaratıldığı merkez, inovasyonun da yaratıldığı merkez. Yani ticaretin o zaman ana omurgası gibi de düşünebilir miyiz?
0: Tam anlamıyla şöyle ifade edelim. Standartları belirleme enstitüsü vardı ya, Türk Standartları Enstitüsü diyoruz. Esasen bunun modern adıdır. Çünkü ahilik standart belirler.
1: Evet.
0: Nedir mesela? Ayakkabı üretiyorsunuz değil mi? Bu bir insanın ihtiyacı.
1: Mesleki yeterlilik yani, kurumuyla Türk Standartları Enstitüsü'nün birleşmiş
0: kesinlikle.
1: Hali.
0: Kesinlikle. Çünkü bu kurumlarımızda baktığımız zaman kendi çağına göre yenileşiyor, değişiyor ve bu çerçevede yeni kurallar koyuyor değil mi? Yani yeni bir meslek çıktı, bilgisayar ve yazılım mesleği diyelim ya da şu anda yapay zeka, işte uzay madenciliği, mühendisliği gibi buna dair bir meslek grubu. Bir teknik ekip oluşturacaksınız. Bu bir meslektir aslında. Yeni bir bakış ama eskiden vazgeçerek değil. Tabii ki birikimi de kullanarak. Bu çerçevede baktığımız zaman üretim mekanizmalarındaki

0: standartlaşmayı ve bir anlamda ileriye doğru özgün ve size ait olan bir üretim yapmayı. Yani patent diyoruz biz buna.
1: Onun da temeli.
0: Tabii ki ahilikte bu var. Üretimde kalite ve bu anlamda da rekabetçilikle beraber patent. Çünkü diğer kültür ve medeniyetlerden üstün olabilmenizin yolu patent ve size ait olan bir özgün yapı.
1: Bu patentin bir resmi bir karşılığı var mı ahi sisteminde?
0: Ahi sisteminde var. Mesela her meslek grubunun kendine ait elbisesi, logosu, bakın logosu, amblemi, kıyafeti, sancağı var. Sancak. Bildiğiniz bu yani tabii, kendi tabii. meslek filamaları olur ya günümüzde.
1: Yani tıp doktorlarının mesela vardır böyle.
0: Aynen
1: hani,
0: logo, evet. Amblem diyoruz bugün.
1: Tabii hukukta da vardır hani.
0: Bakın tıp ile ilgili mesela bizim kullanmakta olduğumuz şu anda tıpçılarımızın kullanmakta olduğu çok da meşhur bir logo var. Çift ejder başlı.
1: Evet. Hı hı.
0: Bunun çıkışına baktığımız zaman Selçuklu tıp hekimliği ile ilgilidir ve Selçuklu tebabetinin en önemli kuruluşlarından birisi olan Çankırı'daki şifahanedeki bir o zamandaki tasarımdan alınmıştır. Yani şifahanenin kapısındaki tasvir, nakkaşlık işi olan sanat ürünü tasarım olarak üretilerek benimsenmiştir. Yani bugün doktorlarımızın yakalarında kullanmış oldukları rozetlerin çıkışına baktığımız zaman Selçuklu tıbbındaki yılan figürü yani evren, maristan figürünü görüyoruz. Mar, literatürde baktığımız zaman yılan demek. Çünkü en ağır hastalıkların doz olarak verildiği, tedavi edildiği ilaçlardan bir tanesi panzehir olarak yılan zehri olarak düşünülmüştür. Ve çağlar boyunca da eski çağdan bu yana kullanılan ortak bir figür. Doğuda batıda. Mesela Selçuklu Darüşşifalarında görev yapan hekimlere baktığımız zaman Konya Darüşşifası'nda zamanın Hipokrat'ı diyebildiğimiz bazı doktorlar var.
1: Hocam bunu sizden şimdiden sözünü alalım başka bir programda. Özellikle Selçuklu'daki hem medreseleri, eğitim kurumlarını, Darüşşifaları konuşalım. Bu programda ahiliği birazcık daha şöyle ben açmak isterim aslında.
0: Evet.
1: Peki pabucu dama atılmak? Hep ahi üzerinden anlatılan bir hikayedir, örnektir. Bu doğru mudur gerçekten de?
0: Uygulamalı olarak yapıldığı için sembolik olarak kabul edilmiştir ve doğrudur. Ve halk dilinde de yayılmıştır. Çünkü haksızlık yapan, müşteriyle olan münasebetlerinde, uygulamalarında yanıltan, bakın yanıltan, dürüst olmayan, gayri ahlaki bir takım davranışlarıyla, mesela yalan söyleyerek aldatan, esnafların ya da üretim mekanizmasının içinde bu tür insanların bulunması istenmemektedir. Herhangi bir memuriyette de bu istenmiyor. Bu aynı şekilde devlet kademesindeki memurlar için de geçerli bir kural. Pabucu dama atılmak bir esnaf için de geçerli. Pabucu dama atma ondan dolayı bütün meslekler için geçerli bir tabir olmakla beraber anlamı şuradan çıkıyor. Çarşıdaki bir üretim yapmakta olan, ayakkabı üreticisi olan bir esnafın yanlış yapması üzerine uyarılar ve cezalar silsilesinden bir tanesinin halkın içinde yapıldığı aşamayı anlatıyor. Halkın içinde ne yapılıyor? Onun elbisesi üzerinden alınıyor. Çünkü elbise onun mesleği. Ve pabucu yani özel olarak giydiği o elbiseyi temsil eden ayakkabısı alınarak onun dükkanının damına atılıyor. Halkın içinde oluyor bu. Dükkanı mühürlenmiş oluyor. Mesleği elinden alınmış oluyor. Ustalığı elden gidiyor. Bu işte çok ağır bir ceza.
1: Yani İtibar aslında değil mi?
0: İtibarını kaybediyor. Sadece mesleğini değil, itibarını kaybediyor. Güveni kaybediyor. Bir daha o meslekte çalışamaz oluyor ve dışlanmış oluyor. Bir yönüyle böyle bir hatayı kimse yapmak istemiyor. Peki bu yapılmış mı? Bu tarz esnaf var mı? Kadı sicillerinde 17. yüzyıla kadar biz ahilerin kadı siciline düşmediğini görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Aslında ahiler kendi işlerinde sigorta, uyarı ve düzelti haklarını sürekli tanıyan ve bunu kadılara, mahkemelere düşmeden çözen bir mekanizma. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmada çok müthiş bir sosyal paylaşım mekanizması. Bu anlamda baktığımız zaman böyle bir sıkıntı olmuyor genellikle.
1: Kendi çünkü aralarında onu tabii, öyle bir adil de bir o zaman sistem var ki içerisinde.
0: Evet. İş o noktaya gitmiyor. Giderse orada başka bir olay vardır. Gerçekten esnaf teşkilatı o grupta bozulmuştur ve çok büyük bir hata yapmış olabilir. İstisnai olarak bu uygulamalar oluyor. Dolayısıyla yani herkes de bu hatayı yapıyor gibi bir anlayış çıkmamalı. Biz buna baktığımız zaman yani bir tarihçi olarak ahilik teşkilatının sicil kayıtlarını araştırdığımızda Anadolu'da suç oranının sıfıra yakın olduğunu görüyoruz. Ben hiç tespit edemedim. Mesela Ankara, Aksaray, Konya, Sivas üçgeninde kadı sicillerine bakıyoruz. 18. yüzyıldan itibaren suç kayıtları görülmeye başlanıyor ahiler sınıfında. Bu da şu demek. Demek ki bu kendi içinde çözülüyor. Yani bu dürüst olma, kaliteli üretim,
1: mesleki etik tarafı da orada yönetiliyor.
0: Etik ve ahlak.

0: kurallara bakımından yaşanılan bir durum var. Yani haksızlık mahkemeye düşecek bir boyutta asla olmamış. Çözülmüş kendi içinde.
1: Peki ahi geleneği, o dönemdeki Selçuklu'yu destekleyen de bir aslında toplumsal enstrüman değil mi hocam?
0: Tabii ki öyle bir dönemde ortaya çıkıyor ki ahilik, ahi evranın yaşadığı çağ, Moğol istilasının Anadolu'da başladığı ve artık Anadolu'da merkezi otoritenin kaybolduğu, toplumun kendi içerisinde dayanacak bir siyasi merkezi güç bulamadığı, Moğolların vergiyi dayattığı, her türlü maddi ve aynı zamanda askeri baskılarla halkı bezdirdiği, fakirleştirdiği bir dönemde ahilik zirve çağını yaşıyor. Bu şu demek: paylaşımda, insani merhamette, olgunlaşmada, zorluklara karşı mücadelede halkın dayanışması. Ahilik bu anlamda baktığımız zaman dağdaki çobandan, köydeki tarlasında çalışan herhangi bir çiftçi ya da ziraatçı, işte bununla ilgili üretim yapan göçebelerin hayatında kullandıkları eşyaları üreten nalbant ve semercilere kadar. Bu anlamda baktığımız zaman hayatın her aşamasında, her kademesinde ve her coğrafyada var. Kırsalda da var ahiler, şehirde de var.
1: Peki
0: ticari
1: niye
0: anlamda.
1: Biz o zaman hep İç Anadolu'da bir ahi evran geleneğini konuşuruz da mesela Karadeniz'den, Akdeniz, Yörükler. Sanki oralarda ahi etkisi mi yok, yoksa onlar daha göçebe veya kırsalda oldukları için mi?
0: Ahilik aslında Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Türkistan'da da var, Balkanlar'da da var. Ahilik her zaman ahilik kavramıyla beraber hareket etmemiştir. Mesela bacılar her zaman ahi kavramını kullanmıyorlar. Hatun denmiş, bacı denmiş,
1: Oraya
0: lakap
1: geleceğim.
0: kullanılmamış.
1: Evet, oraya geleceğim hocam. Mesela Karadeniz'de var mı bir ahi geleneği?
0: Tabii ki.
1: Ne var
0: Bütün
1: mesela?
0: Anadolu'daki bütün şehirlerin çarşılarında, pazarlarında, yönetiminde öncelikle ahilik ve fütüvvetnameler nasihat olarak verilir, eğitilir. Yani bir yerde çarşı pazar varsa kesinlikle orada onun bir eğitim kuruluşu, üretim kuruluşu mekanizması da vardır. Bu ahiliktir. Yani ahilikten başka bir şey
1: Peki
0: değildir
1: hükümet
0: uygulama olarak.
1: nezdinde bir temsili var mıdır?
0: Var. Çünkü bir yerde usta olarak bir iş yeri açmanızın sebebi elinizde bir icazet, bir izin belgesi olması gerekiyor. Bu izin belgesini siz ahilerden alabilirsiniz. Dükkan açamazsınız yoksa. Yani bu şu anlama geliyor: onay aldınız ve bir üretim, bir eğitim mekanizması oluşturuyorsunuz. Bu herhangi bir devlete bağlı vakıf kuruluşu için de olabilir. Çünkü o zamanlarda padişah başta olmak üzere padişahın ailesinin üyeleri, askeri personel, kadılar, bunların hepsi vakıf kurabildikleri gibi aynı zamanda da ahiler ve bu sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe yaşıyorlar. Ve denetim mekanizması, üretim mekanizmasının içerisinde bir şekilde yer almış oluyorlar. Yani bir yerde çarşı pazar varsa o çarşı pazarı denetleyen ases başı var. Yani subaşılar var. Bunlar devlete vergi vermek zorundalar değil mi? Yani sonuçta çarşı pazardaki
1: devletin
0: esnaf,
1: o zaman bir muhatabı.
0: Evet,
1: Hem devlet onları
0: vergi
1: muhatap
0: veriyor.
1: kabul ediyor, hem de onlar devletin bir
0: Ticaret yapanlar
1: paydaşı.
0: vergi vermiştir her zaman. Kime veriyor? Devlete veriyor. O zaman devletle bir münasebetiniz var. Yani gümrüklerde vereceksiniz, kervansaraylarda vereceksiniz. Her yerde var kervansaray. Anadolu'da İpek yolunun geçmediği bir güzergah yok. Küçük ya da büyük, tali ya da ana cadde olarak. Yani cadde dediğim büyük yollar için düşünün. Onların tali yollarını da düşünelim. Yani bir yol ve ticaret ağı var. Ticaret ağının olduğu, han ve kervansarayın olduğu küçük ya da büyük her yerde bir konaklama, bir alışveriş.
1: Sistem ahi sistemi.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Peki şimdi bu ahi sistemi içerisinde kadın var mı? Yoksa Bağcıyan-ı Rum dediğimiz, daha çok da Aşık Paşazade'nin anlattığı ayrı bir kurum mu? Yoksa ahiliğin kadın kolları gibi mi? O ne mesela?
0: Şimdi şöyle düşünelim. Anadolu'daki ahilik çarşılarının vakıf sahiplerini kontrol ettiğimizde, vakıf sahiplerinin önemli bir kısmı, özellikle ahilerin çok olduğu yerlerde kadın simalar, hatun simalar, bacılar.
1: Nasıl yani?
0: Sahipleri, mülk sahipleri vakıf kurmuşlar.
1: Yani
0: bu ne demek biliyor musunuz? Bu ahilerin yöneticisi tam tersine, yani daha da üst mekanizmayı kurmuşlar. Mesela Melike Hatun vakıfları Anadolu'nun her yerinde var, başta Ankara olmak üzere. Fatıma bacı.
1: Peki gücü nereden geliyor onun? Hani eşinden, babasından mı?
0: Melike Hatun
1: Alaaddin
0: Keykubat'ın kızı.
1: Anladım.
0: Gevher Nesibe Hatun mesela. Darüşşifa'nın vakıf kurucusu. Ya sultanın akrabası, eşidir, valide sultandır ya da prensestir ya da sultandır. Yani sultan hanım olarak o zaman için bu şekilde de ad alıyorlar. Yani bacılar ya da kadınlar sınıfının ahilik mekanizmasında çok çok önemli görevleri var. Ve üretim mekanizmasının birçok meslekte başını, merkezini oluşturuyorlar. Çünkü bazı meslekler sadece kadınlardan oluşabiliyor. Özellikle tuhafiye diye tanımladığımız, bugün tuhafiye dediğimiz ailenin içerisinde

0: üretimindeki ürünlerin önemli bir kısmı kadın eliyle üretime
1: Mesela halı,
0: hazırlanabiliyor.
1: kilim gibi olabilir mi?
0: Onlar başta olmak üzere özellikle iplik işlerinde,
1: Tekstil.
0: iplik ve kumaş.
1: Ha, yün eğirme.
0: Tabii bütün bunlar çıkrıkçılıktan başlayın, yün ile ilgili bütün aşamaları düşünelim. Ama
1: Oyalar
0: bu
1: belki.
0: ürünlerin satışı da aynı şekilde
1: Ha,
0: o kadın ya
1: bütün
0: da
1: ticaret.
0: bacıların, evet, satışta da varlar. Çünkü değerini o biliyor, emeği o biliyor.
1: Peki hani zaten vakıfların başında da varlarmış. Bu Bağcıyanı Rum nasıl ortaya çıkıyor hocam?
0: Anadolu bacıları demek bu. Ahiyan-ı Rum, Bağcıyan-ı Rum, Anadolu ahileri, Ahiyan-ı Rum. Anadolu'nun bir ismidir oradaki, Diyar-ı Rum'dan gelen bir sözcük. Bağcıyan-ı Rum, Anadolu bacıları, Gaziyan-ı Rum, Anadolu gazileri ve Abdalan-ı Rum, Anadolu abdalları ya da erenleri. Bunların hepsi aslında birbirleriyle irtibat halinde olan, iç içe olan, hatta bazıları hem abdal, hem ahi, hem bacı olabiliyor. Mesela Fatıma bacı
1: Yani
0: böyle
1: ne
0: birisi.
1: demek?
0: Bu şu demek, yani aynı grup içerisinde saymamalıyız hepsini. Birbirleriyle akraba, dayanışma ve birden fazla toplulukla irtibat halinde bir ahi. Mesela aynı zamanda müderris, aynı zamanda ahi baba, aynı zamanda bir bakıyorsunuz o kişi Osman Gazi'nin akrabası ya da ona bütün emrindeki esnafla beraber askeri seferlerinde ya da işte gazilik faaliyetlerinde destek vermiş, devlet işlerinde destek vermiş ya da ticari işlerde destek vermiş. Bu şu anlama geliyor. Osmanlı Devleti gibi bir devletin çıkışında ahiler, bacılar, abdallar, erenler, gaziler bir bütün olarak bakıldığında sosyal tabakalaşmanın, sosyal hayatın tamamını temsil etmiş oluyorlardı. Ahiler hepsine temas ediyor. Bacılar hepsine temas ediyor. Çünkü üretim mekanizmasının bütün mesleklerinde var. Sultan veya beylerin aileleri, kendileri ahiyiz biz diyorlar. Yani şunu da ifade edeyim burada. Anadolu'da ve Türkistan'da ahilik mesleğiyle örtüşen karşılaştırmalar yaptık biz. Çok benziyor. Mesela Divan-ı Lugat-ı Türk'teki yiğitlik ya da akıllık sözcüğünün karşılığı Anadolu'da tam anlamıyla kadın erkek hepsinde var. Yani bizim kadınlarımız da alptir, yiğittir. Erkeklerimiz de bu anlamda bir eşitlikten
1: Yani Dede
0: bahsedebiliriz.
1: Korkut'la da aslında değil
0: Evet,
1: mi?
0: eşitlikten.
1: Benzer kısımlar var.
0: Yani sosyal hayat içerisinde meslekler grubu paylaşılmış. Yani ata binemez diye hiçbir ayrım yok mesela. Ata binebilir şu demek. Bugün uçakta kullanan insan hem kadın hem erkek olabilir. O zaman içinde bu ata binecek, savaşacak demektir. Yeri geldiğinde bütün sosyal ve siyasal olaylarda, askeri olaylarda toplumun içerisinde aile birlikte olacak. Birlikte olmak zorunda çünkü.
1: Evet, bu aslında toplum içerisinde şeffaf bir iletişim, işbirliği, güçlü bir iletişimi de mi ortaya çıkarmış hocam bu
0: Kesinlikle
1: sistem?
0: organize olduğunu anlıyoruz. Çünkü Anadolu'ya mesela Moğol seferi geldiğinde Ankara'daki Fatıma bacının haberi oluyor. Giriş oldu diyor. Ona göre tavrınızı, konumunuzu alın. Bu bir bacı.
1: Güçlü bir şey
0: Nasıl
1: ağ
0: bağ
1: var çünkü
0: kuruyor, değil mi?
1: işbirliği.
0: Haber alıyor onu. Demek ki bütün il ve ilçelerde diyelim bugünkü tabirle ifade ediyorum. O zaman için sancaklarda, taşradaki köylerde, göçebelerde bir teşkilat var ve bunlar birbirleriyle hemen haberleşiyorlar ve bir tedbir alıyorlar. Çünkü katliam yaşayabilirler, yok olabilirler. Bunu defaatle yaşadıkları için Asya'da, Türkistan'da yaşadığı için göçebe daima tetikte olmak zorunda, uyanık olmak zorunda. Aksi takdirde su uyur, düşman uyumaz diye bir tabir var
1: O
0: bizde.
1: da onun yansıması.
0: Tabii.
1: Peki Cumhuriyet döneminde yine kadınların el birliğiyle cepheye yemek veya top tüfek taşıması da aslında bunun bir yansıması olabilir mi?
0: Kesinlikle devamı, yansıması. Ama biz tabii 17. yüzyıldan sonra yaklaşık 250 yıl falan o Osmanlı'nın gerileme dönemi diye tanımladığımız bozulma çağında çok önemli kayıplar yaşadık. Çok önemli travmalar yaşadık yani
1: Bu yapıda.
0: sosyal yapı içerisinde ve ahilikte. Bunu belgeleriyle takip edebiliyoruz,
1: Mesela.
0: izleyebiliyoruz, gözleyebiliyoruz. Mesela suistimal başladı mesleşmelerde. Standartları kaybetmeye başladık. Mesela beş kulem ağalığı diye bir şey var.
1: Babadan
0: Standartları
1: oğula
0: kaybediyoruz.
1: geçiyor
0: Tabii
1: meslekler.
0: eğitim hayatında mesela çok önemlidir yaygın eğitim ve kadın erkek eğitiminin toplumun standardında standart bir şekilde verilmesi çok önemlidir. Bir bakıyorsunuz işte derslerin bir kısmı kalkmış ya da işte mesleklerin bir kısmı kaldırılmış. Kalkmaması gerekir dünyada devam ediyor, gelişiyor iken bizde neden kalkmış ya da neden bozulmuş? Beşik ulemalığı dediğimiz sistemin onlarca belgesini görüyoruz. Suistimallerin arttığını görüyoruz. Kadılara düşmenin, mahkemelere düşmenin sebeplerine baktığımız zaman ahilik sistemindeki o adalet ve hukuk mekanizmasının bozulduğunu, yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Yetersiz kaldığı demeyelim de yani toplumda bu suistimal
1: İşlevini
0: edilmiş.
1: kısmen
0: Evet.
1: yitirdi. Peki hocam, bugün Anadolu'ya baktığınızda şu özelliğimiz, şu yapının

0: kökleri ahiden gelmedir dediğiniz mesela en çok neyi gördüğünüzde aklınıza hemen ahi geleneği ve yapısı gelir?
1: Uygulamalı eğitim ve öğretim mekanizmalarını gördüğüm zaman, bunu teoriyle uygulamayı birleştiren bütün kurumlarımızı ahilikle irtibatlı görürüm. Kesinlikle staj uygulamalarının uygulamalı olması gerekir. Tatbikat mektebidir bunun eski ismi.
0: Tatbikat
1: Tatbikat
0: mektebi ne
1: mektepleri,
0: güzelmiş.
1: tatbikat mektepleri. Bunlar her meslek için gereklidir. Hayatın içinden üretime dönük, yani o mesleğe hazırlayan, üretim odaklı iş istihdam çerçevesini stratejik olarak, vizyoner olarak düşünen bu şekilde planlanmalı. Yani eğitim kademelerinin her aşaması böyle bir yapılmalı. İş ve yeteneklerin, becerilerin birleşmesi söz konusu olmalı. Yani bir insan hangi mesleğe uyumluysa o gözlererek onun tabiatına uygun, yapısına uygun, yeteneklerine, becerilerine her anlamda uygun mesleğe yönlendirilmesi, her aşamada kontrol edilerek ona göre bir süreç izlemesi gerekir. Bununla ilgili en önemli kuruluşlarımız izleme değerlendirme kuruluşlarımızdır. İzleme değerlendirme diyorum buna. Ve üretim mekanizmalarını, iş istihdam mekanizmalarını kontrol eden yapılardır. Mesela az önce ifade ettiğim Türk Standartları Enstitüsü üretimi teşvik eder ama takiple ilgili vesaire şeylerin de işte
0: Esnaf
1: kurumlar arasında.
0: Sanatkarları Konfederasyonu da belki hani modern adı ama tahmin ediyorum işlevi o kadar gelişmiş değil
1: Odalar,
0: günümüzde.
1: yani ticaret odaları,
0: Borsalar.
1: borsalar, odalar birliği, esnaf sanatkarlar kooperatifleri vesaire gibi iş birlikleri, birlikler, esnaf birliklerinin tamamı bu çerçevede görülmeli. Ancak memuriyetlerin de tamamı görülmeli. Yani devlet memuriyetlerinin idari
0: Devlet
1: kesinlikle,
0: gerkanı.
1: yani şimdi orada modern mekanizmada biz ayırmış oluyoruz. Halbuki ahilikte böyle bir ayrımı yok. Bütün memurlar, bütün meslekler, bütün yani şu anda yaptığımız
0: Devleti
1: herhangi,
0: aliyedeki
1: tabii ki
0: her işte hariciyeci, dahiliyeci de diyorsunuz ahidir.
1: bütün yayıncılar, haberleşme teşkilatı hepsi
0: Hocam
1: meslektir
0: yani
1: bunlar.
0: işini öğrenen,
1: Evet.
0: çıraklık yapan, kalfalık yapan, usta olan, sisteme entegre olan herkes herhalde bir ahi.
1: Evet, yamaklık, çıraklık, kalfalık, ustalık ve bu konuda ileri düzey becerilere sahip, tecrübeler sahip, uygulamalara ulaşmış tecrübesiyle bunları görebildiğimiz emin insanlar. Yani diyoruz
0: Güvenilir.
1: ki şu doktor kesinlikle çok iyi, şu konuda iyi çünkü yaptıklarını biliyoruz.
0: Çünkü o
1: Bu şekilde.
0: yapının bir parçası.
1: Tabii.
0: Bu şu demek midir aynı zamanda da o dönemde ve günümüzde dirençli bir toplum. Öz yeterliliği yüksek, özgüveni de yüksek, adalet duygusu da gelişmiş bir toplum demek midir bu yapın?
1: Kesinlikle bunların hepsi bir bütündür. Parçalanamaz olarak değerlendiriyorum ve bilgi toplumuna işaret eder. Bilgi ve akıl merkezli toplum. Üretim merkezlidir ve daima kendi sorunlarını, ortaya çıkan sorunları önceden öngörerek daha başlamadan çözmüştür. O yüzden büyük sorunlarla karşılaşmaz. Dünyadaki sorunları da bilir, onlara dönük de tedbirler alır, çözümler üretir. Yani proaktiftir bu anlamda. Ufku açık, dünyada olan gelişmeleri bütün bilimsel çerçevesiyle, vizyonuyla ortaya koyup önlemler alır. Yeni bir tabirle ifade edecek olursak, ön alır ve öncü olur aynı zamanda.
0: Çok da aslında uygar bir yönetişim sistemi gibi değil mi hocam?
1: Bu şekilde olduğu için ahilik mekanizması Osmanlı'nın yükseliş döneminde güçlüdür. Ama gerileme, duraklama dönemine baktığımız zaman tamamen bozulmuştur ve şekil değiştirmiştir.
0: Çünkü toplumda çok önemli bir doldurduğu alan vardı. Onu herhalde o zayıflayınca devlet de zayıfladı.
1: Bunu görüyoruz, gözlemleyebiliyoruz.
0: Çok keyifliydi. Her zaman olduğu gibi böyle hani su gibi akıp giden konuşmaları biz burada Kadim Kökler programımızda bizi dinleyenlerle paylaşıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim
0: Bitti,
1: Mine Hanım.
0: maalesef
1: Siz o
0: bitti.
1: şekilde çok çok böyle güzel sorularla yönlendirdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Dilerim başka konuda gene başka bir programda beraber oluruz. Bugün Kadim Kökler programında konuğumuz Profesör Doktor Güray Kırpık'tı. Kendisi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesiydi. Bize aslında bir sistem tasarımından, ahilikten bahsetti. Bugüne gelen yansımalarından bahsetti. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tanca Teksin ulaştırdı. Ve sunucunuz ben Mine Ataman. Bu keyifli programa tanık ve eşlik ettim. Haftaya başka bir konuda yine kadim köklerin peşinde olacağız. O güne değin görüşmek üzere.
2: Kadim Kökler.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Marmara depremi unutulmadı. Bundan tam 27 yıl önce 17 Ağustos 1999 günü saat 3'ü 2 geçe 3 şehirde hayat durdu. Marmara depreminde 18.373 kişi yaşamını yitirdi, 48.901 kişi yaralandı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da düzenlenen anma törenlerinde deprem dolayısıyla hayatını kaybedenler anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kuruluşu El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışı ile ilgili olarak da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını hatırlattı. Sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Türkiye mavi vatandaki haklarıyla çevresel zenginliğini korumak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Resmi gazetede yayımlanan kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları'yla Türkiye, mavi vatandaki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Yeni milli parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Rafet Dalkıran'a devretti. Devir teslim törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların yüksek öğretim programlarına yerleştirmeleri amacıyla tercih süreci başladı. Söz konusu tercihler dijital ortamda 24 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar alınacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri yarın saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Irak'ın Erbil kentine insansız hava araçlarıyla iki saldırı düzenlendi. İnsansız hava araçları, IKB'ye Başbakanlık Özel Ofisi ile istihbarat şefinin konutunu hedef aldı. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği bildirildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar sürüyor. Rusya, Ukrayna limanlarına hava saldırıları düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki iki yerleşim yerinin kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgeye düzenlenen saldırılarda iki kişi öldü, üç kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın büyük lojistik merkezine saldırı düzenledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Rusya'ya şu ana kadarki en ağır darbeyi indirmeye hazırlandıklarını belirtti. Kallas, en kapsamlı yaptırım listesini sunacağını söyledi. Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna, 7 Ağustos'tan bu yana lav püskürtüyor. İtalya'nın Sicilya adasındaki volkanik patlamalar nedeniyle gökyüzü simsiyah oldu. Catania Havalimanı tamamen kilitlendi. Pistler külle kaplandı, 1300'den fazla sefer iptal edildi, binlerce turist terminallerde mahsur kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Batı bölgesinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Şiddetli yağışın nehirlerde su taşkınlarına neden olduğu Indiana eyaletinde 6 kişi yaşamını yitirdi. Lala kasırgasının vurduğu Hawaii'de de bir kişi öldü, en az 100 ev hasar aldı. New Jersey eyaletinde ise şiddetli fırtınanın habercisi olan raf bulutu gözlemlendi. Dev bir dalgayı andıran raf bulutunun kıyı boyunca ilerlediği kaydedildi. Filipinler'de ise muson yağmurları 23 kişinin ölümüne yol açtı, 24 bine aşkın kişi tahliye edildi. Japonya'daki sel felaketinde de yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi. Haberleri sundum.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Tatlı notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Bir gün geleceksin diye bekler deli gönlüm. Yıldırım Gürses'ten dinliyoruz.

Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Rast makamındaki bu güzel eseri Seçil Heper söylüyor.

Programımız Faruk Tınaz'dan dinleyeceğiniz Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyla devam ediyor. Yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey.

0: şimdi Samsun Spor Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
2: Yeah.
1: Evet, ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
5: Samsun'a hoş geldiniz. Mutlu bir pazartesi gecesi diliyoruz. Süper Lig'de Adnan Suarez sezonu sevgiyle saygıyla rahmetle anıyoruz. Süper Lig'de ilk haftanın son mücadelesinde Samsun'da yeni 19 Mayıs stadyumunda Samsun Spor Göztepe maçıyla ilk haftayı tamamlamış olacağız cuma akşamı. İstanbul'da Rans Park'ta Seyrantepe'de başladı ilk hafta heyecanı ve pazartesi akşamı Samsun'da yeni 19 Mayıs stadında Samsun Spor Göztepe maçıyla ilk hafta tamamlanıyor. Samsun'daki bu karşılaşmanın heyecanında TRT Radyo 1'de her zaman olduğu gibi sevgili dinleyenlerimizle ve sizlerle birlikteyiz. Yayın masasında sevgili Soner Yiğit de yanımızda, ellerine sağlık, kolay gelsin diyoruz. Evet, kapanış mücadelesi pazartesi gecesi Radyo 1'de güzel bir Süper Lig tadında güzel bir maç olması en büyük dileğimiz. İki takımın da hedefleri vardı geçen sezon. Son yılların özellikle gerek evlerinde gerekse deplasmanlarda tüm takımları çok çok zorlayan ligin iki renkli takımı ve geçmişi olan başarılarla dolu iki takımı Samsun Spor ve Göztepe geçen yıl Avrupa Kupaları kıyısından döndüler. Bu sezon için söylüyorum. Samsun Spor geçen sezon Konferans Ligi'nde son 16 turunu görmüştü. Tarihinde ilk kez Rayo Vallecano'ya, İspanyol ekibine eğlenmişti ama grupta aldığı skorlarla çok çok önemli skorlara, başarılara imza atmıştı. Göztepe ise bu yıl Avrupa Kupalarına katılma hedefindeydi. Ama onlar da ligi 6. sırada bitirdiler ve Avrupa Kupalarından uzak kaldılar. Ama bu yıl yine hedef aynı. Hem ligin üst sıraları, zirve ve tabii ki Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi. Gözler maçın hakemi Kadir Sağlam'da. Samsun yeni 19 Mayıs stadında pazartesi akşamı olmasına rağmen büyük çoğunlukla dolu tribünleri de

görüyoruz. İlk düdüğün gelmek üzere Samsun'da Göztepe oyuna başlayacak. İki takım da yenilenen kadrolarıyla. Geçen sezondan bu yana değişen isimleriyle her sezonda güçlü kadrolarla mücadele ettiler. Ve bu yıl da öyle ve ilk düdük geliyor Kadir Sağlam'dan. Samsun'da mücadeleye Göztepe başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gugeshvili, Gürcü kaleci Luka Gugeshvili'nin uzun topu saha bitiyor ve oyun başlayacak. İlk saniyeler Samsun'da takım kadroları. Samsun Spor'da kalede Okan var. Onun önünde klasik bir dörtlü: Mendes, Diabete, Borekovic, Tomasson. Köşe vuruşu Göztepe'nin. Köşe vuruşundan sonra kadroyu yenileyeceğim. Cerni topun başında Göztepe'de. Henüz 40. saniye, dakikanın içindeyiz. Orta cezalarının içine, ön direğe doğru ayaklardan sekiyor. Alanın ayağının altından kaçıyor. Adil Maci uzaklaştırıyor kendi yarı sahasından. Geriye doğru dönüyor, arkadaşlarına şöyle bir bakıyor. Yalçın'ı görüyor savunmasının ilk metrelerinde. Celil sağ kanatta, Mendes geriye doğru, Borekovic. Samsun Spor bu ilk köşe vuruşunu uzaklaştırarak ve kalecisi Okan'la da oynayarak şöyle bir ilk dakika için oyunu biraz rolantiye çeviriyor. Samsun Spor'da kalede Okan, savunmada Mendes, Diabete, Borekovic, Tomasson dörtlüsü. Onların hemen önünde Celil Makombu var. Geçen yıldan tanıyoruz. Bir üçlü var bu orta sahanın hemen önünde: Emre Kılınç, Yalçın ve Jarju. Samsun Spor'un Muadil Maci'nin, golcü isminin hemen arkasındaki üçlü olarak gözüküyor. Şimdi Muadil Maci cezalarının içinde, savunma alanını uzaklaştırıyor Göztepe'de. Göztepe'de kalede Gürcü kaleci yeni transfer Luka Gugeshvili var. Maç içinde zaman zaman Luka da diyebilirdir. Göztepe hata sol kanattan girişiyor. Bir kare seçenilden dönüyor. Hızlı geldi. Armstrong'da Göztepe. Celil'e çarpan top. Taç atışıyla oyun yeniden başlayacak. Luka Gugeshvili kalede Göztepe'de. Ege Taha alan savunma üçlüsü. Arda Matoş, Miroşi, Cerni dörtlüsü. Onların önünde oyun aklı olarak Antunes'i geçen yıldan tanıyoruz. O var. Armstrong ve Henrique'de Göztepe'nin gol ayakları. 2 dakika geride kaldı. Taç atışı sol kanattan Göztepe kullanıyor. Uzun bir taç atışı. Kafalardan sekiyor. Sert bir vuruş topağlara gidiyor. Maçın hemen başı, sağ çaprazdan çok sert bir vuruş topağlara gidiyor. Göztepe 1-0 öne geçiyor. Çok güzel bir gol. Mükemmel bir gol. Topağlara gidiyor ve Göztepe Samsun deplasmanında henüz 3 dakika dolarken 1-0'lık üstünlük sağlıyor. Taç atışı kullanıldı. Kafalardan sekiyor. Savunma uzaklaştıramıyor. Atoş çok sert vuruyor. Sağ çaprazdan. Ve Okan'ı mağlup ediyor. Bu golle, bu güzel golle Göztepe adeta maça golle başlıyor. Atoş'un golü çok güzel bir gol. Sağ çaprazdan gelişine. Bir an için 1970 Dünya Kupası finalinde Brezilya-İtalya maçını hatırlayanlar, tabii yaşı belli bir noktada olanlar, Carlos Alberto'nun sağ çaprazdan attığı golü hatırlayacaklar. Samsun Spor kenar yönetiminin, Trabzon'a Torsten Fink'in

Oyun Samsun'da yeniden başlayacak. Kadir Sağlam kenara doğru geliyor. Thorsten Finke, sanırım Thorsten Finke, Samsun Spor Teknik Direktörü'ne bir sarı kart gösteriyor. Finke, Alman teknik adam, ceketini çıkartıyor, kenara bırakıyor, fırlatıyor. İtirazları vardı Alman teknik adamın. Bu itirazlar sonucunda Kadir Sağlam Finke bir sarı kart gösteriyor. Oyun çok, tırnak içinde futbol diye söylüyorum, hem gol ve sonrasıyla çok heyecanlı ve yüksek tansiyonlu başlamış oluyor. Matoş'un golü. Samsun Spor 0 Göztepe 1. Alex Matoş Göztepe'yi Samsun'da 1-0 öne geçiriyor. Çok çok güzel bir golle İngiliz oyuncu. Yeni transfer Sheffield United'dan geldi. 21 yaşında, Chelsea altyapısı, U21 takımları, Oxford United ve yeni bir transfer olarak Alex Matoş İngiliz oyuncu. Göztepe'nin yeni ismi ve golün adı. Sezona golle başlıyor.

Macron bu aldı. Hareketlenen isim orada. Carju'ydu, ona gelmeyen top uzun. Bir top yine Göztepe. Yine hızlı çıktı, Okan Kalesi'nden çıkıyor ve topu tribünlere gönderiyor. Karşı tribünlerin önünden taç atışı Göztepe'nin olacak. Samsun Spor maça iyi başlayamadı. Göztepe rahat bir golle başladı. Fink hala dördüncü hakemle konuşuyor, derdini anlatıyor. Çok da sinirlenmiş durumda, sarı kartı da gördü. Ve oyun gerçekten yüksek bir tansiyonla başladı. Şimdi Göztepe savunmasında uzun bir top yine Samsun Spor yarı sahasına doğru uzaklaştıran Celin. Uzun oynuyor Celin. Savunmasının kontrolünde Luka Gugashvili çıkıyor, topu uzaklaştırıyor. En son top Çerni'de kalıyor. Sol kanat o bir kez daha kalecisine. Güçlü kaleci Luka'ya dönüyor. Mateusz Lis Lehpozman'a transfer oldu Göztepe'nin. Önemli kalecileri, önemli bir kalecisiydi. Adı ezberlenen bir kaleciydi Mateusz Lis. Artık Lehpozman'da Polonya Ligi'ne ve Polonya'ya evine döndü. Thomasson'dan Okan'a. Okan uzun oynuyor baskıyı görünce. Carju'dan önce savunma. Ege, Taha ve Alan üçlüsü var Göztepe'nin savunma hattında. Bir kez daha Samsun Spor kalesi, Okan'a gelen top kısa düşen bir top. Uzaklaştırıyor savunma Samsun Spor'da Diabate ile. Dönen top yine Göztepe'nin. Antunes yerde kalıyor, serbest vuruş. Göztepe'nin Samsun Spor yarı sahasında. Celil'in yaptığı faul. Dakika 7. Üçüncü dakikada Alex Matoş'un golüyle Göztepe Samsun deplasmanında 1-0 önde. Stanimir Stoylov'la birlikte son dönemlerde çok büyük bir istikrar sağlayan, önemli başarılara imza atan Göztepe. Antunes orta ceza alanı içine Thomasson'dan sekiyor. Köşe vuruşu Göztepe'nin sağ kanatta. Stoylov ve yönetilen şirket tarafından belli hisseler yurt dışında, Danimarkalı bir şirkete ait Göztepe önemli isimleri alıyor, faydalanıyor ve maliyetli güzel fiyatlarla birlikte elinden çıkartıyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışına ve son zamanların bu anlamda mali yapılar anlamında en çok konuşulan kulüplerinden, en düzenli kulüplerinden biri olarak gözüküyor. Antunes köşe vuruşunu kullanıyor cezaların içine. Kafa vuruşu. İleriye çıkan isim Alan'dı, savunmadan geldi. Kafa vuruşu üstten alta gitti. 8 dakika. Samsun'da yeni 19 Mayıs stadında Samsun Spor 0 Göztepe 1. Alex Matoş'un golü var dakika 3. TRT Radyo 1'de haftanın kapanış maçında sizlerle birlikteyiz Karadeniz'de. Geçen sezon ligin son maçıydı. 34. hafta maçıydı. 16 Mayıs günü Samsun Spor Göztepe'yi Kolibali, Ela İstasa ve Muadil Manci'nin golleriyle 3-0 mağlup etmişti. 21 Aralık 2025'te ligin ilk yarısındaki maçı, İzmir'deki son maçı da Göztepe Arda'nın golleriyle 2-0 kazanmıştı. Geçen sezon Samsun'da Samsun Spor, İzmir'de ise kazanan Göztepe olmuştu. Akan bu şimdi çizgide topla buluştu. Tam santra çizgisi üstünde geriye doğru döndü Celil'e. Celil'den Diabate'ye. Diabate Thomasson'la mı oynayacak? Oyun bir anlık durdu. Bir tekmelik ayaktan, ayakkabı ayaktan çıkmıştı. O ayakkabı da baktığım üzere Göztepe'de Çerni'nin ayakkabısıydı. Evet, Göztepe İzmir'de Samsun Spor karşısında 1-0 üstünlük yakaladı. Diabate sol kanatta, Thomasson İzlandalı topla buluştu. Geriye doğru oynuyor Diabate'ye. Samsun Spor Göztepe yarı sahasında sol kanattan Yalçın'dan bir orta ön tarafta topu uzaklaştırıyor Miroşi. Samsun Spor yarı alandaki mücadele Enrique ve Diabate ile birlikte, ona yapılan hareket faul, serbest vuruş. Samsun Spor'un oyun yeniden başlıyor. Yalçın uzun oynuyor sağ kanada. Bakan bu. Şimdi Mendes. Koridorun sağ tarafı ilk kullanan isimlerden biri Mendes. Kambu.
Şöyle bir arkadaşlarına baktı. Oyunu kurmak

açmak istedi. Şimdi yeniden Samsun Spor sağ kanata Jarju ile gelmek istiyor. Bıraktı Mendes'e. Mendes orta ceza alanının içine kafa vuruşu. Penaltı noktası üstünden. Emre Kılıç'tan geliyor. Üstten out'a gidiyor. Maçın başından bu yana Samsun Spor'un Göztepe Kalesi'ni yokladığı ilk an. Mendes'in ortası. Penaltı noktası üstünden. Emre'nin kafa vuruşu Emre Kılıç'ın. Bu top üstten avuta gidiyor. Kadir Sağlam sayıyorum diyor. 5 saniye kuralı var biliyorsunuz. Duran toplarda ve kaleci vuruşlarında Luka Gugashvili hemen kullandı. Ayaklardan seken top. Alan uzaklaştırıyor. Savunma derinliğinde Mendes'in kontrolünde bu top Okan'a kadar geliyor. Yeniden Mendes alıyor. Tribünlerde Samsun sporlu taraftarların maçın başındaki şok bir gol olmasına rağmen, onlar için diyorum tabi, Göztepe adına çok güzel bir gol, yeniden coşkulu hale büründüklerinde görüyoruz. Makan bunun ayağının altından geçen topu Taha uzaklaştırıyor, tam santra çizgisi üstünde. Samsun Spor oyuna taşla başlayacak. 4-5 dakikadır Samsun Spor ev sahibi olduğunu yavaş yavaş Göztepe'ye gösteriyor ve topa sahip olma oranı gitgide yükseliyor. Thomasson uzun bir top ceza alanı içine doğru. Jarju'nun ayağından sekiyor. Yurtçı Kaleci'de topa yakın. Luka Gugashvili bu topu kontrol ediyor. 12 dakika. 3. dakika gol İngiliz Alex Matos'tan. Sağ çaprazdan mükemmel bir gol. Bir Carlos Alberto golü. 1970 Dünya Kupası'nı hatırlayanlar için söylüyorum, sağ çaprazdan İtalya'ya mükemmel bir gol atmıştı. Benzer bir gol Süper Lig özetlerinde, programlarımızda bu golü zaten göreceksiniz. Matos'un golünü Celil'den Borajkovic'e, ondan kaleci Okan'a. Geçen yıl Ring Van Drong gelene çok fazlasıyla alışmıştı Samsun Spor. 3 sezondur Ring Van Drong gelen artık Panathinaikos'ta. Carlo Holze, San Luis'te de Birleşik Devletler'de, Zeki Yavru Bursa Spor'da ve Soner Gönül Iğdır Futbol Kulübü'nde. Savunmanın ortası da değişti Samsun Spor'da. Bir ara pası Muadil Maci'ye gelmeden önce Alan topu karşılıyor. Arda Kademi'ye giriyor. Taha'ya veriyor. Taha yarı sahasından uzun bir top atıyor Armstrong'a doğru. Kafalardan seken top Diabate'ye aldı, döndü eksin etrafına. Sol kanatta Thomasson İzlandalı'yı gördü. Thomasson'dan tekrar Diabate'ye, ondan Borajkovic'e. Rick van Drong gelen Hollandalı'dan söz ediyordum. Savunmanın patronuydu Samsun Spor'da ama artık Yunanistan Ligi'nde Hollandalı van Drong gelen Panathinaikos'ta forma giyecek. Celil, Makambo, tekrar Celil. Ayağın dışına bir pas Yalçın'a. Yarı yuvarlanda Yalçın. Sol kanatta hareketlenen İzlandalı Thomasson. O da sol koridoru sever ve iyi kullanır. Geriye doğru çıkarttı Yalçın. Sol ayağıyla uzun bir pas sağ kanada doğru, soldan sağa uzun bir pas oldu. Mendes topla buluştu. Orta cezaların içine alan karşıladı. O top taça kadar gitti. Sağ kanat bindirmesi taç atışıyla devam edecek Samsun Spor'da. 14 dakika Samsun Spor 0 Göztepe 1. Tekrar Mendes. Sağ kanatta ve çizgide Makambu yakınında. Makambu'ya verdi, içeride hareketlenen Muadil Maci ve Jarju var. Makambu karşısına aldı Antunes, o geriye doğru çıkardı Borajkovic'e. Diabate Samsun Spor stoperleriyle de geldi. Bir ara pası Miroşi'den döndü. Tekrar Diabate, yerden bir pas sol ayakla. Emre Kılıç geriye doğru. Thomasson. Thomasson sol ayak orta. Antunes'e çarpıyor. Şimdi Emre Kılıç geriye doğru. Thomasson sol ayak orta. Cezalının içine. Saha bitiyor, dışarı çıkıyor bu top. Mendes çevirmesine rağmen Gürcü kaleci Luka Gugashvili de bu topu bırakıyor. Oyun yeniden başlayacak. Samsun'da ilk çeyrek bitmek üzere. Adan Suare sevgiyle saygıyla anıyoruz. Onun ismini taşıyan sezonu yaşıyoruz. Bir Göztepe efsanesi. 1960'lar ve 70'ler Türk futbolunun efsanesi Adnan Suvari'yi sevgiyle saygıyla anıyoruz. Fuar Şehirleri Kupası'nda Göztepe'ye yarı final oynatmıştı. Kupa galiplerinde çeyrek final oynatmıştı. Göztepe'ye 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırmıştı. Türk futbolunun sembol isimlerinden biri sevgili Adnan Suvari'nin adını taşıyan sezonda Süper Lig'de Göztepe böyle bir ismin, böyle bir

efsanenin adını taşıyan sezonda iyi işler yapmayı tabii ki çok fazlasıyla istiyor. Gugashvili'nin uzun topu Diabate karşıladı. Ondan Borajkovic'e, yerde kalıyor Borajkovic. Kadir Sağlam'la kısa bir anlık tartışma, bir diyalog. Yapılan bir faul var. Yerde kalmıştı. Armstrong bir müdahalesi vardı ona. Kadir Sağlam'la kısa bir tartışma. Golle birlikte tansiyonun yükseldiği bir maç. Futbol dilinde söylüyorum tabii ki bunu. Heyecan dolu bir maç olmaya da doğru gidiyor. Diabate kendi yarı yuvarlağında, Samsunspor. Thomasson yine sol ayağında. Çizgide Emre Kılıç top istiyor. Ona vermedi. Baskı Antunes'ten geldi. Geriye doğru döndü Borajkovic. Şimdi Mendes sağ kanatta. Jarju yanında. Mendes rakibinin sağından atıp solundan geçmek istedi. Kendinin o topu attı ama kendi geçemedi. Attığı top da out'a kadar gitmiş oldu. Oyun Luka Gugashvili'nin vuruşuyla yeniden başlıyor. Samsun'da Matoş'un golü. Göztepe Samsun deplasmanında haftanın kapanış mücadelesinde 1-0 önde. Orta sahada top kapma mücadelesi. Celil'in ayağından çıktığında bir sert müdahale geliyor. Ve bir sarı kart. Golün adı Matoş'un müdahalesi. Alex Matoş bir sarı kart görüyor. Göztepe'de 17. dakikada. Celil'e yaptı müdahale. Celil yerde kalıyor. Orta sahanın dinamik isimlerinden biri. Samsunspor'da Galatasaray altyapısından yetişti ve Samsunspor'la birlikte artık tamamen bir Süper Lig oyuncusu oldu. Süper Lig'de mücadele ediyor çok uzaklardan. Bir vuruş kalenin bir hayli uzağından Samsunspor adına bu top out'a kadar gidiyor. Golden hemen sonra 6-7 dakika Samsunspor'un isteği, hırsı aslında bu devam ediyor ama biraz azalan kıvamda devam ediyor. Ama topa daha çok sahip olan takımı golden sonra Samsunspor'un olduğunu görüyoruz. Luka Gugashvili yine uzun oynadı. Kafalardan Ardanan sekti. Taşa doğru giden top. Taş atışı sol kanattan Samsunspor'un hizandalı Thomasson kullandı. Emre ile paslaştı. Ondan kazanan Enrique. Şimdi ceza alanı dışından sert bir vuruş geliyor. Kendinden sol ayakta bu topta üstten out'a gidiyor. İki takım arasında 45. mücadele. Burada kaptırılan bir top, riskli bir top. Gol pozisyonu, ceza alanı içi Okan. Miroshi pozisyondan yararlanamadı. Hatalar üst üste geldi Samsunspor savunmasında. Okan Diabate paslaşması. Diabate cezalarından kendi çıkmak istedi. Baskı Armstrong'dan geldi. Kazanan Miroshi oldu. Cezalarına girdi. Altı pasın üstünden vuruşu. Okan %100 bir gol pozisyonunu önlemiş oldu. Aslında Göztepe ikinci golden oldu diyebiliriz. Okan Diabate anlaşmazlığı. Bu arada Kadir Sağlam Miroş'a hala üzgün. Oyun yeniden başlayacak. Çok önemli bir andı. Okan Diabate topun başında. Borajkovic cezalının içinde. Çizgiye dahi basma diyor Enrique'ye. Göztepe'den Kadir Sağlam. Şimdi oyun yeniden başladı. Okan uzun oynuyor. Madin Macid'den seken top savunma derinliğinde. Göztepe'de Tağ'ın kontrolüyle Luka Gugashvili'ye kadar geliyor. Gürcü kaleci Luka Gugashvili yeni transfer. Göztepe'de Liş artık yok. Mateusz Liş ismine bayağı bir alıştığımız bir isim. Gugashvili 26 yaşında Gürcistan vatandaşı. Geçen sezon Gugashvili Atromistoy'da PAOK'ta da forma giydi. Yunanistan Ligi'nde Gürcistan milli takımıyla da bir kez milli takımının formasını giydi Gürcü kaleci. Yeni transferlerin bol olduğu iki takımın mücadelesi. Borajkovic bir kez daha yerde. Baskı Armstrong'dan gelmişti.

oyun yeniden başladı. Serbest vuruşta Diabate, Okan. Diabate, Thomasson, tekrar Diabate. Göztepe yarı sahasına uzun bir top. Adil Macid'den önce alan. Şimdi kazanan Hiroşi. Celil araya giriyor, o koşuyor, onu kesiyor. Tekrar Celil. Çok yine çalışkan görüntüsüne dikkat çekiyor Celil. Gugeşaşvili Taha ile oynuyor. Göztepe sahasından çıkmaya çalışıyor. Baskı fazla Samsun Spor'da. Şimdi Taha'nın uzun topu. Okan cezalarını şule kafasıyla uzaklaştırıyor. Okan biraz da arkadaşlarına sistem ediyor. Biraz daha dikkatli olmalıyız dercesine adeta. Çerdi taç atışını kullanacak Göztepe'de. Bu arada ceza alanı içinde Samsun Spor'da Diabate. Yerde kalan bir isim bir sakatlık geçiriyor. Kadir Sağlam maçın hakemi kendisiyle konuştu. Sağlık ekibi de hemen saha içine geldi ve Diabate'nin yanında geçmiş olsun dileyelim. Ali Badra Diabate Samsun Spor'da. Fildişi sahili vatandaşı 19 yaşında henüz Samsun Spor'la ilk deneyimi savunmada. Şatka ve Fandron gelen isimlerine son 3 yıldır bir hayli alışmıştık. Şimdi savunmanın merkezinde Samsun Spor'da Diabate ve Borekovic oynuyor. Diabate'nin sakatlığı tedavisi dışarıda devam ediyor. Fink oyuncularıyla konuşuyor. Oyun yeniden başlıyor Göztepe adına. Černi, yerde kalan bir isim var orada. Sağ kanatta Mendez de o isim. Antunes'in faulü. Samsun Spor sağ kanattan oyuna kendi yarı sahasından yeniden başlayacak. 22 dakika 4'te 1'lik dilim bitti. 3. dakika Matoş'un mükemmel golü İngiliz oyuncunun Göztepe'de. United'dan transfer. 21 yaşında ve sağ çaprazdan uzaklaştırılamayan topa sağ çaprazdan mükemmel vurdu uzak noktaya. Uzak köşeye Okan'ı mağlup etti ve Göztepe'yi Samsun'da 1-0 öne geçirdi. Okan oyuna başlatıyor. Tecrübeli kaleci Jarju'yu gördü. Jarju'dan Mendez'e. Baskı Çerni'den gelince Mendez geriye doğru Borekovic'e Samsun Spor'da. Tekrar Okan gelişine uzun bir vuruş. Hiroşi karşılıyor. Borekovic'e gelen top yeniden. O da uzun oynuyor. Sağ kanada doğru Jarju'ya bir top. 4'e 2 az adam var Samsun Spor'un. Jarju sağ kanatta. Karşısında Ege var. Orta ceza alanının içine sağdan sola gelen top. Çıkmaması için mücadele etti orada. Yalçın topu kontrol etti sol kanatta. Sol ayağıyla yerden bir pas. Thomasson ceza alanını. Thomasson orta ceza alanının içine savunmadan sekiyor. Şimdi Celil sert vuruş yine savunma. Makambu bir ikinci hamle yine savunma. Arda'dan dönüyor Göztepe'de. Samsun Spor baskısı. Yalçın kaptırdı Arda. Sağ kanattan hızla hareketlendi. İçeride Enrique Van Strong var. Arda çizgiye indi. Arda karşısına Makambu var. Orta ceza alanın içine. Enrique'den önce kafa vuruşu Borekovic'den. Açılan top çağrında Göztepe bu kez sol kanattan geliyor. Göztepe hata orta ceza alanın içine. Arda'nın kafa vuruşu çok uzak bir noktadan out'a gidiyor. Kaptırılan bir toptu. Bu topu sağ kanattan Arda Okan kurtulan, o da transferde son dönemlerde sezon bittikten sonra çok konuşulan isimlerden biriydi. Hızla hareketlendi. Sağ kanattan hata yönlendirdi. Sağ kanattan sol kanada açılan top. Çerni'nin yeniden ortasında Arda'nın kafa vuruşu üstten avuta gitti. Ayaklardan seken top Thomasson. İzlandalı taç atışıyla oyunu başlatıyor. 25 dakika geride kaldı. Samsun Spor 0 Göztepe 1. Kambu Muadil Maci'yi gördü. Geçen sezonların flash isimlerinden biri. Şimdi Jarju çizgiyi Emre Kılıç'a bıraktı. Emre'nin ortası alanın baskısı. Ege uzaklaştırmak istiyor. Alan kazanan Emre. Yerde kalıyor serbest vuruş Samsun Spor'un. Ceza alanının sol tarafının 1 metre kadar dışı. Emre Kılıç'a yapılan hareket. Serbest vuruş. Jarju getirdi bu topu. Emre'nin ortası alandan sekti. Savunma uzaklaştırmak istedi. Alandan tekrar Emre kazandığı anda alanın sert bir müdahalesi. Emre yerde kaldı. Ceza alanının sol

Göztepe'nin, Samsunspor'un. Luka Dugeshashvili arkadaşlarını uyarıyor Göztepe'de Gürcü kaleci. Serbest vuruş henüz kullanılmadı. Kadir Sağlam Taha ile konuşuyor. Emre Kılıç ile konuşuyor. Kadir Sağlam'ın bir bekleyiş anı var. Bir uyarımı geldi. Thorsten King ve Samsunspor yedek kulübesi de ayakta. Kadir Sağlam dinlemesini yapıyor. Bir VAR müdahalesi olacak mı, olmayacak mı? Kadir Sağlam bekliyor. Arda, Emre, Taha yanı başında. Thorsten King, Alman teknik adam, heyecanlı. Bekleyiş devam ediyor. Sol kanattan serbest vuruş kullanılmak üzereyken Kadir Sağlam oyuncuları biraz uzaklaşın dedi. Samsun'da kritik bir an. Stanir Stoylov daha soğukkanlı bekliyor. Bir damla da su içti. Sıcak bir akşam, sıcak bir gün. Emre, Taha, iki kaptan. Sol kanatta Jarju topu getirdi. Emre Kılınç alandan sekti. Ege uzaklaştırırken elle bir müdahale var mı yok mu ceza alanının içinde Göztepe savunmasında bu noktaya bakılıyor. Ege'nin bir müdahalesi var mı yok mu? Jarju'nun hemen başında ceza alanının içinde oluyor bu pozisyon. Biraz önceki pozisyon. Pozisyon Emre Kılınç'ın ceza alanının dışındaki düşmesiyle sonuçlanmıştı. Serbest vuruştu ama Riva Samsun diyaloğu devam ediyor. Bekleyiş sürüyor. 28 dakikayı bulduk. Thorsten King heyecanlı. Stanimir Stoylov soğukkanlı bekliyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Tüm tribünler bekliyor. Evet, izlemeye gidiyor. Kadir Sağlam VAR'a gidiyor. Videoya gidiyor. Bir sarı kart burada Göztepe yedek kulübesinden bir isme. Ege ile Jarju ceza alanı içinde yükselen topa çıktıkları anda, top yere düştüğü anda Jarju'nun kafasından Ege'nin eline değiyor mu değmiyor mu? Konu bu. Elle müdahale var mı yok mu? Potansiyel penaltı tartışması. Nasıl bir karar çıkacak? Kadir Sağlam izlemesini yapıyor. Riva'dan bir tavsiye, bir uyarı geldi. Cezalının tam içi, izleme tamamlandı. Kadir Sağlam sahaya dönüyor. Kadir Sağlam düdüğünü aldı. Şöyle bir açılın dedi. Çerçeveyi çizdi, penaltıya gitti. Samsunspor penaltı kazanıyor. Dakika 28. Çok kritik bir an. Hani bir anda herkes Emre Kılınç'ın cezalının dışındaki kendisine alanın yaptığı müdahaleye bakarken Riva'dan gelen uyarı, tavsiye, izleme, Kadir Sağlam'ın kararı ve penaltı anı Samsun'da. Göztepe'li oyuncuların kenar yönetiminde itirazı var tabi. Kadir Sağlam çok kısa izledi. Ege'nin elle müdahalesi, Jarju ile kafa topu mücadelesinde penaltı anı Samsun'da. Dakika 29. Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Gol 3. dakika Matoş'tan gelmişti. Sarı kartı bu arada kenarda Juan gördü Göztepe'de. Henüz işaret verilmedi. Luka Dugeshashvili dikkatli. Samsunspor penaltı kullanıyor. Penaltıcısıyla Muadil Maci ile. İşaret gelmek üzere Kadir Sağlam'dan. Şimdi geldi. Muadil Maci, Luka Dugeshashvili karşı karşıya. Muadil Maci geliyor. Marius Muadil Maci. Golün adı, penaltı vuruşunun adı, sahibi. Ve Samsunspor beraberliği yakalıyor. Sezonun ilk golü penaltıdan Marius Muadil Maci'den geliyor Samsunspor'da. Samsunspor'un golcüsünden geliyor çantlı oyuncu. Geçen yıl Süper Lig'de 34 maçta 10 gol. Türkiye Kupası'nda 5 gol.

Konferans Ligi'nde 8 gol, 23 gole imza atan Marius Bandil Maci'nin golü, penaltı golü. Sezona da golle başlıyor golcü ve Samsun Spor'u beraberlik sayısı geliyor. Bir karar anıydı. Ege ve Jarju topa yükselmişti. Göztepe'de Ege'nin elle müdahalesi. Riva'dan uyarı tavsiye Kadir Sağlam izlemesini yaptı. Kısa bir izlemeydi. Penaltıya gitti. Ve o penaltı noktasına da bir golcü Marius Mandil Maci geldi ve skoru eşitledi. Ve Samsun Spor tam 28 dakika yenik götürdüğü mücadelede beraberliği yakaladı. 3. dakikada gol Matoş. Göztepe Samsun'da 1-0 öne geçmişti. Ve 29. dakikada Marius Mandil Maci'nin penaltı golüyle Samsun Spor evinde yaklaşık 10 bin kadar futbol severinin önünde 1-1'lik beraberliği yakalıyor. 32 dakika Samsun Spor 1, Göztepe 1. 32 dakika. Luka Gugeshashvili, gücü kaleci uzun oynuyor. Borekovic indiriyor. Nişan noktada İzlandalı Thomasson. Sol ayağıyla Göztepe yarı sahasına uzun bir top bıraktı. Top Çerdin'in kontrolünde, kaleci Gugeshashvili'ye kadar geldi. Gücü kaleci ayağıyla topu şöyle bir öteledi. Sol ayağıyla uzun bir top Samsun Spor yarı sahasına doğru. Açından sekti. Diabate, Okan aynı anda aynı topa müdahale ettiler. Diabate ilk müdahaleyi yapan isim. Bu top dışarı gitti. Taç mı, korner mi, buna bakacağız. 33 dakikayı bulduk Samsun'da. 1-1'lik beraberlik haftanın son maçı. Süper Lig'de ilk hafta heyecanını yaşıyoruz. Tüm takımlara hayırlı, uğurlu, sağlıkla dolu bir sezon olsun. Çerdi köşe vuruşunu kullandı. Ön direk. Bir itiraz var. Celil uzaklaştırıyor. O itiraz Armstrong'dan geldi ön direkte. Kadir Sağlam bir bekleyin dedi. Bir bekleyin dedi. Çerni'nin köşe vuruşunda, Armstrong'un kafa vuruşunda bir konu var mı yok mu, buna bakılacak. Kadir Sağlam bir şey yok dedi. Hemen oyun yeniden başladı Mendes'le. Borekovic. 1-1'lik beraberlik dakika 33. Borekovic'den Okan'a. Okan'dan Thomasson'a. Thomasson'dan Diabate. Şimdi Okan yine. Baskı Enrique'den gelmişti. Uzun oynadı Okan. Jarju'dan seken top. Alan. Mandil Maci mücadelesi. Mandil Maci'nin yaptığı faul. Alan yerde kalıyor. Rakibinden özür diliyor. Elinden tutuyor. Kaldırıyor. Güzel görüntüler oluşuyor. Ve serbest vuruşla Göztepe oyuna yeniden başlayacak. Geçen yıl Samsun'da lig biterken son hafta maçıydı. 34. hafta maçıydı. Samsun Spor Göztepe'yi 3-0 mağlup etmişti. Ligin ilk yarısında, bir evvelki yıl tabii ki, bu 21 Aralık 2025'te İzmir'deki son maçı da Göztepe 2-0 kazanmıştı. İki takım arasında 45. randevu. 13 galibiyeti var Samsun Spor'un. 9 maç berabere bitti. 22 karşılaşmayı Göztepe kazandı. Yılların büyük rekabeti bu. Gugeshashvili uzaklaştırdı. Ardından seken top Thomasson. Sol ayağıyla Thomasson rakip yarı sahaya gönderdi. Taha karşıladı. Taha'dan bir kez daha Thomasson. Bir stoperden bir sol beke gelen top. Bir kez Thomasson ters tarafta Mendez'i görmek istedi. Mendez'e o top biraz uzun kaldı. O top taça çıktı. Taç atışı Göztepe hemen başladı. Cerny, Mendes, ayaktan ayağa kaptırılan toplar, makam bu. İksen etrafına bir kere döndü. Geriye doğru Borekovic'e çıkardı. Borekovic'den Celil'e. Celil sağ ayağıyla uzun oynuyor orada. Hem Jarju hem Mandil Maci hareketlendi. Jarju topa sahip. Sağ kanatta. Sağ bitmeden geriye doğru çıkartıyor. Kademeye. Cerny geliyor sol ayağıyla. Uzaklaştırıyor. Antunes alıyor. O yerde kalıyor. Yapılan harekete serbest vuruş diyor Kadir Sağlam. Celil'in müdahalesine, Antunes'e yapılan müdahale. 35 dakika geride kaldı Samsun'da. 1-1'lik beraberlik var. Matoş'un 3. dakikadaki mükemmel golüne 30. dakika

dakikada penaltı golüyle Marius Mangil Maci cevap verdi ve Samsun'da 1-1'lik beraberlik. Samsun Spor 1 Göztepe 1 haftanın son maçı. Süper Lig'de ilk haftayı tamamlıyoruz. İkinci hafta Cuma günü başlayacak ve Pazartesi'ye kadar yine bu heyecanı birlikte yaşayacağız. Sezon boyunca Radyo 1'de tam yarım asırdır olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Bora Kovic kafayla uzaklaştırıyor. Yalçın'a gelmeden müdahale. Enrique'den uzaklardan bir vuruş, Okan kapanıyor. Okan bu topa kapanıyor. Sert bir şut gelmişti. Enrique'den cezaların dışına. Çok uzaklardan o şut vakit aldıkça suratını da kaybetti. Okan kolay bir şekilde bu topa sahip oldu. Bir kafa mücadelesi. Çerni ve Mendez yükseldi. Enrique Diabate uzaklaştırıyor. Adil Maci alandan önce topu kaptı. Jarjun ayağının altından kaçan top. Ege'nin müdahalesi. Baskı Marius Mandil Maci'den Taç Göztepe'nin. Bu baskı alkış getirdi Samsun Spor taraftarından. 37 dakika. 1-1'lik beraberlik. 10.000 kadar futbol sever. Tribünlerde yine 19 Mayıs'ta Samsun'da sezona başlangıç mücadelesi ve ilgi büyük. Samsun Spor geçen sezon Konferans Ligi gruptan çıktı. Rayo Vallecano'ya elenmişti ama özellikle eleme grubundaki maçlarla birlikte çok beğeni kazanmıştı. Herkesin de övgüsünü almıştı. Şimdi iki takım bu sezon Avrupa kupalarına yeniden katılmak mücadelesi de verecek. Özellikle Göztepe bunu çok fazlasıyla istiyor. Çizgide Emre Kılınç. İçeriye doğru bir pas. Thomasson hareketlendi. Thomasson ortaya çevirdi. Alanı uzaklaştırıyor. Marius'a ve Jarju'ya gelmeden önce bomboştu Thomasson ama o pası aktaramadı. Diabate'yi yeniden kazandı Samsun Spor. Celil. Çizgiye yakın noktada Yalçın topla buluştu. Yalçın. Sol ayak orta ceza alanı içine kafa vuruşu, ikisi de yerde kaldı. O kafa vuruşuna Marius Mandil Maci ve alan bir kafa topu mücadelesi, bir kafa tokuşması gibi hemen sağlık ekibinin baş bölgesi çok çok önemli olduğu için anında oyun duruyor. Önce sağlık, alanın tedavisi yapılıyor. Marius Mandil Maci o ayakta, birazdan alanda İnşallah toparlanacak ve oyun yeniden başlayacak. Sol kanattan Yalçın'ın ortasında Ege ve Alan'ın arasından kafa vuruşu Marius Mandil Maci'den, kaleci Luka Gugeshashvili de kaldı bu kafa topu mücadelesinde. Kısa bir sakatlık, Marius ve Alan bunu yaşadı, oyun hemen durdu. Sağlık ekipleri de sahada. Konstantin maçın başından bu yana çok heyecanlı. İlk gole, gittikleri gole itirazlarından dolayı bir de sarı kart görmüştü geçen yılın başarılı teknik adamlarından bir Alman teknik adam Mesutan Emir Stoylov, Göztepe teknik direktörü. O da yıllar boyu başarılarından söz ettiren bir isim konumunda Bulgar teknik adam Stanimir Stoylov ülkemizde futbolda oynamıştı. 91-93 arası Fenerbahçe forması giymişti. Bulgaristan milli takımında da görev yapmıştı. İyi de bir sol ayağı vardı Stanimir Stoylov'un. Luka Gugeshashvili baskı Marius'tan saydım dedi. Luka kullanamadı bu. Oyunu başlatamadı. Uzaklaş diyor Kadir Sağlam. Bu baskı, bu yakınlık fazla diyor. Evet, işaret de ediyor, bu fazla diyor, bu yakınlık, bu baskı. Luka da elinden çıkartmadı, çıkartamadım dedi. Karşımda Luka, Marius var dedi. Kadir Sağlam bunu görünce Marius'u uzaklaştırdı. Oyun yeniden başladı. Şimdi Miroşi sağda, Arda Thomasson'a geçemedi. 40 dakika 1-1'lik beraberlik var. TRT Radyo 1'de haftanın kapanış mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. Thomasson taç atışı, Göztepe'nin Arda'dan gelecek uzun bir taç atışı cezalarının içine doğru kafalardan sekiyor. Çerni indiriyor son anda Borajkovic. Çerni'nin indirdiği noktada bir Göztepe'li oyuncu yok. Borajkovic vardı. Alan sahaya dönüyor. Sakatlığı geçti, geçmiş olsun dileyelim. Tedavisi yapıldı.

bir birlik beraberlik. Bir birden sonra biraz durgun bir tempoda süren bir oyun. O ilk yarım saatteki coşkunun biraz azaldığını da görüyoruz. Tabii sıcak bir yaz akşamı. Kadir Sağlam bir bekleme anı içinde. Oyunculara belirtiyor. Bir pozisyon mu var? Bir tartışma konusu mu var? Buna mı bakılıyor? Kadir Sağlam bekleyin dedi. 41 dakikayı geride bıraktık. Bir birlik beraberlik Samsun'da. Karşılıklı goller. Tanın kapanış maçında. Bekleyiş devam ediyor. Bir ana, bir dilime bakılıyor galiba. Şimdi oyun başlasın dedi Kadir Sağlam. Dakika 42. Taç atışıyla Göztepe oyuna başlıyor. Askı Jarju'dan geldi. Topu kazandı Samsun Spor. Mandil Maci koşuya başladı. Alan önünde, alan topa daha yakın. Marius'un baskısı. Alan, Marius, Mandil Maci, alan. Emre de o baskıya geldi Marius. Baskı yaptı ama alan kalecisi Nuka'ya döndü. Nuka uzun oynadı. Celil'in kafa vuruşu. Makan bu. Borokovic'in kontrolünde top. Tomasson'un. Makan bu. Samsun Spor yarı sahasında. Makan bu. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Çizgide yine Yalçın vardı, ona vermedi. Yalçın'la Emre Kılınç çok fazlasıyla çizgideler. Tomasson da o bölgeye katkı veriyor. Yani hareketli bir bölge oluyor. Penaltı gol öncesi pozisyonda zaten orada gerçekleşmişti. Oradan gelen, sol kanattan gelen atakla birlikte. Borajkovic yerden bir pas. Mendes topuk pası, sağ kanat, Jarju hareketlendi. Şimdi Mendes ceza alanı indi. Mendes geriye doğru çıkardı. Vuruş topağlara gidiyor. Emre'nin golü, bu kez atak sağ kanattan geliyor. Emre Kılınç. Kaptan golünü atıyor. Samsun Spor 2-1 öne geçiyor. Çok hızlı çıktı Samsun Spor sağ kanattan. Mendes topu kazandı. Jarju ile paslaştı. Mendes ceza alanı içine indi. Penaltı noktası üzerine çıkardı bu topu. Gelişine bir vuruş. Emre Kılınç sol ayağını kullanır. İyi kullanır ama sağ ayağıyla plase. Penaltı noktasının gerisinden, ceza çizgisinin üstünden vuruşunu yapıyor. Luka Gugeshashvili'yi mağlup ediyor. Ve Emre Kılınç'ın sağ ayağıyla attığı golle, kaptanın golüyle Samsun Spor Göztepe karşısında 2-1 öne geçiyor. 1-1'den sonra durağan bir oyun demiştik. Sakin bir oyun demiştik. Göztepe atakta bulunmak isterken kaptırdığı top, Mendes ve Jarju'nun sağ kanat aksiyonları. Hızla indi Mendes ceza alanının içine. Ortaya çıkardı ceza çizgisi üstünden Emre. Gelişine mükemmel vurdu. Güzel gollerin gecesi. Matuş'un başlangıç golü de güzeldi. Emre'nin bu golü de güzel. Samsun Spor adına ve Samsun Spor 44. dakikada 2-1'lik üstünlüğü buluyor evinde. İlk yarı bitmeden daha başka şeyler de olabilir. Değişik, heyecanlı, güzel bir maç gecesi. Pazartesi gecesi Samsun'da. Okan Uzun oynuyor. Göztepe yarı sahasına inen top daha karşılıyor. Dağdan Miroşi'ye. Ondan Armstrong. Baskı Borajkovic'ten. Taç Göztepe'nin sol kanattan. 45 dakika geride kaldı oyunda. Durma anları var. Bekleyişler var. Karar anları var. Bakalım ne kadar bir ekleme gelecek. Arda sol kanatta. Taç atışını kullandı. Cezalığın içine doğru. Kaptandan. İkinci golün sahibinden. Emre'den seken top. Köşe vuruşuna dönüyor. Göztepe köşe vuruşu kullanacak. Antunes o topu aldı. Karşı tribünlerin önü sol kanattan. Göztepe bu köşe vuruşunu kullanacak. Cezalığın içi çok kalabalık. Stoperleriyle de geldi Göztepe. Taha ve Ege. Orta cezalığın içine Antunes'ten. Ön direkte Borajkovic karşılıyor. Kademede Arda var. Sağ ayak cezalığın içine. Diabate uzaklaştırıyor. Uzaklaştırdığı yerde Emre var. Hızla atağa kalkan Jarju. Jarju'dan önce kademede Arda kalecisi Luka Gugeshashvili'ye dönüyor. Oyunun tempo kazandığı

Alanlar artı 7 geldi. 45 artı 1'i de yaşamaya başladık. Artı 7 geldi. Luka oyunu kuruyor Gürcü kaleci. Samsun Spor ceza sahasının üstüne doğru bir top. Emre sol ayağıyla uzaklaştırıyor. Ege dolduruyor. Kafalardan, ayaklardan gidip gelen toplar, top bir türlü yerini bulamadı. Enrique geriye doğru Černý'e. Černý'den Antunes'e. Karşısında Mendez var. Antunes bir köşe vuruşu daha Göztepe'nin. 45 artı 2'ye girmek üzereyiz. Samsun Spor 2 Göztepe 1. Heyecan dolu bir yine son bölüm. 3 gol var. İkisi Samsun Spor'un, biri Göztepe'nin. Antunes arkadaşlarına şöyle bir baktı. 45 artı 2. Köşe vuruşu, orta, ceza alanın içine, alandan sekiyor, ters taraftan taça doğru gidiyor, sol kanattan ceza alanın içinde de yerde kalan bir isim, o isim Göztepe'den Armstrong sanırım. Kadir Sağlam da onun yanına gidiyor. Miloşi yerde kalan isim, hemen düzeltiyorum. Köşe vuruşu, ön direk, Celil'le mücadelesinde Miloşi yerde kalıyor. 45 artı 2 yaşanırken taç atışı. Tomasson kullandı sol kanattan. Yerden bir pas. 2000 pikansı oldu Marius Mandil Maciye. Boş alanda Emre var şimdi. Bindirme yapan sağ kanattan Mendez. Emre'den Mendez'e. Ceza alanının içine Yalçın da katıldı. Mendez karşısına Černý'i aldı. Geriye doğru çıkardı Emre. Aldı döndü. Bir kez daha Mendez'i buldu. Sağ kanat bindirmesi yine. Mendes aldı, çekti sol ayağını, orta ceza alanın içine. Topukla bir vuruş. Altı pasın çaprazından, Yalçın'dan geliyor. Avut mu, köşe vuruşu mu? Gördüğümüz kadarıyla bu top Yalçın'dan çıkıyor. Avut oluyor. Oyun yeniden başlayacak ama hayır. Köşe vuruşu diyor Kadir Sağlam. 45 artı 3. Samsun Spor bir köşe vuruşu kullanacak. İçerisi yine kalabalık. Uzun bir ekleme süresi, artı 7 gelmişti. Celil orta, ceza alanının içine, Ege ceza alanının dışına çıkartıyor. Makambu alıyor. Samsun Spor hata ceza alanının dışına, sol kanattan devam edecek Makambu. Şimdi Jarju. İçeride Tomasson. İzlandalı ceza alanında, orta ceza alanının içine, ceza alanının dışına çıkan top. Şimdi Celil. Jarju göğsüne indirdi, gerilere doğru bir pas. Ne Celil'e geliyor, ne Borajkovic'e geliyor. Bu top taca doğru gidiyor. Bir sakatlık anı Jarju için. Hemen yanına Marius Madil Maci geldi. Bir ayağında çekme oluşmuş olabilir. Sağlık ekibini de hemen çağırıyor Kadir Sağlam. 45 artı 3 bitti. 45 artı 4'teyiz. Matoş'la Göztepe öne geçti 3. dakikada çok güzel bir golle. Daha sonra Madil Maci penaltı kazandı Samsun Spor. Ege'nin elle oynaması sonucu ceza alanı içinde. Marius Madil Maci golcü sezonu penaltıyla açtı. 1-1'e getirdi skoru. Ve yaklaşık 5 dakika önce de Emre Kılınç sağ ayağıyla 43. dakikada mükemmel bir gole imza attı kaptan. O da sezona golle başladı, hem de sağ ayağıyla, çünkü tamamen bir solak, sol ayağını kullanan bir isim. Emre Kılınç'ın golüyle Samsun Spor 2-1'i buldu ilk yarının son bölümünde. Oyun yeniden başladı. Borajkovic uzaklaştırıyor. Arda topa iki kez yere sekti. Arda Armstrong kaldı, aldı döndü. Celil savunmasına yardıma geldi, baskı Arda ve Rike'den. Bir köşe vuruşu daha Göztepe için. Göztepe'nin ön tarafında Armstrong ve Rike var. Golcü Janderson yedekler arasında bugün Göztepe'de. Černý köşe vuruşunu kullanacak. Sahibin kaldırdı arkadaşlarına baktı. 45 artı 5 ön direğe yine bir top. Cezalarının dışından Arda sert vuruyor. Seken bir top, bir köşe vuruşu daha. 45 artı 6. Arda sert vuruyor. Mendez'e çarpan top, köşe vuruşu.

Köşe vuruşu Göztepe'nin. Kani yine topun başında. Cezalarının içinde 6 Göztepe'li oyuncu orta cezalarının içine, alan kafayla indirdi. Taha'dan önce Borukovic alan bir kez daha dolduruyor. Diabate, dönen top Enrique Armstrong ve Okan. O karambolden çıkıyor ve tehlikeyi seziyor, bu topu alıyor. Oyunu da hemen başlatıyor. Marius Maldin Maci'yi görüyor. Mendes hemen sağ kanatta yerini aldı. Marius geriye doğru çıkardı. Celil kaptan da Celil'de top. Şimdi Makambu. Makambu şöyle bir etrafına baktı. Çevre kontrolü yaptı. Riskli anlar. Kaptırdığı an devam diyor Kadir Sağlam. Celil bu top alıyor Samsun Spor'da. Celil şöyle bir etrafını rahatlattı, boşalttı. Geriye doğru kısa bir pas. Göztepe'nin oluyor şimdi Enrique. Cezalığın içine vuruş, savunma. Kısa kalan paslar, riskli paslar hem Göztepe adına hem

0: Giresunspor adına kaptırıldıktan sonra tehlikeye dönüşüyor. 45 artı 7 bitmek üzere. Son bir şans anı belki de Göztepe için ilk yarıda. Arda taş atışını kullandı. Yalçın kafayla uzaklaştırdı. Serbest vuruş Samsunspor'un ceza alanı içinde yapılan bir müdahale. Yalçın'a ve Celil'e o serbest vuruşu tespit ediyor Kadir Sağlam ve Samsunspor oyuna yeniden başlayacak. Artık ilk yarı için ayrılan o ek sürenin de tamamlandığı bir an. Okan'ın bu serbest vuruşuyla belki de top havadayken ilk yarı bitmiş olacak. Okan serbest vuruşu kullanıyor Samsunspor'da. Gözler Kadir Sağlam'da. Okan kullanıyor. Evet, top havadayken Kadir Sağlam ilk yarı. O upuzun ilk yarı bu kadar diyor. Matoş Göztepe'yi öne geçirdi. Marius Madin Maci penaltı golüyle Samsunspor'a beraberliği getirdi. İlk yarı biterken kaptan Emre Kılınç'ın güzel golüyle Samsunspor 2-1 öne geçti ve ilk yarının skoru oluştu. Samsunspor 2, Göztepe 1. Bu güzel maçın ikinci yarısında yeniden TRT Radyo 1'de birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
6: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz. TRT
1: Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
6: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
7: Tekrar hoş geldiniz. TRT Radyo 1'deyiz. Samsun'dayız. Samsun Spor Göztepe maçının ikinci yarısında yine birlikte olacağız. İlk yarı skoru Samsun Spor 2, Göztepe 1 skor alınmıştı. Yayın masasında yine sevgili Soner Yiğit'le birlikte bu karşılaşmanın ikinci yarısının heyecanını birlikte yaşayacağız. Matoş'un golüyle Göztepe 3. dakikada mükemmel bir golle öne geçmişti. Çok güzel bir goldü Göztepe adına. Daha sonra 30. dakikada bir sol kanat mücadelesiydi. Emre Kılıç alan mücadelesi ceza alanının dışında sonlandı. Hepimiz alanın Emre Kılıç'a yaptığı faulü evet gördük, kabul ettik. Emre Kılıç bir serbest vuruş kullanacakken bir önceki pozisyonda yükselen bir kafada topta yere düşerken Ege ve orada Jarju'nun mücadelesinde Jarju'nun kafasından seken top Ege'nin eline değdi mi değmedi mi? Bu bir tartışma konusu geldi. Riva'dan uyarı geldi. Tavsiye. Kadir Sağlam izlemesini yaptı. Kısa bir izlemeydi ve bu izlemenin hemen ardından da bir penaltı kararı çıktı. Marius Mandilmaci golcü. Geçen sezonu toplamda 23 golle tamamlayan çanlı oyuncu penaltı vuruşuyla Samsunspor'a beraberliği getirdi. Ve ilk yarı biterken Emre Kılıç bir sağ kanat kombinasyonunda Jarju ve Mendez'in getirdiği topta penaltı noktasının dışından ceza çizgisinin hemen hemen üstünden sağ ayağıyla bir plaseyle

Luka Gugeshashvili'yi Gürcü kaleciyi mağlup etti ve Samsunspor evinde Göztepe karşısında 2-1 öne geçti. İkinci yarıda bakalım, iki teknik adam aynı 11'lerle mi başlayacak? Nasıl bir değişiklik yapacaklar? Bunu da sizlere aktaracağız. Samsun'da yeni 19 Mayıs stadında 10 bin kadar futbol sever bu karşılaşmayı takip ediyor. Cuma akşamı Süper Lig'in yeni sezonu Seyrantepe'de Galatasaray Çorum Spor maçıyla başlamıştı. Ardından cumartesi pazar maçları ve bugün kapanışı, ilk haftanın kapanışını 88 günlük tatilin ardından Süper Lig'de ilk haftayı yaşıyoruz ve kapanışı Samsun'da yaşıyoruz. Samsunspor Göztepe mücadelesiyle geçen sezon biterken iki takım Samsun'da karşı karşıya gelmişti ve Samsunspor Göztepe'yi 3-0 mağlup edip sezonu tamamlamıştı. İki takımın geçen sezonun son haftalarına doğru amacı Avrupa kupalarına katılmak, o dereceyi elde etmekti. Samsunspor sezon içine Konferans Ligi oynamış ve grubundan çıkmış, Rayo Vallecano'yu elenmiş ve alkış hak etmişti. Göztepe uzun yıllardır Avrupa kupaları hasreti içinde, Fuar Şehirleri Kupası'nda 68-69 sezonunda yarı final oynayan efsane Göztepe, Adnan Suvarili Göztepe, Fevzi Zemzemli Göztepe, Gürsel Akselli Göztepe 69-70 sezonunda Kupa Galatasaray'da çeyrek final oynamıştı. Efsane teknik adam Adnan Suvari ile birlikte 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Efsanesinin adını taşıyan sezonda Göztepe bu sezon çok daha başarılı olmak istiyor. Bir gerçek var ki iki takım da ligimizin son yılların en başarılı takımlarından İki tanesi. Gözler Kadir Sağlam'da. İkinci yarıya Samsunspor başlayacak. Kaptanın vuruşuyla. Gördüğüm kadarıyla iki takımda da bir değişiklik yok. Kadir Sağlam ve oyuna Samsunspor başlıyor. İkinci yarıya iki takıma da başarılar diliyoruz. Samsunspor kalede Okan, Mendes, Diabate, Brokovic, Tomasson, Cenin Makambu, Emre Yalçın, Carju ve Maldir Maci 11 ile sahada. Göztepe kalede Luka Gugeshashvili yücü kalecisiyle Ege Taha alan bir savunma üçlüsü içinde. Bokele ve Helton bu sezon yok Göztepe'de. Arda, Matoş, Miroşi, Černi dörtlüsü. Onların önünde Antunes var Göztepe'de. Armstrong ve Enrique'de. Göztepe'nin gol ayakları Torsten Finkin ve Bulgar teknik adam Stanimir Stoylov'un ceza alanı için gol pozisyonu toparlara gidiyor. Göztepe beraberliği yakalıyor. Göztepe 2-2'yi buluyor. Çok hızlı gelişti atak. Ben size kadroları yeniden hatırlatırken Armstrong'un golü. 50-60 kadar Göztepe'li taraftarı mutluluğu ikinci yarı başlar başlamaz. Taça dışarıdan sağ kanat kafalardan sekiyor Diabate'den. Antunes'in vuruşu. Borey Koç'tan sekiyor. Sağ çapraz. Armstrong dokunuyor ve Okan'ı mağlup ediyor. Göztepe ilk yarı olduğu gibi ikinci yarıya da adeta golle başlıyor. Vuruş Enrique'den, dönen top Borey Koç'tan, tamamlayan Armstrong ve Samsunspor 2 Göztepe 2. Çok güzel bir futbol akşamı, pazartesi ve gollerle dolu bir akşam. 4 gol var. 2-2'lik beraberlik. Samsunspor ikinci yarıya hemen hemen yeniden ikinci kez başladı. Oyuna başladı. Golü yedi ve oyuna tekrar santrayla başlıyor Samsunspor. Şok bir gol daha Samsunspor için. Devreler başlarken ikinci yarı, ilk yarıda da böyle olmuştu. Borajkovic, Okan uzun oynuyor Samsunspor'da. Taha'nın olduğu noktaya doğru. Taha kafayla karşıladı. Düşen top Çerdi'den önce Celil. Cenil'den Marius Maldir Maci alan kalecisine dönüyor. Luka Gugeshashvili'ye iki takım da şu net bir şey ki kazanmak istiyor. Ve bu kazanmanın getirdiği hırsla ortaya golleri ve güzel futbolu da ortaya çıkartıyor. Mendes kalecisi Okan'a dönüyor. Okan bir kez daha uzun oynadı Göztepe yarı sahasına doğru. Miroşi'den sekti. Matoş şimdi sağ kanat. Samsunspor geliyor. Carju orta cezalarının içine. Emre vuruyor sol çaprazdan üstüne out. Gelişine sert vuruyor Emre Kılıç kaptan. Ve arkadaşını Carju'yu bu ortadan

olayı alkışlıyor. Çok sert vurdu Emre. Sol çapraz üstten alta gidiyor. Gollerle başlayan devreler. İlk yarı Göztepe buldu. İkinci yarı başlarken yine Göztepe golü buldu erken bir şekilde. 2-2'yi de buldu Göztepe. Arda. Thomasson'dan sıyrıldı. Arda çalımlarla götürmek istedi. Borajkovic o koşu yolunu koridoru kapattı. Kazanan yine Jarju sağ kanatta. Peşinde Arda var yine. Jarju sağ kanattan ilerliyor. Marius içeride. Orta cezalığın içine tahtadan sekmiyor. Antunes. Antunes kaptırdı. Celil. Sol kanattan geliyor şimdi Samsunspor. Yalçın arkadaşlarına şöyle bir baktı, orta ceza alanı içine. Ege uzaklaştırdı. Kazanan Celil, kaybeden Celil. Armstrong ikinci golün sahibi. Taç çizgisi üzerinde Jarju geriye doğru çıkardı Mendez'e. Samsunspor sağ kanadı işliyor. Celil, Makambu. Kendini gösterdi, Jarju ona vermedi. Makambu karşısına aldı Taha'yı. Geriye doğru Mendez'e. Sağ ayak orta yapacakmış gibi yaptı, pasını verdi Marius'a. Tekrar Mendez. Geriye doğru Borajkovic, Diabate ile birlikte atağa katıldı stoperler. Mendez. Bir kez daha Borajkovic. Yerden bir pas Celil'e. Göztepe yarı sahasının ilk metrelerinden kendi yarı sahasına kadar geldi. Borajkovic baskıyı Armstrong yaptı. Şimdi Diabate boş bir alan yarattı kendisine. Emre Kılıç topla buluştu. Çizgide Thomasson var. Emre'den Makambu'ya. Makambu topu aldı. Yerden bir ara pası Yalçın'a. Yalçın savunmaya çarpıyor. Sekiyor bu top tahtadan. Ve köşe vuruşu Samsunspor'un oluyor. İki ikilik beraberlik. Dakika 50. Samsunspor köşe vuruşunu kullanıyor. Sol kanattan. Emre arkadaşlarına kendini gösterdi kaptan. İkinci golün sahibi. Orta cezalığın içine alandan sekiyor Arda. Enrique uzaklaştırıyor. Şimdi Celil kademede. Bir kez daha kaptanına kazandırdı Celil. Celil geriye doğru dönüyor. Mendez net bir şekilde kademede. Santra çizgisi üstünde Jarju'ya. Makambu. Mendez. Bir kez daha baktı arkadaşlarına, yine Makambu'yu gördü. Makambu.

kullanıyor Jarju. Bakan bu. Karşısına Antunes. Bakan bu. Samsun Spor Göztepe yarı sahasının tam ortasında. Sol kanat. Yalçın. Kaptanı top istedi, Emre ona vermedi. Thomasson cezaların için hareketlendi. Sol ayak orta yerden alan uzaklaştırıyor. Alan Enrique. Hiroshi. Hiroshi, Matoş. Yalçın bırakmadı. Tekrar Samsun Spor kazandı. Net ve güzel paslar ayağa doğru. Sol kanat Emre Kalın cezaların içinde. Yalçın vuramadan savunma. Tekrar Emre. Sağ ayak vuruş savunmadan dönüyor. Emre geriye doğru çıkardı. Celil uzak mesafe vuruş üstüne. Mükemmel bir vuruş. Üst direkten dönüyor. Ve serbest vuruş. Celil'in sert şutu. Cezanın dışından yaklaşık 25 metre. Yalçın ilk pozisyonda vuramadı sol ayağıyla. Emre denedi sağ ayağıyla savunmadan döndü. Geriye doğru çıkardı Celil. Yine sağ çapraza yakın bir vuruşla sert vuruşun üstüne. Luka uzanabildiği kadar uzandı ama müdahale edemedi. Dönüşte de bu top savunmanın Göztepe savunmasına bir müdahale Arda'ya Yalçın tarafından. Serbest vuruş Göztepe'nin oluyor. Yine çok iyi bir ikinci yarı başladı. Armstrong burada sarı kart gören isim Göztepe'de. Borekoviç'le bir mücadelesi vardı. Sarı kart Armstrong'a geldi. Kadir Sağlam tarafından. Zaman zaman elektrikli anları da yaşıyoruz. Bir sarı kart da Tony Borekoviç'e. Borekoviç ve Armstrong arasındaki mücadelelerini de maçın başından beri görüyoruz. Matoş ve Armstrong'un golleri Göztepe'de. Marius Muadil Maci ve Emre Kılınç'ın golleri Samsun'da. 4 gollü bir pazartesi akşamı bir futbol keyfi. TRT Radyo 1'de bu heyecanı yaşıyoruz. Emre uzun bir top. Marius Muadil Maci cezalarında giriyor. Alan peşinde, alan alıyor. Alan takipte bu topu alıyor. Bir itiraz var. Marius yerde kalıyor. Göztepe savunması uzaklaştırıyor. Marius Muadil Maci de oyunun Göztepe sahasında bolca buluşan ikililerinden biri, aynı Armstrong ve Borekoviç'te olduğu gibi. Mendes, Ray Mendes. Şimdi Makambu. Makambu'dan Celil. Bir topu üst direkten döndü biraz önce. Diabate. Marius Muadil Maci ayağa kalktı. Sol kanattan geliyor yine Samsun Spor. Yalçın. Yarı yuvarlakta Celil. Celil'den Borekoviç'e. Borekoviç yarı yuvarlağında geriye doğru çıkardı Diabate. Ricky van Drongelen ve Şatka ikililerine çok alışmıştık son 3-4 yıldır. Artık Samsun Spor'da merkezde Borekoviç ve Diabate var. Kadir Sağlam durun dedi. Kadir Sağlam bir oyunu durdurdu. Oyunu durdurdu. Biraz önceki pozisyon için akıllarda da kaldı. Emre'nin uzun pasında Marius Muadil Maci cezalandı. Alanla müdahalesi. Alan Marius Muadil Maci mücadelesi. Alan ilk etapta topu kazanıyor. Dönüşte eliyle bir müdahale var mı yok mu Marius'un yüzüne? Konu bu. Kadir Sağlam bir müddet sonra oyunu durdurdu maçın hakemi. Riva'dan bir tavsiye mi gelecek? Yüze yapılan bir müdahale var gibi duruyor. Ve kenara geliyor. İzlemeye geliyor Kadir Sağlam. İkinci kez video analizin başına geliyor. Kadir Sağlam izlemeye geliyor. Dakika 55. Marius Muadil Maci ve Alan pozisyonuydu. İlk etapta Alan topu kazandı. Dönüşte o boştaki top hareketlenirken Marius'un yüzüne bir müdahale var mı yok mu? Görüntüde var gibi gözüküyor. Riva'dan tavsiye ve inceleme anı. Tavsiyesi geldi. Kadir Sağlam şimdi kenarda ve sağ dışında izlemesini yapıyor. Çok çılgın bir ikinci yarı başladı. Gerçekten Samsun'da futbol adına söylüyorum. Her şey var. Goller, pozisyonlar, tartışmalar. Kadir Sağlam izlemesini tamamladı.

saha içine geliyor, açılın dedi. Çerçeveyi çizdi, penaltıya gitti. Maçın ikinci penaltısı Samsunspor adına. Bir sarı kart Göztepe'den bir oyuncuya. Teknik ekibe mi, saha içine mi? Birazdan o işaret edilecek. Alana bir sarı kart. Penaltıyı oluşturan isim. O koşuda, o mücadelede ilk pozisyonda topu kazanmıştı alan. Ama o topa, boştaki topa bir hareket ederken sağ eliyle Marius Mandil Maggi'ye bir pozisyonu var. Yüzüne bir müdahale. Riva tavsiye, inceleme, izleme yapılıyor ve penaltı noktasına ikinci kez gidiyor Kadir Sağlam. Samsun'da penaltı anı. Yine Samsunspor için. Göztepe ikinci yarının başında 2-2'yi bulmuştu. Dakika 57. Topun başında yine Marius Manlil Maggi var. 2-2'lik skor. 4 gol pazartesi futbol keyfi. Luka Gugeshashvili bakalım bu kez ne yapacak? İlk penaltıyı kurtaramamıştı. Kadir Sağlam işaretini vermek üzere Marius Mandil Maggi geliyor ve top üst direkten geri dönüyor. Şans anı. Göztepe için Celil dolduruyor cezalının içine. Çern'i uzaklaştırıyor. Penaltı kaçıyor. Marius Mandil Maggi ikinci penaltıdan yararlanamıyor. Heyecanın üst düzeyde olduğu bir zaman dilimini yaşıyoruz Samsun'da. 58 dakika kaçan bir de penaltı var. 2-2'lik skor. Gol var, heyecan var. Futbol keyfi var. Tansiyon yüksek, sarı kartlar var. Ve mücadele var. Diabate, Mendes. Ondan bakan bu. Jarju yine sağ kanatta. İki kişi geldi yanına. Taç Göztepe'nin. 59 dakika. Dakikalar ilerliyor haftanın son maçında, kapanış maçında. Tempolu bir maç. Heyecanı yüksek bir maç. Çerny çizgide topu kontrol etti. Yükseklik kazandırdı. Makambu'dan sekti. Miroshi kafalardan seken top Arda Celil. Bir kafa topu mücadelesi daha. Matoş. Düşen top Emre'nin. Ara pası Marius Maggi'ye gelmiyor bu kez. Alan çok dikkatli. Şimdi Thomasson. Thomasson sol ayağında. Yalçın'ı gördü. En uçta sol kanatta Emre var, o Arda'nın kontrolünde. Samsunspor Göztepe yarı alanında. Bakan bu. Jarju kendisini gösterdi. O ara pasını atmadı. Bakan bu. Marius Mandil Maggi'ye mi? Sol kanat Yalçın. Derin bir pas Emre'ye. Sol kanatta bunlar. Yalçın işliyor sol kanadı Samsunspor. Makan bu. Çok uzaklarda. Makan bu. Vuruş direğin dibinden avuta gidiyor. Luka Gugeshashvili de Göztepe kalecisi arkadaşlarına kızıyor. Bu vuruş imkanını Makan bu'ya verdiği için. İki kilik skor. Samsun'da iki takım arasındaki son ikilik maçında 5 gol atılmıştı. 3'ü Samsunspor, 2'si Göztepe adına. Sezon maçlarıydı bunlar. Bir değişiklik. Efkan Bekiroğlu oyuna giriyor. Göztepe'de Antunes oyundan çıkıyor. Antunes çıkıyor. Efkan 10 numaralı formasıyla sahada. Bir değişiklik daha geliyor Göztepe'de. Armstrong çıkıyor. Juan oyuna giriyor. Juan oyunda. Efkan oyunda. Göztepe'de değişiklikler. Stanimir Stoylov'dan arka arkaya geldi. Jarju. Savunmanın sağ kanadına yine Mendes. Mendes rahat bir alanda geriye doğru Borajkovic'e. Borajkovic

sol ayağıyla Yalçın Emre'ye. Emre'den Thomasson'a. Çizgide Yalçın var. Karşı tribünlerin önü. Thomasson boş alanı yarattı. Sol kanatta kendine hızla ilerliyor. Ceza alanına girdi. Thomasson'un vuruşu tağdan döndü. Taç Samsunspor'un sol kanattan. İzlandalı hızlı girdi. Sol kanattan taç atışı kafalardan sekiyor. Tahadan. Şimdi Yalçın bir orta daha geliyor ceza alanı içine. Jarju'yu ve Cerny'yi aşan top. Jarju topa sahip oluyor. Marius'u gördü Diabate. Celil savunmadan Cerny'den sekti. Bir kez daha Celil. Savunma derinliğinde Cerny. Uzun oynuyor. O ana doğru. Juan kafayla indirdi önüne. Mendes peşinde. Juan Mendes'in müdahalesi. Taç Göztepe'nin. Janderson, Juan, Efkan ve Ranney oyunda. 4 değişiklik Göztepe'de. Antunes, Matoş, Enrique, Armstrong çıktı. Ön tarafı Juan ve Janderson yaptı. Stoylov. Sol kanattan taç atışı kullanıldı. Celil indiriyor. 62. dakika 2-2'lik beraber.

Çok dikkatli bir kez Marius'a karşı. Janderson'un kafasından seken top. Kaleci Okan'a kadar geliyor. Antunes çıktı. Matos çıktı. Enrique çıktı. Armstrong çıktı. Rodney, Efkan, Juan ve Janderson oyuna girdi. Göztepe'de. 4 değişiklik Stoylov'dan. 63 dakika bitmek üzere. 2-2'lik beraberlik. Daha indirdi. Seken top Luka Gukeşaşvili'ye kadar geldi. Gürcü kaleci oyunu sol ayağıyla uzun kuruyor. Diabate kafayla karşıladı. Makambu, Efkan'dan seken top. Taç Samsunspor'un sağ kanattan. Efkan oyuna yeni giren isimlerden biri. Hemen Antunes'in pozisyonunu aldı forvet arkası. Ön tarafta Juan ve Janderson var artık. Göztepe'de Matos'un yerinde de Raldi oynuyor. Okan baskı Janderson'dan uzun oynuyor Okan. Efkan karşılıyor. Bu kez bir kez daha karşıladığı top taça kadar gidiyor Juan'ın önünden. İki teknik adam da ayakta heyecanlı. Stoylov ve Fink. Alman ve Bulgar teknik adamlar. Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan iki teknik adamlarından ikisi. Başarılarıyla oynattıkları futbolla tabii ki. Taha uzun oynuyor savunmada Göztepe'den. Diabate indiriyor Yalçın. Marius Maldir Maci, Emre. Jarju kendisini gösterdi. Otağının kontrolünde Emre. Jarju'ya bıraktı. Jarju bu kez ters kanatta. Sol kanatta Yalçın. Jarju sol kanatta. Ceza alanı içine girmek istiyor. Orta ceza alanı içine. Sekiyor ayaklardan. Miroşi'den sekmiyor. Diabate dolduruyor. Şimdi Efkan uzun bir top. Janderson'a doğru. Golcü topla buluştu. Janderson arapası. Efkan ceza alanı içine. Efkan gol pozisyonu toparlara gidiyor. Efkan atıyor. Oyuna girer girmez yaklaşık 3,5-4 dakika geride kaldı. Efkan Bekiroğlu çok hızlı çıktı Göztepe ve golü buluyor. 65. dakika. Samsunspor 2, Göztepe 3 ve maçtaki 5. gol. Göztepe'li oyuncuların büyük sevinci. Uzun bir top Miroşi'den. Janderson getiriyor. Pası Borajkovic'in hemen yanında. Bomboş Efkan. Sol çapraz çizgiye iniyor. O karambolün, o kalabalığın arasından tavana doğru topu götürüyor. Göstere göstere atıyor. Okan'ı ve Thomasson'u aşan top üst filelerle buluşuyor. Kalenin içinde ve Efkan'ın bu güzel golüyle Göztepe Samsun'da 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. 65 dakika. 5 gol. Tam anlamıyla bir pazartesi keyfi. Radyo 1'de bu heyecanı yaşıyoruz. Samsunspor 2 Göztepe 3. Oyuna bir kez daha başlıyor Samsunspor. Borajkovic'in geriye doğru dönememesi. Janderson'un getirdiği top. Sol çapraz Efkan'ın golü. Şimdi Emre Kılıç. Sol kanat. Orta cezalarının içine. Bakan budan sekiyor. Ve bir offside bayrağı da havaya kalkıyor. Sol kanattan geldi Samsunspor. 67. dakika. 3-2'lik üstünlük Göztepe'nin. Bir Göztepe, bir Samsunspor öne geçiyor. Kaçan bir penaltı da var. Yaklaşık 8 dakika önce Marius Maldir Maci ikinci penaltı vuruşundan yararlanamadı. Luka Gugeşaşvili oyuna yeniden başlayacak. Göztepe'de. Tribünlerin durgunlaştığı bir an Samsun'da yeni 19 Mayıs tadında 3-2'lik yenilgi. Luka Gugeşaşvili oyunu başlatacak ama Kadir Sağlam bir bekleyiş içinde şimdi oyna diyor, oyuna başla diyor. Luka uzun oynuyor Samsunspor yarı sahasına doğru. Janderson indiriyor.

Arda hem sağ kanatta hem sağ bekte tüm koridoru kullanan genç isim. Akambu. Baskı Miroşi'den. Taha uzaklaştırıyor. Taç Samsunspor'un sol kanattan Thomasson'la. Thomas Thorsten Fink henüz değişiklik yapmadı Samsunspor'da. Diabate. Okan. Göztepe yarı sahasına gönderilen top bir kez daha Taha kaptan karşılıyor. Mendes'e sağ kanada kadar gelen top Samsunspor'da. Mendes. Borejkovic'in stoperini gördü. Borejkovic. En uçta Emre ve Yalçın bomboş sol kanatta. Celil. Mendes. Ara pası Makambu. Baskı Göztepe'li oyunculardan o andan Janderson'dan Miroşi'den. Sol kanat Yalçın. Çizgide Emre kaptan. Thomasson da o bölgede kendisine yer arıyor sol kanatta. Yalçın'ın atağın yönünü sağ kanada çevirmek istedi. Karşılayan Çerni oldu. Hızlıca çıktı Çerni şimdi Göztepe'den. Sol kanatta Çerni. Karşısında Celil var. Çizgiye inecek. Celil'in baskısı geriye doğru dönüyor. Alan Ege. Ralney biraz daha sakin dedi. Arkadaşlarına Luka Gugeshashvili ceza alanında bir çalım Marius'a kazandırdı alana. Sağ kanada gelen top Arda. Arda'dan Taha'ya. Taha üçlü savunmanın sağ kanadında oynuyor. Uzun bir top Samsunspor yarı sahasına doğru. Diabate'nin kontrolünde Okan'a kadar gelen top. 70 dakika. 3-2'lik üstünlük Göztepe için. Celil. Kendi yarı sahasının ilk metreleri. Diabate iki stoperin arasına geldi. Celil şu dakikalarda. Emre'den seken top sol kanatta Yalçın. Thomasson çizgide. Yalçın'dan Thomasson'a. Ondan Emre'ye. Kaptan atan yönünü sağ kanada bir kez daha çevirmek istedi. Olmadı yine. Çerni karşıladı. Çerni'den Taç. Samsunspor Taç atışını kullanacak. İlk değişiklik Samsunspor'dan geliyor. Thorsten Fink Makambu değişikliğine gidiyor. Bakan bu oyundan çıkıyor Samsunspor'da. Ve Fatih Kaya oyuna giren yeni isim 14 numaralı formasıyla Samsunspor'da. Dakika 71 Samsunspor 2 Göztepe 3. Orta sahada Ralney. Göztepe'de Çerni. Uzun bir vuruş. Janderson'dan önce Diabate. Şu an noktada Juan. Fatih geldi noktayı uzaklaştırdı. Ralney. Çerni. Ege. Göztepe'de sol kanatta uzun bir vuruş. Samsunspor yarı sahasına doğru. Fatih yine uzaklaştırıyor. Taha karşılıyor. Gelişi güzel bir vuruş. Taça gidiyor. Taç Samsunspor'un sol kanattan. Borejkovic. Diabate sol ayağıyla uzun bir top Jarjia. Radni karşılıyor Göztepe'de. Samsunspor 3-3'ü arıyor. Şimdi Juan hızlı çıktı yine Göztepe. Juan ara pası Arda'dan önce savunma. Thomasson. Juan'ın baskısı. Thomasson geriye doğru dönüyor. Yalçın o daha geriye. Emre'ye. Emre'den Diabate'ye. Diabate topla çıktı. Sağ kanada bırakıyor. Mendes'e. Joe Mendes topla buluşuyor. Göztepe yarı sahasını hızlıca geçti. Mendes. Celil. Bir topu üst direkten döndü. Mükemmel bir vuruştu. Şimdi Fatih Kaya. Göztepe yarı sahasının tam ortası. Yalçın aldı döndü. Kaptanına kazandırıyor Emre'ye. Emre'den Thomasson'a. Yine sol kanat bindirmesi Samsunspor için. Thomasson ayağından biraz fazla açıyor. Radnio topu kapıyor. Ve faul yapılıyor orada Göztepe'de. Radnio'ya. Serbest vuruş Göztepe'nin. Oyun yeniden başlayacak. Sol kanadı çok iyi kullandı bu maçta. Emre, Yalçın ve Thomasson'la.

Samsunspor. Sağlı solda ortalar, Mendes'in de katkısı vardı. 2-1 ilk yarı yönde tamamladı. Armstrong 2-2'yi buldu. Samsunspor 3-2'yi bulacağım derken penaltıyı Marius'la kaçırdı. Ve hızlı çıktı Göztepe. Juan Janderson ve son vuruşu Efkan'dan geldi. Oyuna yeni giren 3 ismin kombinasyonuyla, Efkan'ın golüyle Göztepe Samsun deplasmanı da 3-2'yi buldu. Thomasson 73 dakika bitti. 3-2'lik Göztepe üstünlüğü deplasmanda. Ralni indiriyor. Düşen yerde Taha. Taha'dan ileriye doğru bir vuruş Yalçın. Tekrar top Samsunspor'da. Yalçın yine sol kanat. Yine Emre. Jarju yine kanat değiştirdi. Yalçın merkeze doğru Celil'e. Uzak mesafe, yerden bir pas Thomasson. Celil sol kanat. Yalçın içeride 3 Samsunspor oyuncusu. Onlardan biri Fatih Kaya. Yalçın, kaptan Emre. Bir ara pası Thomasson, tekrar Yalçın. Orta ceza alanının içine Luka Gugeshashvili yumrukladı. Top çıkmadan Mendes de kontrol etmek istedi. Son bir çapa topu kurtardı. Kendi sağ kenarına düştü. Top geri geri geldi ve tekrar taça çıktı. Taç atışıyla Göztepe oyunu başlayacak. Oyuna dakikalar ilerliyor. 74 dakika bitti. 3-2'lik Göztepe üstünlüğü. Raldi indiriyor. Efkan, 3. golün sahibi. Arda da hücum noktasında Juan'ın hemen yanına yerleşti. Bir koşu yaptı. Şimdi Ege, sol kanat Çerni. O da günün çalışkan isimlerinden biri. Ege, Çerni, Ralni, Matoş'un ilk golün sahibinin yerinde oynuyor şu an Ralni. Şimdi Miroşi, sol kanat Çerni. Alan kazanan, yerde kalan Efkan serbest vuruşu da alıyor. Celil'in yaptığı müdahale. Çerni, Efkan yerde. Celil'in müdahalesi, serbest vuruş Göztepe'nin. Dakikalar ilerliyor. 75 bitti. 5 gol. Pazartesi akşamı kapanış mücadelesi. Ve Göztepe Samsun deplasmanında 3-2 önde. Efkan Bekiroğlu topun başında. Ceza çizgisinin çevresinde tüm futbolcular, orta cezaların içine. Janderson'dan sekiyor. Marius Maldirmacı uzaklaştırıyor. Ralni alıyor. Miroş'u geriye doğru çıkartıyor. Şimdi Ralni yine sağ kanat. Miroş'u orta, Juan'dan savunmaya Thomasson'a çarpıyor. Köşe vuruşu Göztepe'nin karşı tribünlerin önünden sağ kanattan oyuna öyle bir zaman diliminde girdi ki Ralni, Efkan, Juan ve Janderson 3-2 ile hemen buldu Göztepe. Thorsten Fink taktik masasında, tahtasında yeni taktikler belirliyor Samsunspor adına. Efkan köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu Ege'den, Okan'da kalıyor. Oyunu hemen kuracak. Gerilerden geldi Ege'nin kafa vuruşu. Ege Yıldırım, bu top Okan'da kaldı. Şimdi Fatih Kaya. 77. dakika. Dakikalar tükeniyor. Jarju yine sağ kanatta. Fatih geriye doğru döndü. Celil kendi yarı sahasında. Samsunspor, Bora Ekoviç Yalçın'ı buldu. Çizgide Thomasson, her zaman olduğu gibi Emre'de destek. Yalçın, Emre aldı döndü. Yanında Taha vardı, ondan uzaklaştı. Thomasson, Samsunspor atağı sol kanat. Yalçın, Emre, Thomasson çizgide. Karşısına Taha, orta ceza alanı içine. Alan uzaklaştırıyor. Kafayla indiren Yalçın, kazanan Samsunspor Celil'le. Mendes, Fatih istedi ona vermedi. Jarju topla buluştu, geriye doğru çıkardı. Mendes orta, ceza alanı içine yatarak dönerek bir vuruş. Sağ ayağıyla İzlandalı Thomasson'dan. Bu top istediği noktaya gitmiyor. Avuta gidiyor. Oyuna Göztepe yeni

Yeniden başlayacak. İki değişiklik daha geliyor Thorsten Fink'ten. İlk isim Yalçın. Yalçın çıkıyor. Samet Onur Gençler Birliği'nden transfer oyuna giriyor. Samsun Spor'da bir değişiklik daha gelecek mi, bekletecek mi? Evet, Sekongo. Şarjunun yerine Sekongo oyuna giriyor Samsun Spor'da. Thorsten Fink'ten iki hamle gelmiş durumda. Biri Samet, biri Sekongo. 42 numaralı formasıyla Luka oyunu yeniden başlattı. Arda kazandı bir ara pası diye Abate'den geçmedi. Sol kanat. Radni ve Miroş'u bu topu kazanıyor Göztepe'de. Efkan aldı, döndü Efkan. Üç kişinin arasında Efkan. Müsaade edilmedi. Sekongo uzun oynuyor şimdi. Bir ara pası gibi. Kukeşaşvili de seziyor bu tehlikeyi. Öne çıkıyor. Uzun oynuyor. Thomasson da kalecisi Okan'a bırakıyor. 79 dakika. 5 gol. Samsun Spor 2 Göztepe 3. Haftanın ilk haftanın Süper Lig'in Adnan Suvari sezonunun kapanış mücadelesi. Diabate ayağında çok fazlasıyla oynadı. Topu kazanan Uğan ceza alanında. Uğan gol pozisyonu. Uğan Okan. Kanat top Janderson. Çok tehlikeli bir oyun. Çok tehlikeli bir pozisyon. Gerilerden sert bir vuruş Miroşi. Diabate ayağında çok fazla oynuyor. Juan'ın baskısı kazanıyor. Birebir Okan'da kaleciyle karşı karşıya bir dördüncü gol anı. Okan bu topu çeliyor. Çok fazlasıyla oynadı Diabate bugün. Topla zaman zaman riskli pasların ismi oldu. Arda indirdi. Arda müsaade etmeyen Samet. Şimdi Radni. Kazanan Marius Madilmaci. Emre kaptanın yakınında. Marius ara pası Sekongo. Hata yönü sol kanat. Emre hareketlendi. Sol kanat. Emre orta. Ceza alanı içine. Marius'tan önce savunma. Şimdi Arda. Vuruşu Celil'e çarpıyor. Pres yapmak istedi Celil. Bu top taça gidiyor. 80 dakika bitmek üzere. Arda taş atışını kullanacak. Kadir sağlam sayıyor. Hadi diyor. 1, 2, 3, 4, 5 kural var biliyorsunuz. Arda taş atışını kullandı. Thomasson. Sol kanatta peşinde Janderson. Janderson bu topu kazanıyor, savunmasına yardım ediyor. Geriye doğru Taha. Taha uzun oynuyor. Diabate'nin olduğu noktaya doğru ondan sekiyor. Bora Kovic. Diabate'ye yapılan hareket faul. Serbest vuruş Samsun Spor'un. 81 dakika. Sol kanat. Thomasson. Şimdi Samet. Ara pası Emre'de kaldı. Kaptan söktü, aldı o topu. Thomasson. Samsun Spor Göztepe yarı sahasında ve Göztepe'nin sağ kanadında. Celil. Şimdi atak merkeze doğru döndü. Borekovic. Yarı yuvarlakta. Celil. Sağ kanat Mendes bindirmesi geliyor. Joe Mendes. Karşısında Ege var. Mendes yerden bir pas. Fatih Kaya ile paslaştı. Tekrar Fatih. Ara pası Sekongo. Fatih ceza alanında. Fatih ceza alanında. Sağ çapraz vuruş ayaklardan sekiyor. Çerni'den ve Minoriş'den köşe vuruşu Samsun Spor'u. Dakika 82. Samsun Spor 3-3'ü arıyor. 3-2 üstünlüğü Göztepe'nin. Oyunun son bölümleri yine heyecanlı. Tamamına baktığımız zaman çok keyifli bir pazartesi akşamı. Her iki takım çok güzel anlara yaşattılar. Celil köşe vuruşunu kullanıyor. Orta cezalan içine ön direk savunma Radney'i uzaklaştırıyor. Alan kazanan kademede Emre var. Kaptan arkadaşlarına baktı. Merkezde Samet. Sol ayak. Yerden bir pas. Sekongo ayağından kaçırıyor. Radney'i uzaklaştırıyor. Kazanan Juan, Bek, Efkan. Janderson üçlüsü yine hata kalktı. Efkan'dan Janderson'a. Karşı tribünlerin önü. Top çıkmadan yakaladı. Samet'in baskısı. Taç. Göztepe'nin. Juan, Janderson ve Efkan. İkinci yarıda 3-2 öncesi değişiklikler ve 3-2'nin gelmesini sağlayan isimler Göztepe adına. Taç atışını kullanıyor.

Göztepe cezaların içine Thomas'ın uzaklaştırdı. Sekongo, ondan Arda'ya, Arda'dan Ralney, Taha, şimdi Miroşi, uzak bir mesafe. Efkan kaleye şöyle bir baktı. Efkan vurdu, Celil'den döndü. Sekongo aldı. Fatih Kaya kendi sahasından çıkmak istiyor. Samsun Spor şimdi çıktı. Marius Maldil Maci baskı alan ve Çerni'den. Taç Samsun Spor'un. 83 dakika bitmek üzere. Bir penaltı vuruşundan yararlanamadı Marius. Sol kanada uzun bir top. Emre yine kontrol etti. Arda'nın müdahalesi. Seken top Samet. Emre Kılınç kaptan. Samet aldı. Sol ayak, orta, ceza alanı içine, kimsenin olmadığı yere. Out.

84 dakika. 5 gol, 3'ü Göztepe'nin, 2'si Samsun Spor'dan. 3-2'lik üstünlük Göztepe'de. Sol kanattan Samet. Emre Kılınç geliyor. Orta yerden Taha uzaklaştırıyor. Samsun Spor hata devam ediyor. Samet de Celil. 84 dakika bitmek üzere. Barajkovic'de hata katıldı. Mendes. Karşısında Efkan. Mendes çizgiye indi. Orta cezalığın içine. Taha'nın kafayla müdahalesi. Köşe vuruşu sol kanattan. Samsun Spor'un Taha dışarı bıraktı. 24 Aralık 2016'da TFF 1. Lig mücadelesinde Göztepe Samsun Spor'u Samsun'da son kez yendiği maç. Samsun Spor 1, Göztepe 2 mücadelesi. Tam 10 yıl sonra bakalım kazanabilecekler mi Samsun'da? Luka Gugeshvili rahat bir şekilde kalabalığın içinde bu topa sahip oldu. TFF 1. Lig'de 24 Aralık 2016'da Samsun Spor 1, Göztepe 2 skoru Göztepe'nin Samsun'da kazandığı son tarih, son maç. Borajkovic'den kalecisine Okan'a. 85 bitmek üzere. Şimdi Samet. 3-2'lik Göztepe üstünlüğü. Samet. Karşısına Janderson var. Göztepe biraz daha kapanık vaziyette. Bu skoru korumak istiyor. Fatih. Arapası. Çerni'den sekmedi. Dönen top Emre'nin, kaptanın. Şimdi Fatih. Çok uzak bir mesafe. Sağ kanat Mendes. Çerni yine başında. Mendes. Şöyle bir durdular. İki rakip karşı karşıya. Mendes geriye doğru çıkardı. Celil. Sağ kanatta bu kez görev Fatih'te. Fatih'ten Mendes'e. Sekongo yanlarında. Thomasson da o noktaya geldi. Ters ayağıyla sağ kanatta, sol ayağında. Thomasson. Geriye doğru Mendes'e. Mendes bir orta gelecek mi? Yine geriye doğru merkeze Borajkovic'e. Samsun Spor Göztepe yarı sahasına. Sekongo, Emre. Sekongo orta cezanın içine. Taha karşılıyor. Celil indiriyor. Efkan'dan sekiyor. Raddi'den sekiyor. Savunma Taha uzaklaştırıyor. Kaptan. Genç isim. 87 dakika. Samsun Spor 2 Göztepe 3. Taç atışını hemen kullandı Samsun Spor sol kanattan. Celil. Celil'den Sekongo'ya. Oyunu yeniden kuruyor Samsun Spor Göztepe yarı sahasında. Celil sağ kanada uzun bir top. Thomasson. Thomasson topla buluştu. Sağ kanatta, sol ayağında. Çerni'yi karşısına aldı. Orta pozisyon. Orta cezanın içine Sekongo'dan sekiyor. Bir an düşündü Sekongo. Yükselemedi o topa. Vakit de kaybetti. Aslında iyi de bir ortaydı Thomasson için. Luka Gugeshvili kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatıyor. Samsun'da heyecan dolu son bölüm. Ligin ilk haftasının son maçı, kapanış mücadelesi. Gelecek hafta Samsun Spor, ikinci hafta Rize deplasmanında. Göztepe evinde Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Sekongo. Sekongo'dan sağ kanada Mendes'e. Mendes boş bir pozisyonda topu buldu. Karşısında Ege var. Mendes cezalarının içine giriyor. Mendes yerden çıkartıyor. Madil Maci'den önce savunma. Şimdi Borajkovic, Celil tamamen yarı sahasına kapandı Göztepe. Borajkovic topla çıkıyor. Geriye doğru Diabate'ye. Diabate'den Samet'e. 88 bitmek üzere. Samet. Çizgide Thomasson. Geriye doğru Samet. Ondan Celil'e uzak bir mesafe. Şut pozisyonu. Sekongo cezalarının içine. Aldı döndü. Sekongo vuruyor, savunmadan dönüyor. Emre bir kez daha. Sol kanat. Thomasson. Orta cezalarının içine. Madil Maci şöyle dönerek. Dönerek bir artistlik bir hareket. Aslında güzel bir hareket yapmak istedi ama zayıf kaldı bu pozisyonu. Top kaleci Luka Gugeshvili'ye kadar geldi. 89. dakika, 3-2'lik Göztepe üstünlüğü Samsun'da. Göztepe kazanırsa tam 10 yıl sonra Samsun deplasmanında kazanmış olacak. Son galibiyeti 2016 Aralık.

Fink hem Stolo büyük heyecan içinde iki kıymetli teknik adam. Luka'ya kullan dedi. Taç atışını Černi'ye kullan dedi. Černi kullandı. Jardin sonundan sekiyor Diabate. Thomasson hızlı çıkıyor Samsunspor. Sol kanadı kullanıyor yine Emre. Sekongo, Marius, en uçta Fatih var. Emre geriye doğru Samet'e. Samet'ten sağ kanat Mendes. Yerden bir pas Fatih'e. Fatih orta bir ayak savunma hata uzaklaştırıyor. Černi. Černi uzun oynuyor şimdi. Samsunspor yarı sahasına Bora Ekoviç topu karşılıyor. Dakika 90. Gözler Kadir Sağlam ve ekibinde olacak. Ne kadar ek bir süre. Samet. Mendes. Mendes. Černi karşısında Mendes. Aldı döndü Fatih. Pozisyon buldu. Açı bulmak istedi bulamadı. Şimdi Celil. Sert vuruş toparlara gidiyor. Mükemmel bir gol. İkinci yarının hemen başında denedi üst direkten döndü Celil. Mükemmel bir gole imza atıyor. Şahane bir gole imza atıyor. Alman teknik adam Thorsten Fink oyuncusunu alkışlıyor. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Fatih açıyı aradı bulamadı. Geriye doğru çıkardı. Celil sert vurdu Luka'yı mağlup etti. Şahane bir gol Celil'den. Sert bir şut. Üst ağlara köşeye gidiyor. 3-3. Dakika 90 bitmeyen bir maç. Bitmesini istemediğimiz bir maç haline geldi. Celil'in golü. İkinci yarının hemen başında aynı noktadan vurdu. Üst direkten geri dönmüştü. Artı 5 geldi. Şahane bir maç. Nefis bir maç. 6 gol. Heyecan, tansiyon, kartlar, kaçan penaltılar. Ve başından bu tarafa güzel goller. Samsunspor 3, Göztepe 3. 10 yıldır Samsun deplasmanında kazanamayan Göztepe hedefine ulaşmak isterken Celil'in vuruşu mükemmel bir gol. Marius arapası Fatih'e gelmiyor Luka. 90+1 bitmek üzere. Samsunspor 3, Göztepe 3. 2024 Eylül'deki maç 4-3 bitmiş. Samsunspor kazanmış. İki takım arasında gollü maçlar bir hayli fazla. +1 bitti. 2'deyiz. Celil denedi. En sonunda golünü attı. İkinci yarının başıydı. Çok sert vurmuştu. Üst direkten dönmüştü. 90+2. Samsunspor 3, Göztepe 3. 6 gol. Pazartesi Keyifli Radyo 1'de. Arda çıktı, o gün oyuna girdi Göztepe'de. Son bölümde Göztepe çok fazlasıyla kapandı. Özellikle 3-2'den sonra ve Samsunspor sağlı sollu aradı ve pozisyonu bu kez ceza alanının dışından buldu. Seyirci Samsun'da yine ayakta. 3-3'lük skor. İki teknik adama da, Fink'e de Stoylov'a da ayrı bir teşekkür etmek lazım. Çok güzel bir futbol var sahada. Uzun bir top. Juan'a doğru. Bora Ekoviç kalecisi Okan'a dönüyor. Juan'ın baskısı. Okan uzaklaştırıyor. 90+3. Şimdi alan. İki takım içinde hayal kırıklıklarının olduğu anlar, dakikalar oldu. Sonuçta 3-3'lük beraberlik var şu an için. Mendes. Günün en çok çalışanlarından biri. Sağ kanat, orta cezalının içine kimse yok. Orada Taha var. Bu topu uzaklaştırıyor o gün. Uzun oynuyor Juan'a doğru. Juan'dan sekiyor. Efkan şimdi cezalanında. Efkan cezalanında. Efkan plasıyor. Plasesini yapıyor. Uzak noktaya Okan arkadaşlarına kızıyor. Bu kadar boş bırakılır mı diyor. Efkan bu kez kötü vuruyor. Top bir orada bir burada son bölümde. Efkan'ın üzüntüsü. Celil'in golünü gerçekten anlatmaya değer bir gol. Maçın açılış golü de, Matoş'un golü de aynı güzellikteydi Göztepe'de. Hem Celil hem Matoş gecenin güzel gol, iki golüne imza attı. 90+4. Samsunspor yine sol kanattan geliyor. Serbest vuruş Samsunspor'un.
Gerçekten bazı maçlar vardır, bitmesini hiç ama hiç istemeyiz. İşte o maçlardan biri. Samet yerde kaldı. Janderson'un faali. 90 artı 4 bitmek üzere. 6 gol, heyecan, keyif. Başka ne istenir bir futbol maçından? 3-3'lük beraberlik. Kaptan topun başında. Sol kanadı bugün mükemmel kullandı. Golü de var. Emre orta ceza alanı içine. Janderson uzaklaştırıyor. Düşen top Juan. Baskı Celil'den. Juan topu çıkardı, top yine Samsun Spor'un. 90 artı 5. Mendes sağ kanat, sol ayaklı Thomasson orta ceza alanı içine. Savunma alan Marius Badirmaci, dönüş Fatih, vuruş savunma Fatih tam uzaklaştırıyor, karambol. Atak devam ediyor. Bir vuruşla savunma. İki isim yerde. Biri Göztepe'den, biri Samsun Spor'dan. Oyunu devam ettiriyor Kadir Sağlam. Sekongo. Juan. Göztepe topa sahip Radni. 90 artı 5 bitmek üzere. Radni. Efkan. En uçta Juan var. Juan'a gelen top. Mendes karşılıyor. Şimdi o gün. Juan. Parayković uzaklaştırıyor. Serbest vuruş Samsun Spor'un. Karambollerle dolu, heyecanla dolu bir son bir dakikayı izledik. Marius pozisyon aradı, aç aradı, vuruşu dağdan döndü. Fatih denedi, olmadı. Savunma. Emre'nin yerde kaldığı bir pozisyonu da görüyoruz altı pasın içinde. Orada o günle mücadelesi. Luka pozisyonu Gülşü kaleci yakından izledi. Fatih açı bulamadı. Son bölüm 90 artı 5 bitti, 6'dayız. Diabate, Sekongo. 3-3'lük beraberlik. Sekongo rakibine faul yaptı. Göztepe serbest vuruş kullanacak. Ve Kadir Sağlam'a şöyle bir baktım. Artık son anlar derken mücadele bu kadar diyor Kadir Sağlam. Samsun'da pazartesi keyfi, mükemmel bir maç. Hiç bitmesini istemediğimiz maçlardan birine sahne oldu kapanış mücadelesi. Ve 6 gollük heyecan berabere tamamlandı. İki takıma da teşekkür etmek lazım. Finke ve Stoylov Hoca'ya da, iki teknik adama da. Evet, haftayı tamamladık. Samsun Spor 3, Göztepe 3, nefis bir maçla hafta tamamlanmış oldu. 6 gollü bir maçla. Sevgili Soner Yiğit'le yayın masasında bu yayında sizlerle birlikte olduk. Mutlu bir pazartesi geceniz ve güzel bir haftanız olsun. Hoşçakalın. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Dalgaları Beklerken 3. Bölüm. Yazan Selçuk Şahin, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Cevdet Selçuk Özdoğan, Keriman Ümit Sergen, Neslihan Adviye Öztürk, Harun Okan Şenozan, Edip Nurtekin Odabaşı, Çiğdem Hülya Diker.
1: Runa Hanım, yıllar önce bir av kazasında kaybettiği kocasından kalan Alayoğulları çiftliğinde oğlu Altan ve gelini Nursel'le zor günler geçirmektedir. Hayal dünyasında yaşayan Altan, mutsuz evliliğini sürdürürken komşu çiftlik sahibi Cevdet Bey'in güzel kızı Neslihan'la karşılaşır. Genç kızın direnmesine karşın ona aşırı bir yakınlık gösterir. Mutsuz evliliğini bitirme noktasına gelen Altan, Neslihan'a aşık olmak üzeredir. Cevdet Bey'in oğlu Harun ise ayrıldığı nişanlısı Çiğdem tarafından tehdit edilmektedir. Harun'un annesi Keriman Hanım endişe içindedir. Kurak geçen mevsim beraberinde ekonomik zorluklar getirirken her iki aile de kaderin kendilerine hazırladığı oyuna katılmak üzeredir.

0: Çocuklar mı geldi Kerim Han?
1: Sürpriz.
2: Edip, ne arıyorsun burada?
1: Sanırım beni beklemiyordun sevgili abim.
2: Doğrusunu istersen beklemiyordum.
1: Kerim Han, bir hoş geldin demeyecek misin?
3: Hoş geldin Edip. Ben odama çıkıyorum Cevdet, yapılacak işlerim var.
1: Gerçekten çok candan bir karşılama. Yıllar sonra ailemin yanına geliyorum ve nasıl karşılanıyorum?
2: Nasıl karşılanmanı bekliyordun Edip? Onca olaydan sonra seni kapı dışarı etmediğime dua et.
1: Oturabilir miyim abi?
2: Tabii.
1: İçkin var mı?
2: İçki içmediğimi biliyorsun.
1: Çiftliğe yerleşince yeni alışkanlıklar kazanacağını sanmıştım.
2: Edip, buraya neden geldin?
1: Beraber bir şeyler yaparız diye düşündüm.
2: O günler geride kaldı. Ben dersimi aldım.
1: Ben değiştim abi. Eski Edip değilim artık. Hayat bana çok acımasız davrandı.
2: Olanlardan sen sorumlusun. Senin yüzünden neredeyse bir servet kaybettim.
1: Ben de bunun için buradayım.
2: Keşke sana inanabilsem.
1: İnan abi. İnan, çok ciddiyim.
2: Seni bağışlayamam Edip. Buna hazır değilim. Üstelik Kerim Han'la çocuklar da buna razı olmaz. Sen oynadın ve kaybettin.
1: Hatalı olduğumu biliyorum. Şimdiye kadar çevremdeki herkesin mutsuzluğuna neden oldum.
2: Pişmanlığın için oldukça geç kalmış sayılırsın. Neredeyse 50 yaşına geldin. Gördüğüm kadarıyla yine o çalkantılı hayatına devam ediyorsun.
1: Bana inanmıyorsun.
2: Bunu benden hiçbir zaman bekleme. Ailemize çok acı çektirdin Edip. Babam senin yüzünden öldü. Bunu asla bağışlayamam.
1: Bunu tahmin etmiştim.
2: Evlendiğinden bile haberimiz olmadı. Bir oğlun olduğunu duyduk.
1: O bir hataydı. Uzun yıllar oldu. Ben unuttum.
2: Nasıl unutabilirsin? Oğlunun nerede olduğunu hiç merak etmiyor musun?
1: Abi lütfen. Bunlar çok geride kaldı.
2: Seni hiçbir zaman anlayamayacağım. Çok yazık. Hiç değişmemişsin. Aynı duyarsızlığın, bencilliğin devam ediyor. Geç oldu. Konuşmam bittiyse yatmak istiyorum.
1: Beni kovuyorsun.
2: Nasıl istersen öyle düşün.
1: Sana dargın değilim abi. Bağışlanmam için her şeyi yapacağıma inan. Şimdilik iyi geceler.
2: Tanrım, nedir bu başıma gelenler? Buraya rahat etmek için geldim derken karşıma önce Çiğdem, sonra Edip çıkıyor. Şimdi ne yapacağım? Umarım ikisi de başımıza dert açmaz. Peki Edip ne istiyor? Buraya geldiğine göre mutlaka başka bir plan peşinde. Ama bu kez izin vermeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğim.

0: Babam Edip amcanın geldiğine çok sinirlenmiş.
1: Annem de öyle. Sabah babamla tartıştılar. Suç babamda. Amcamı evden kovabilirdim.
0: Bunu yapamaz. Ne de olsa kardeşi.
1: Böyle kardeşi olmaz olsun. Babama neler çektirdiğini biliyorum. Yıllarca onun yüzünden borcu ödedik.
0: Babam bu konuya bir çözüm getirecektir. Sen ne yapacaksın Harun?
1: Çiğdem benim için öldü. Ne yaparsa yapsın. Onu hayatıma geri alamam.
0: Ondan kopamayacağını sanıyordum. Yanılmışım.
1: Bir daha asla kimseyi sevmeyeceğim Neslihan.
0: Büyük konuşma. Yaşamın insana ne sürprizler hazırladığını bilemezsin.
1: Şu arkadaki otomobil bizden ne istiyor?
0: Dilinin biri. Yol ver geçsin.
1: Geç bakalım.
0: Geçmiyor. Sürekli korna çalıyor. Bize kaza yaptırmak istiyor.
1: Çok yakınımıza geldi. Neredeyse çarpacak.
0: Sen yap!
1: Yapamam. O zaman bize çarpar.
0: Nihayet geçiyor. Bakalım kimmiş bu deli?
1: Aman Tanrım. Çiğdem.
0: Olur şey değil. Gerçekten Çiğdem.
1: Bu kadın aklını kaçırmış.
0: Dikkat et, çarpacak.
1: Çiğdem bizi öldürmek istedi. İnanamıyorum.
0: Karakola haber verelim.
1: Bunu babamla konuşmam.
0: Bizi öldürmek isteyen birini bırakacak mıyız yani?
1: Kaçtı gitti. Kanıtlayamayız ki Neslihan. Önce eve gidip biraz sakinleşelim.
2: Sizi öldürmek isteyen birine karşı böyle eli kolu bağlı mı duracaksınız?
1: Anne, izin ver de biraz kendimize gelelim.
2: İkinizi de anlamak mümkün değil. Kabus başladı çocuklar. Siz ikiniz de farkında değilsiniz. Önce Edip, sonra Çiğdem. Umarım bunu atlatırız.
1: Alo.
3: Gösterimi beğendin mi Harun?
1: Neredeyse bizi öldürüyordun. Sen çıldırmış olmalısın Çiğdem.
3: Bu daha başlangıç sevgilim. Bundan sonra yapacaklarımı gör.
1: Bakalım başın derde girdiği zaman da böyle konuşacak mısın?
3: Bekle ve gör sevgilim. Senin yerinde olsam çok dikkatli olurdum.
1: Beni tehdit etme. Seni hayatımdan çıkarttım. Neden anlamak istemiyorsun?
3: Beni öyle kolay kolay hayatından çıkartamazsın. Ya benimle ya da hiç. Beni anlıyorsun değil mi sevgilim? Eski günlerimizi hatırlayınca bana hak vereceksin.
1: O günler geride kaldı.
3: Daha yeni başlıyoruz Harun. Cehenneme hoş geldin.
0: Ne anlatıyor?
1: Beni tehdit ediyor. Sanırım başımız büyük dertte.
2: Babanız gelince hemen polise gidiyorsunuz. Bu kadın çok tehlikeli.
0: Anne, anne biraz sakin ol. Delinin biri tehdit etti diye huzurumuzu kaçıramayız.
2: Bu kadar sakin olmanız inanılır gibi değil. Size gelecek bir zarar bizi de etkileyecek. Kendinizi düşünmüyorsanız annenizi, babanızı
0: anne,
2: düşünün.
0: Anne, her şeyin bir sırası var. Biraz beklemeliyiz.
2: Biz harekete geçmedikçe Çiğdem daha çok üstümüze gelecektir. Bundan sonra yapacağı şeyler beni korkutuyor çocuklar.
1: Acaba Çiğdem'le konuşsam nasıl olur?
0: Sakın bunu deneme.
1: Neden? Beni öldürür mü?
0: Bunu yapabilir. Bugün bizi öldürecekti.
1: Hayır. Benim tanıdığım Çiğdem bu değildi.
0: Senden ayrıldıktan sonra psikolojik tedavi görmüş.
2: Bu kızı böylesine değiştiren bir neden olmalı. Harun, yoksa aranızda bilmediğimiz olaylar mı geçti? Ha?
1: Yok canım. İşte her şeyi biliyorsunuz anne. Çiğdem'i başkasıyla beraber görünce ayrıldım.
2: Çiğdem'in ablası Gamze ile konuşsak diyorum. Belki sana bu kadar öfke duymasının nedenini öğrenebiliriz.
1: Anne, izin ver de bu konuda kararları ben vereyim.
2: Kötü bir şey söylemedim oğlum.
0: Anne, Harun doğru söylüyor. Bu kendi sorunu. Çözümü de ona düşüyor.
2: Pekala kızım, siz bilirsiniz. Umarım böyle davranarak ailemizin başını derde sokmazsınız.
0: Anne, lütfen bu konudan babamın haberi olmasın.
1: Hayır, bunu babam bilmeli. Çünkü hepimiz tehlikedeyiz.
0: Bak Harun, babam artık yaşlandı. Sorunlarla onu üzmeye hakkımız yok.
1: Belki de doğru düşünüyor. Evet, evet babam bunu bilmemeli.
4: Çocuklar ne yapmak istiyor anlamıyorum. Ölümden döndüklerini söylüyorsun. Bence Çiğdem'in yaptıkları cezasız kalmamalı.
2: Belki bir düşündükleri vardır.
4: Her şey apaçık ortada. Otomobilin yana ezilmiş. Çiğdem'in otomobilinin boya izleri var. Bundan daha iyi kanıt olamaz. Bu rezil kadını cezalandırmanın tam zamanı.
2: Babamın haberi olmasın dediler.
4: Otomobili görmeyecek kadar kör müyüm ben? Sorduğum zaman ne söyleyecekler?
2: Ah, Cevdet, senden rica ediyorum, bir olay çıkmasın.
4: İyi ama bugün bunu yapan kim bilir yarın neler yapar.
2: Benim de korkum bu.
4: Çiğdem terk edildiği için intikam almak istiyor. Aslında benim tanıdığım Çiğdem böylesine acımasız olamaz. Özellikle deliler gibi sevdiği Harun'a karşı. Keriman, bu işte bir sır var. Ama ne olduğunu bilmiyorum.
2: Harun'la konuşsan?
4: Bir yararı olmaz.
2: Dün telefonda Çiğdem Harun'un ihanet ettiğini söyledi.
4: Peki sen Harun'la konuştun mu?
2: Konuşmak istemiyor.
4: Bu oğlan ne yapmak istiyor? Görüyor musun, bak nasıl yanıldık. Gerçeği öğrenmeliyiz. Harun'la konuşmaya çalışayım.
2: Verandada olacak. Gidip çağırayım.
5: Harun! Oğlum biraz gelir misin? Baba seni istiyor.
1: Benimle konuşmak istemişsin baba.
4: Otur şöyle. Kaza geçirdiğinizi öğrendim.
1: Annem mi söyledi?
4: Otomobili gördüm. Yan tarafında ezikler var. Annen Çiğdem'in sizi öldürmek istediğini söyledi.
1: Baba, bunu unutamaz mısın?
4: Bu basit bir olay değil Harun. Birini öldürmeyi istemek ciddi bir suçtur.
1: Polise mi gideceksin?
4: Sence de doğru olan bu değil mi?
1: Hayır baba, bunu yapmamalıyız. Nasıl olsa basit bir trafik kazası diyecekler. Üstelik Çiğdem olduğunu kanıtlayamayız.
4: Bu kadar eminsin demek.
1: Evet baba.
4: Bana gerçeği söyle Harun. Çiğdem neden sana bu kadar düşman?
1: Bilmiyorum baba. Sanırım onu terk ettiğim için.
4: Bu kadar basit demek. Yok hayır. Sen yanılıyorsun. Dün annen telefonda Çiğdem'le konuşmuş. Çiğdem ihanet edenin sen olduğunu söylemiş. Demek bize yalan söyledin.
1: Baba, ben bunları konuşmak istemiyorum.
4: Hayır, konuşacaksın. Ben buraya huzur bulmaya geldim. Önce Edip, sonra sen. Çiğdem'le bir hesabın varsa bunu senden başka kimse çözemez.
1: Benim kimseyle hesabım yok.
4: Var desen şaşardım. Biraz cesaretini topla oğlum. Eğer haklıysan git Çiğdem'den yaptıklarının hesabını sor.
1: Bunu yapmayacağım.
4: Şimdi Çiğdem'in söylediklerine inanmaya başladım. Neden ona ihanet ettin?
1: Ben ihanet etmedim. Çiğdem eski okul arkadaşıyla beraber olmaya başladı. Buluştuğumuz gün onu sevdiğini, benden bıktığını söyledi. Yüzünü fırlatıp gitti. Benden ne yapmamı bekliyorsun baba? Gidip ondan af mı dileyim yani?
4: Doğru mu söylüyorsun?
1: Karar senin baba. Eğer bir çılgına inanmak istiyorsan seni engelleyemem.
4: Pekala Harun. Madem sana inanmamı istiyorsun, öyle olsun.
1: Şimdilik izninle baba.
4: Güle güle Harun. Sana inanmıyorum. Bana yalan söylüyorsun. Bu işin içinde bir iş var ama ne? Harun bağışlanması güç bir suç işlemiş olmalı. Yoksa bir zamanlar melek gibi olan Çiğdem bir canavara dönüşmezdi. Çiğdem'le konuşmalıyım. En doğrusu bu. Mutlaka bana gerçeği söyleyecektir.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

yolları çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

etmeseydin, beni kulak kul etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydın hiç.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

0: Dedem Korkut der ki, çalınmadıkça kopuzun sesi çıkmaz. Yapıklanıp sıçramadıkça erin ünü yayılmaz. Bin bin koyun versin ocağına, ulu Türk boyları toplansın toyuna. Ozan çalsın, halk oynasın, gönüller şad olsun. Diz çökenin dizine kuvvet, raks edinin kalbine ferahlık gelsin. Yerli kara dağların yıkılmasın, gölgeli ulu ağacın kesilmesin. Devletin daim, neşen kaim olsun hanım ey. Eski Türklerde dans, doğayla kurulan ilişkinin bir yansımasıydı. Hayvan hareketlerinin rüzgarın, suyun ve göksel olayların taklidiyle başlayan, şaman ritüellerinde devam eden ve günümüze kadar uzanan dansı konuşacağız değerli dinleyenlerimiz bugün Mavi Gök Yaz Yer programında. İnsanlık tarihinin en eski anlatım aracı dans ve Türk kültüründeki yerini akademisyen Türkolog Gamze Bulgan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu dans sanatçısı Fatih Ahmet Tektemür'le ele almaya çalışacağız. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Merhaba Erkun Bey, hoş bulduk.
0: Dansın tarihini ne kadar geriye götürebiliriz, ne zaman ortaya çıktığına dair bir bilgimiz var mı sorusuyla başlamak istiyorum. Sohbetimize Gamze Hanım, buyurun.
2: Merhaba tekrar Orkun Bey. Öncelikle bugün beraber mikrofonu paylaştığımız kıymetli sanatçımız ve arkadaşım Fatih Ahmet Tektemür'e teşekkür ediyorum. Beraber konuşacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Evet. Şimdi bizim dans tarihine baktığımız zaman hem literatürde hem de tarihi sahnede bütün dünyada böyle dansın tarihi insanlık tarihinin başlangıcıyla eşit Orkun Bey. Ne zamana götürebiliriz derseniz de eski taş çağına kadar götürebiliriz dansın başlangıcını. Yani insanın varoluşuyla beraber dans başlıyor yeryüzünde. Şöyle ki belgelere baktığımız zaman da kanıtlanabilir belgelerde en somut verileriyle Neolitik çağda biz görüyoruz. Çünkü mağaraya çizilen resimlerde ritmik dansın yapıldığının göstergesi var. Bize geldiğimiz zaman Türk kültür sahnesinde de daha eskiye gideceğiz. 4. yüzyılda kanıtlanabilir belgelerde var. Biz bunu nereden görüyoruz? Çin yıllıklarından görüyoruz. Çin yıllıklarında diyor ki Hunlar, Göktürkler, Uygurlar da var tabii ki. Dinsel törenlerde ve bayramlarda, o toylarda kurulan kurultaylarda yine toplu bir halde dans ettiklerine dair bilgileri Çin yıllıklarında okuyoruz. Şimdi dinleyicilerimiz diyebilir, bu dans niye ortaya çıktı? Ya da Türk dünyasındaki ismiyle oyun niye ortaya çıktı? Şöyle ki, dinsel ve büyüsel ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıktı. Çünkü o zamanki insanlar doğayı anlayamıyorlardı. Doğada ne oluyor anlamlandıramıyorlardı. Ve anlamlandırabilmeleri için de dansa ihtiyaçları vardı. Çünkü Tanrı'ya ulaşmak için aracıydı. Taklit ve avda kullanıyorlardı. Zamandaki insanlar doğadaki varlıkları, özellikle hayvanları taklit ederek hem avda başarılı olacaklarına inanıyorlardı, hem de o büyü gücünün, hayvanın o doğal gücünün kendine geçeceğine inanıyordu. Bir şey daha var, bu tarihin ilk sahnesinden biri çok önemli, ruhsal boşalma, yani katarsis. O zamanın insanları, tabii ki aklın bir sınırı var ve anlamlandıramıyorlardı kendinde olan değişiklikleri, duygusal düşüncelerini ya da doğadaki şeyleri. Onu anlamlandırabilmek için, o duygu yoğunluğunu boşaltabilmek için yine dansı kullanıyorlardı. Yani tarihin ilk sahnesinden beri evrensel bir dil olarak kendisine yer buldu dans. Orkun
0: evet.
2: Bey.
0: Şamanizmdeki o ilk rakslar nasıl ortaya çıktı diye sormak istiyorum. Çünkü şaman ritüellerinde biliyoruz ki müziğin ve ritmik hareketlerin şamanı öteki dünyaya taşıyan bir köprü olduğu söyleniyor. Böyle bir önemi var mı o dansların, ritmik hareketlerin?
2: Var Orkun Bey, ama öncelikle şunu söyleyelim. Şamanizmde, yani bizim eski inanış sistemimizde dans hiçbir zaman eğlence aracı olarak ortaya çıkmıyor ki eğlence aracı olarak da görünmüyor. İlk raksların, yani dansın, oyunun şamanizmde ortaya çıkması, şamanlar yani kamlar halk adına tanrılarla ve ruhlarla iletişim kurmak için dansı kullanıyorlardı. Yani tamamen bir aracı aslında. İletişim kurma amacından dolayı ortaya çıkıyor. Bu iletişimi başlatmak için de, o devinimi başlatmak için dansı bir aracı olarak kullanıyordu kamlar. Ve aynı zamanda onların göğe yükselebilmesi için, üst dünya yükselebilmesi için yine dansa ihtiyaçları vardı. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? Tabii ki sadece ritmik hareketlerle değil. Bir enstrümana ihtiyaç vardı dansın başlayabilmesi edilmesi için. O da biz biliyoruz ki Fatih Bey de çok çok iyi biliyor. Şaman davuluna ihtiyaç vardı. Çünkü transa geçmeleri gerekiyordu. Şöyle ki davulun sesiyle beraber, o ritimle beraber kanlar onunla beraber dansın hızını belirliyorlardı. Ve bu şekilde ritüel başlıyordu. Yani o ruhsal köprüyü kurmaları için hem üst dünya hem orta dünya hem de alt dünya ile o iletişim kurabilmeleri için hem müziği yani davulu hem de dansı aracı olarak kullanıyorlardı. Burada çok önemli bir husus var. Biz biliyoruz ki totemlerde hayvan sembolizmi çok önemli. Keza şamanizmde de böyle. Şamanlar ne yapıyorlardı? O dansı icra ederken hayvan postuna, hayvan şekline bürünme yani hayvan donuna girme Anadolu'daki ismiyle bunu tercih ediyorlardı, taklit ediyorlardı. Niçin? Seçtikleri hayvan kurt olsun, kartal olsun, geyik olsun. Onun donuna girerek onun gücünü kendi üzerlerinde hissediyorlardı. Bu sayede o geçişi kolaylaştırıyorlardı. Ve yine kamların dansı tercih etme sebebi şuydu. Ruhsal arınma yani katarsis olarak dansı kullanıyorlardı. Neden? İlk insanlar korkularını, hastalıklarını ya da doğa olayları karşısındaki duydukları endişeleri ritmik hareketlerle dışarı vurma ihtiyacı hissediyorlardı. Bunu da başlatan kişi topluluğun lideri olan kamlardı. Yani şamanizmde, eski Türk inancında dans, raks tek amacı bir eğlence değil ya da bir araya gelmek değil, hayvanların gücünü taklit edip o güce sahip olmak ve Tanrı'ya ulaşıp kötü ruhları uzaklaştırmaktı Orkun Bey.
0: Peki günümüz halk oyunu

0: Bunlarında rastlıyor muyuz benzer hareketlere diye soracağım ama aynı zamanda Fatih Bey'e de yönelteceğim bu soruyu. Fatih Bey, siz de günümüzde sahne sanatları içinde yer alıyor mu bu hareketler? Oyunların özündeki o ruhu ve sembolizmi bu hareketler sizce nasıl etkiliyor diye sormak isterim.
1: Bu hareketler şu an hala günümüzde kullanıyoruz biz de. Fakat şöyle, amaç olarak biz artık dansı ibadet olarak yapmıyoruz. İnanç sistemimiz için yapmıyoruz. Artık bir sahne sanatı haline gelmiş. Bu hareketlerin hepsi bugüne kadar gelmiş. Bunları hala kullanıyoruz. İcra ederken icracının onu uygulayış biçimiyle alakalı biraz. Biz o ruha girersek, o dansı yaparken aynı hisleri yaşarsak, dans orta çıkışındaki aynı noktalara değinirsek, seyirci de bunu hissediyor. Karşı tarafta bu şeyi algılayabiliyor. Ama bugün birçok icracı artık bunu sergilerken bu kaygıları yok.
0: Evet.
1: Bir ruha girmek, bir
0: Hı.
1: ibadet şekli yok dans icra
0: Ya o
1: ederken.
0: an verilmiş bir görevi
1: Görev
0: yerine
1: icabı
0: getirmek
1: yapılıyor.
0: anlamında
1: Bu da
0: yapılan
1: karşı taraftan
0: hareketler.
1: anlaşılıyor, seyirciye de geçmiyor. Bugün aslında kendi halk dansları camiamızdaki en büyük sorun bu aslında. Çok moda mod, çok matematiksel bir hale gelmesi dansın.
0: Evet.
1: Ruhunu biraz kaybetti. Figürler hala aynı, baki. Birçok şey hala çok uzun yıllardan bugünlere gelmiş. Ama icrası konusunda maalesef pek iyi
0: O
1: durumda
0: ruha,
1: değiliz.
0: o duyguya giremiyoruz
1: Evet.
0: diyorsunuz. Peki Gamze Hocam, sizin söylemek istedikleriniz var mı? Günümüz halk oyunlarında rastlıyor muyuz benzer hareketlere? Çünkü bu ritüellerdeki hareketlerin devamlılığından da sanırım söz edebiliriz, değil mi?
2: Evet Orkun Bey, doğru bir saptama. Fatih Bey'in zikrettiği gibi de şimdi devam eden hususlar da var, etmeyip yok olanlar da var tabii ki. Ama ben kendilerini de seyrettiğim zaman gerçekten o destanlarda okuduğum ya da mitik metinlerde okuduğum sahnelerin ya da bildiğim o kan ritüellerinin canlandığını hissediyorum. Aslında biz onları bugün seyrederken asırlar öncesine bir selam vermiş oluyoruz. Çünkü bizim temelimizde, kültürümüzde hiçbir kültürel özellik kaybolmuyor. Evet form değiştiriyor olabilir, eksileri artıları vardır, tartışabiliriz. Fakat bir devamlılık söz konusu. Şimdi biz seyrettiğimiz zaman bizim kıymetli halk oyunlarımızı hepsinin şamanist kökenli hareketlerin binlerce yıllık devamı olduğunu görüyoruz aslında. Evet form değiştirdi ama varlığını sürdürüyor. Şöyle devamlılığın temelinde de bir sekteye uğrama dönemi var aslında Orkun Bey. O da şu. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra tabii dansla alakalı bazı soru işaretleri oluştu. İnanç temelli. Küçük bir ara verildi dansa Türk sahnesinde ama daha sonrasında çok güzel bir şey oldu bence. Mevlevilik, inanç sistemi yani semalar ve bektaşlıkla beraber semahlar bizim hayatımıza girdi. Dolayısıyla dans tekrar meşru sahnede kendisine yer buldu bizim dünyamızda. Şaman da transa geçmek için o vecd hali için dansı kullanıyordu. Bakın çok enteresan İslamiyet geldi ama semahta da hocam çok iyi biliyor Fatih Bey. Yine dansı kullanıyorlar o vecd hali için. Halk oyunlarında var mı Orkun Bey? Fatih Bey beni desteklesin lütfen. Şimdi sıçrama ve diz vurma hareketleri var. Şaman da bunu yapıyordu. Biz geldik günümüze. Zeybek oyununda hala dizini sert bir şekilde yere vurma var ve fırlatma hareketleri var. Şaman da ne yapıyordu? Göğe yükselmek için o yer çekiminden kurtulmak için bunu yapıyordu. Şimdi kolların kanat gibi açılması var. Kartalı taklit. Şaman bunu yapıyordu. Biz biliyoruz ki Erzurum yöresinin o bar oyunlarında yine bu unsur taklit ediliyor. Hala daire formu yani kolektif ruh. Şaman bunu yapıyordu halkla beraber. Fatih Bey oyunlarda da bu hala var değil
1: Hala
2: mi?
1: devam ediyor, evet.
2: Erzurum barında ya da diğer bizim bütün halay oyunlarımız bir daire etrafında oynanır. Buradaki amaç birlik ve beraberliği simgelemekti aslında.
1: Kesinlikle.
2: Siz çok iyi biliyorsunuz halen öyle. Bir de ayak vuruşu toprakla iletişim vardı. Yine bar ve halay oyunlarında ayağı sert bir şekilde toprağa yere vurma var. Bu neydi? Biz bunu şamanizmden biliyorduk. Çünkü şaman da yer altındaki kötü ruhları kovmak için bunu yapıyordu. Keza İslamiyet öncesi dönemde yapılan savaş dansları hala devam ediyor. Kendileri de ben çok iyi biliyorum ki sahnede dans ederken kılıçları, kalkanları kullanıyorlar. Biz onu daha önce kullanıyorduk. Kötü ruhları kovmak için hala Türk dünyasında da Anadolu'da da kendisine yer buluyor. Bir şey daha var Orkun Bey. Köy seyirlik oyunlarında da hala aslında şamanın yaptığı ritüel taklit ediliyor. Yani
0: Evet.
2: bir devamlılık tabii ki söz konusu.
0: Son olarak kılıç danslarından bahsettiniz. Ondan önce de semahtan, semazenlerden bahsettiniz. Bu noktalara değinmek istiyorum. Sondan başlayayım. Kılıç dansları dünyadaki birçok kültürde var. Türk
2: Evet.
0: kılıç danslarını diğerlerinden ayıran belli bir duygunun da olması lazım, değil mi? Kılıç bir dans aracına nasıl ve neden dönüşmüş sizce? Bursa Kılıç Kalkanı, Karadeniz Bıçak Oranı, Erzurum Barı gibi
1: Hançer barı.
0: oyunlarda, Hançer Barı gibi oyunlarda görüyoruz bunu.
2: Şimdi şöyle Orkun Bey,

0: Bence bizi dünyadan ayıran temel bir özellik var. Ne? Bizim kılıç danslarımız. Baktığımız zaman dünyanın birçok yerinde kılıç dansları var aslında. Fakat bizi ayıran nokta şu. O dünyadaki kılıç dansları biraz daha saldırganlık içeren danslar. Ama bize geldiğimiz zaman bizimkinin amacı vakur bir duruş sergilemek, mertliği ve yiğitliği temsil ettiği için bizimki orada bir ayrılıyor. Bizimki bir savaşçının ahlakını anlatmak üzere kurgulanan bir dans aslında.
1: Evet.
0: Şimdi Bursa Kılıç Kalkanı'nı andık. Bursa Kılıç Kalkanı oyunu belki de dünyanın çok nadir müziksiz oynanan oyunlarından bir tanesi. Buradaki amaç ritimle beraber o savaş sahnesini yeniden canlandırmak aslında. Ki o Türklerin o sessiz savaş disiplinini ve yüksek zekasını anlatmaya çalışmak.
1: Fatih Bey de icra etti mi bu tür oyunları? Ya da
2: Evet.
1: hala yapıyor musunuz efendim?
2: Birçoğunu hala da uygulamaktayız. Bizim kılıçlı danslarımızın çoğunda sonunda iyi biter. Yani kimse ölmez. Bu da Gamze Hocam dediği gibi bizim diğer yöndeki kılıç danslarından ayıran özelliğidir yani. Genelde bir barış sağlanır bizim danslarımızın sonunda.
1: Bir tarafta savaş belki de sahneleniyor. Nasıl bu kılıçla neler yaptıkları belki de diğer toplumların bu kılıç danslarındaki hareketlere etki ediyor. Ama biz savaşların duygularından, kahramanlıklarından ve o ruhlarından aslında bir parça katmak istiyoruz sanırım bu kılıç oyunlarımızda.
0: Evet, çok doğru Orkun Bey. Ki zaten kılıç kalkanın dansa dönüşme amacı da bu aslında. Bakın çok ilginç. Aslında bir savunma mekanizmasından bahsediyoruz. Ama tarih sahnesinde dansa dönüşüyor. Niye? Bu tabii ki bir rastlantı değil. Askeri ve kültürel zorunluluk. Çünkü bizim zaten kültürel kodlarımızda savaş olduğu için ve kılıç bizim için çok çok önemli bir savaş unsuru olduğu için, savunma mekanizması olduğu için zaten bir yaşam biçiminin dansa dönüşüp kendine yer bulması da
1: Evet.
0: imkansız olmuyor. Bir şey soracağım müsaadenizle
1: Buyurun.
0: Fatih Bey'e. Erzurum Hançer Barı'ndaki o keskin hamleler de bunu gösteriyor değil mi? O savaşçı kimliğimizi gösteriyor bizim.
2: Kesinlikle öyle. Orada iki kişi sergiler Hançer Barı'nı. Belli başlı bir koreografisi vardır artık günümüze ulaşan. İkisi de sahne çıktıktan sonra ikisi de kendisini gösteren sert ani hareketlerle birbirlerini bıçak darbeleri mizanseni yaparlar.
1: Evet.
2: Ve dediğim gibi sonunda yine bir sulh sağlanır.
1: Güzel aslında yine sonuçta barışa dönüyor olmak. Peki az önce semah dönerken yapılan dairesel hareketlerden bahsettiniz. Bu hareketlerin gökyüzündeki gezegenlerin dönüşüyle bir ilgisi var mı? Semah ve semanın şamanizmdeki gök tanrıya ulaşma arzusuyla bir ilgisi var mı?
0: Evet Orkun Bey var. Tabii sanatçımız çok daha iyi bilir ama semada da o dairesel hareketler evrenin işleyişini ve gezegenlerin dönüşüyle alakalı. Biliyorsunuz ki bizim kültürümüzde hiçbir şey sebepsiz değil. Hepsinin bir eski Türk inanışıyla, kozmolojiyle hep alakası var. Semahta ve semada da bu yine öyle. Yine bir taklit var Orkun Bey. Bakın İslamiyet'in kabulünden sonra hayatımıza girdi biliyorsunuz. O dönme hareketi evrenin işleyişini ve hem İslamiyet'te hem de İslamiyet öncesi düşüncedeki devir daimi sembolize ediyor. Yani dünyada bir başlangıç vardı. Tanrı'dan geldik, tekrar Tanrı'ya gideceğiz. Yani devriye inancı var. Bakın şamanizmdeki dansta da bu böyleydi. Semah ve semada da öyle. Gök Tanrı'ya yani yaratıcıya ulaşma arzusuyla bu iki İslami dans da bu yüzden yapılıyor. İkisinin amacı aynı. Bakın form değiştirdi. İslami kimliğe büründü. Ama figürler de aynı. Amaç da aynı. İkisinde de amaç Allah'a yakınlaşmak. Yaratıcıya yakınlaşmak. Doğru mudur Fatih Bey?
2: Doğru, bir de şöyle bir şey ekleyebiliriz. Özellikle Semah'ın daha kadim bir dans olduğuna dair şöyle bir teorim var benim. Orada bir de aynı zamanda hayvansal bir figürden de besleniyor Semah. Turna'nın eşine yaptığı kurdan etkilenen bir hareketler var. Dikkat ederseniz Semah'ta da hareketleri yaparken hep Turna'nın kanat çırpışı, eşine yaptığı kur ortaya çıkar.
1: O zaman Fatih Hocam size şunu sorabilirim. Bir şamanın kartal gibi uçuyor ya da geyik gibi sıçrıyor olması sadece görsel bir şov değil, bir inanç temsilidir.
2: Evet.
1: Öyle
2: Tarih
1: mi?
2: boyunca bütün danslarımızda hayvanların bu
1: Peki.
2: şeyine etkilenmişiz.
1: Evet. Gamze Hocam, bir toplumun hafızasında yer etmiş bir kahraman var. Bu kahramanın hareketleri var. Şunu sormak istiyorum. Halk oyunları için yaşayan tarihimiz dersek aslında yanlış bir şey söylemiş olmayız herhalde. Çünkü bu kahramanın hareketi nasıl oluyor da yüzyıllar sonra bir halk oyunu figürüne dönüşüyor?
0: Evet, çok doğru bir saptama Orkun Bey. Halk oyunlarına yaşayan tarihi, hareket eden müze ya da beden diliyle yazılmış tarih desek çok doğru bir saptama yapmış oluruz. Çünkü bu kahramanlık hareketinin tarihin ilk sahnesinden hala kalıcı olması toplumsal bellekle alakalı. Biliyorsunuz programlarda hep altını çiziyoruz. Bütün kültürler için geçerli tabii. Bizde de böyle. Hiçbir şey boşa gitmiyor ya da unutulmuyor. Toplumsal bellekte o bakiyenin aktarılmasıyla devam ediyor. Evet, form değişiklikleri olabilir ama devamlılık esastır. Kahramanın o hareketi figürleşiyor çünkü. Düşünsenize, bu savaş döneminde

0: kılıcın kalkanın kullanılması ve savunma. Sonra dansa dönüşüyor. Ve yüzyıllar sonra, o yüzyıllar içerisinde birileri hep bunu taklit ediyor. Aslında taklitle beraber figürleşme ve kültürel kodlara işlenme başlıyor. Bu sayede de biz 2026 yılında da Fatih Beyler sahnede hala o şaman dönemindeki, o ilk inanış sistemi dönemindeki dansları icra ediyorlar. Aslında biz onları izlediğimiz zaman 24 asır öncesine bir selam vermiş oluyoruz. Çünkü belki kostümleri farklı, hala taklit ediyorlar. Ben biliyorum seyrettiğim dans gösterilerinden. Ama devam ediyor. Biraz modernleştik, biraz eklemeler yapıldı, çıkarımlar yapıldı ama devam ediyor. Neden? Özellikle bu kılıç danslarında tarih kitapları şunu yazıyor Orkun Bey. Türkler kılıç kullanmakta ustadır. Ama tarih kitabı bize Bursa kılıç kalkanı oyununun nasıl oynandığını, o disiplinle onu yere dizini vurması ya da ayağını vurmasının şamanik döneme bir selam olduğunu yazmıyor. Yani biz onu seyrettiğimiz zaman onun tarihin tekrar canlanmış hali olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Ki kılıç kalkan oyunu özellikle bütün yörelerde oynanan en büyük ispatı aslında tarihin yeniden canlanıp dansa dönüştüğü hususunda.
1: Peki 24 asırdır yaklaşık kesintisiz devam eden bu ritmik miras, bu kültür bize Türk insanının ruh hali, ruh dünyası hakkında neler söyler?
0: Benim için en büyük mesajı bu. Bakın 24 asırdan bahsediyoruz, binlerce yıldan. Şu mesajı veriyor aslında devamlılık bize. Türk insanı için durmak varoluşuna aykırı bir yapı Orkun Bey. Bu şamanist sıçramalar, zeybekte görüyoruz bunu, göğe doğru sıçramalar ya da işte kolların açılıp dans figürlerinin gerçekleştirilmesi. Türk ruhunun statik değil, dinamik ve bir devamlılık içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Yani aslında biz bir dans izliyoruz ama aynı zamanda yüce Türk milletinin karakteristik yapısını da görmüş oluyoruz. Ta 24 asır öncesinden bugüne kadar. Yani bize en önemli mesajı kolektif bir bilinç yapısı, onun devamlılığı ve Türklerin özgür ruhunun bir örneği
1: Evet.
0: olması.
1: Fatih Hocam, Anadolu Türk danslarının çeşitliliği çok büyük bir zenginlik dedik. Gençlerin Türk halk danslarını öğrenme talebi var mı? Öğrenme talebiyle beraber seyretme istekleri de mutlaka vardır, değil mi?
2: Talep konusunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir durum var. Sanırım bu jenerasyonun böyle bir sorunu var. Süreklilik sağlamakta sorun yaşıyorlar. Yani bir işi yaparken sürekli o işe azmetmek gerekiyor. Kolay bir iş değil. Öğrenmesi zaman alan bir iş. Emek isteyen, efor isteyen bir iş. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. En başta çok hevesli geliyorlar. Fakat uzun süreler bu işi yapmaları gerektiğini görünce çok çabuk pes ediyorlar. Ve birçok şeyi artık karşılıksız yapma istekleri yok. Gerçekten gönül işi. En başta gönül işiyle yapılacak bir iş. Bu dansı öğrenmek için büyük bir azim, heves ve aşk lazım. O konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz şu jenerasyonumuzda. Talepleri dediğim gibi var fakat azimleri aynı derecede yok.
1: Evet, yani bir futbolcu, profesyonel bir futbolcu
2: Evet.
1: gibi yıllarca bu işi yapma gibi
2: Yapmak
1: bir
2: gerekiyor.
1: istekleri yok
2: Prova
1: diyorsunuz.
2: esnası dansçının sürekli yapması gereken şey bir sporcunun antrenmanı gibi. Bunu yapmayınca da başarı
1: Evet.
2: gelmiyor.
1: Peki hocam, devletin halk oyunları politikalarında ya da Fatih Bey de yanıtlayabilir bu soruyu. Yarışma kültürünün ön planda olması sizce bu sanatın sanatsal gelişimini nasıl etkiler? İleriye mi götürür yarışma durumu, yarışma kültürünün ön planda olması? Milli eğitim müfredatında halk dansları sadece özel günlerde sergilenen, oynanan bir gösteri olmanın ötesinde, yani derslerimize de girse, bunu okullarımızda, sınıflarımızda ders olarak da görsek, bu kültürle ilgili bilincimizi daha da artırmaz mı? Bilgilerimizi ya da kültürümüzü daha da iyiye, en azından içine girmemizi sağlamaz mı?
2: Kesinlikle sağlar. Ben başına dönmek istiyorum. Bu yarışma konusunda da değinmek istiyorum. Yarışma hali, yarışma mantığı dansımızı kesinlikle ileri götürür. Fakat ülkemizdeki yarışma mantığı bu işin en temel öğesi olan, ya yani bu işin sanat olduğu öğesine biraz karşı çıkıyor. Bu Türkiye Halk Oyunları Federasyonumuz var biliyorsunuz, malumunuzdur. Federasyon olan bir alan olduğu için de burada sanatını icra eden arkadaşlarımız maalesef sporcu olarak adlandırılıyorlar.
1: Evet.
2: Bu bir sanat koludur. Bu işi yapanlar, icracıları da sanatçıdır.
1: Evet.
2: Ve bu sanatlarını da maalesef spor salonlarında sergilemek zorunda kalıyorlar. Sahne ışığı yok, zemini yok, kulisi yok. Bu şartlar altında sergilendiği için de, bu şartlar altında yarışıldığı için aslında yarışma mantığı şu an ileri götürmüyor danslarımızı. Yarışma mantığı okey ama dediğim gibi bunların bir sanat olduğu bilinciyle sanat nerede sergilenirse orada sergilensin, o şekilde yarışılsın. O zaman ileri gideceğini düşünüyorum.
1: Yani yarışılsın ama yarışmadan önce bunun
2: Evet.
1: bir sanat, bunun bir kültür olduğu
2: Bu konuda bir hemfikir olmamız gerekiyor.
1: belirlensin ve öyle uygulansın
2: Bu işi çünkü
1: diyorsunuz.
2: icra edenler sanat işi icra ediyorlar ve sanatçı
1: Evet.
2: olmaları gerekiyor.
0: Orkun Bey, ben bir ekleme yapmak istiyorum. Fatih Bey'in saptaması doğru, katılıyorum. Ama şöyle bir şey var. Dans gösterilerinin sadece bir yarışmaya indirgenip senenin belli zamanları birkaç kez gösterilip sonra tekrar rafa kaldırılması bir halk edebiyatçısı olarak, alanda biri olarak beni çok üzüyor aslında. Ben gönlüm çok istiyorum ister ki sürekli

0: etkinlik arz etsin. Sadece yarışmalarda olmasın. Biz onları hep seyredebilelim. Popüler kültürde de çok çok yer almasını da arzu ederim aslında. Bir de Fatih Bey'e bir şey daha sormak istiyorum. Yarışmalarla beraber festivallerde de yine dans, işte halk oyunları icra ediliyor. Bu festivallerin bir katkısı var mı sizce alana?
1: Kesinlikle
0: ya da dikkat
1: var.
0: Çekmek için?
1: Festivalleri çok daha kıymetli görüyorum aslında. Çünkü orada gerçekten bir kültür alışverişi var. İnsanlar oraya çok daha masum duygularla kendi kültürlerini sergilemek ve gittikleri yerde kültürlerden etkilenmek, onlarla alakalı bilgi edinmek için gidiyorlar. Bu da çok daha faydalı, çok daha içten samimi olduğu için gerçekten insanları bilgilendiriyor, donatıyor, eğlendiriyor ve bu işe daha da sıcak bakmalarını sağlıyor. Gençlerimiz de çok motive ediyor aslında bu festivaller. Sonuçta bu seyahat etmeniz gerekiyor, yurt içi, yurt dışı olması gerekiyor. Bu da gerçekten bu işin en büyük motivasyonlarından bir tanesi. Bu arada gençlerin talebiyle ilgili bir durum vardı. Orada da şunu söylemek istiyorum. Bu işin Türkiye'de gençlik toplulukları ve çocuk toplulukları var. Benim bulunduğum Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu'nun çocuk ve gençlik topluluğu var. Aynı şekilde İstanbul'da, Ankara'daki bazı topluluklarımızın gençlik ve çocuk toplulukları var. Çocuklarını buraya gönderebilirler. Buralar tamamen ücretsiz ve doğru bir kültür aktarımıyla çocuklarını burada yetiştirebilirler. Çok faydalı olacağını düşünüyorum.
2: TRT'nin de var bu arada.
1: TRT'nin de var, evet. Onu da
0: teşekkürler.
1: Evet.
2: Değerli dinleyenler, Türk halk oyunları köklerini ritüellerden alarak zenginleşerek günümüze kadar gelen, her bölgede kendine özgü figürleri, müzikleri ve kostümleriyle öne çıkan kültürel kimliğin bir ifadesi olarak varlığını sürdürüyor. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu dans sanatçısı Fatih Ahmet Tektemur'la bu konu üzerine sohbet ettik. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğumuz bilgilerden ve sohbetinizden dolayı.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Davetiniz için sağ olun.
2: Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Ahmet Can Öztürk ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
3: Mavi Gök, Yaz Yer.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim.

Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça masasına sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Saat 1.
3: Haberler.
2: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Marmara depremi unutulmadı. Bundan tam 27 yıl önce 17 Ağustos 1999 günü saat 3.02'de 3 şehirde hayat durdu. Marmara depreminde 18.373 kişi yaşamını yitirdi. 48.901 kişi yaralandı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da düzenlenen anma törenlerinde deprem dolayısıyla hayatını kaybedenler anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan haber kuruluşu El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Erdoğan Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışı ile ilgili olarak da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan söz aldığını hatırlattı. Sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-İngiltere ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Türkiye, mavi vatandaki haklarıyla çevresel zenginliğini korumak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Resmi gazetede yayınlanan kararda Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları'yla Türkiye, mavi vatandaki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. Yeni milli parkların Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Rafet Dalkıran'a devretti. Devir teslim törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin

yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastına uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen, Glopra duymadığını söyleyen Kuriş, evinde çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Rize'de Aydere ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin Tüneli geçişi hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Aydar Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini söyledi. Yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, düzenlediği basın toplantısında İran'la süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tek maçla tamamlandı. Göztepe deplasmanda Samsunspor'u 3-2 yendi. Trendyol 1. Lig'de ise 2. haftanın tek perdesi kapandı. Batman Petrolspor evinde Boluspor'u tek golle geçti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün ülkemizi büyük bir acıya boğan Marmara depreminin 27. yıl dönümü. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen bu büyük felaket, Türkiye'nin yakın tarihindeki en derin acılardan biri olmaya devam ediyor. Yaşanan acılar, kayıplar ve sarsıcı olaylara karşı en güçlü koruyucu kalkanlardan ve onarıcı yöntemlerden birinin sanat olduğu tartışılmaz bir gerçek. Kelimelerin veya normal iletişim yollarının yetersiz kaldığı anlarda sanat, ruhun derinliklerindeki yaraları sarıyor. İşte bu nedenle hayallerimizden, hayattan ve sanattan asla vazgeçmiyoruz. Bir daha aynı acının yaşanmaması dileğiyle kaybettiğimiz canlarımızı sevgi ve özlemle anıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, Hayal Hayat Sanat'ta karşınızdayız. Ben Burak Gerçek, sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Melih Demirezer sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım sizlerle. 90-312-463-3419, 90-312-463-3421. Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sizlerden gelecek geri dönüşler bizler için çok kıymetli. Bu yüzden Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınız daha iyiyi bulmamızda yol gösterici olacak. Mesajlarınızı bekliyoruz. Programımızla ilgili iletişim bilgilerini aktardık. Kültür sanat ajandamızla devam edeceğiz. Bakalım sevgili yapımcılarımız haftanın yıldızlarında bizler için hangi ilginç haberleri hazırladılar?
1: Haftanın yıldızları.
0: Son zamanlarda arkeoloji dünyasından güzel haberler arka arkaya geliyor. Haftanın yıldızlarına yine bir arkeoloji haberiyle başlıyoruz. Antalya'daki Aspendos antik kentinde süren arkeoloji kazılarında Roma İmparatorluk dönemine tarihlenen 2 metre 20 santimetre yüksekliğinde mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı. Sağlık tanrısı Asklepios'la oğlu ve iyileşme sürecini simgeleyen Telesphores birlikte betimleyen eser, hem Roma dönemi heykeltıraşlığının seçkin örneklerinden hem de Aspendos'taki sağlık kültürünün en güçlü arkeolojik kanıtlarının yenisi oldu. Kazılar sırasında Aspendos'un Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nın batısındaki anıtsal kapının kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulunan heykel grubu, milattan sonra 2. yüzyılın son çeyreğine tarihleniyor. Gurur verici bir haberle devam ediyoruz. İstanbul'da hizmet veren Rami Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu İPTA tarafından düzenlenen 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde büyük ölçekli proje kategorisinde dünya birincisi oldu. İFLA'nın Çevre, Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler Bölümü tarafından bu yıl 11.si düzenlenen yarışmada kültürel mirasın korunması, çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal etki, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyum ve projenin diğer ülkelere örnek olma potansiyeli değerlendirildi. 62 başvurunun yapıldığı programda 26 proje uzun listeye kaldı. İki kategoride toplam 7 proje finale yükseldi. Rami Kütüphanesi, Çin'den Jinjia Kütüphanesi ve İrlanda'dan Munster Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi ile birlikte büyük ölçekli proje kategorisinde finale kaldı ve birincilik ödülünü kazandı. İnşası 1826-1828 yıllarında yapılan Rami Kışlası, tarihi kimliği korunup gerçekleştirilen restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından 2023'te Rami Kütüphanesi olarak hizmete açılmıştı. Kütüphane, hizmete açıldığı tarihten 2025 sonuna kadar 8 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Rami Kütüphanesi bugün 36 bin metrekare kapalı alanı, 51 bin metrekare yeşil alanı, 2 milyon kitaplık koleksiyonu ve 4200 kişilik oturma kapasitesiyle Türkiye'nin önemli bilgi ve kültür merkezleri arasında yer alıyor. Geçen hafta Cuma günü ülkemizin sevilen tatil beldelerinden Bozcaada'da yazın en renkli etkinliği başladı. 26. Bozcaada Kültür Sanat ve Bağ Bozumu Festivali, konserlerden söyleşilere, sergilerden atölyelere, yarışmalardan geleneksel bağ bozumu etkinliklerine kadar uzanan geniş programıyla 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Bozcaada Belediyesi tarafından Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin destekleriyle düzenlenen festivalde bağların bereketi, adanın kültürü, sanatı ve tarihi farklı etkinliklerle ziyaretçilerle buluşuyor. Son olarak sevgili dinleyiciler, yine Kuzey Ege kıyılarımızdan bir festival haberimiz var sırada. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Ayma Müzik Festivali yarın başlıyor. 30 Ağustos'a kadar sürecek festival, klasik müziğin uluslararası isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenlerini Ayvalık ve Cunda'nın tarihi mekanlarında buluşturacak. 28 yıldır Ayvalık'ta sürdürülen ve enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak şekillenen festival, konserlerin yanı sıra bilgi ve deneyim aktarımını merkeze alan bir kültür platformu niteliği taşıyor. Bu yılda oda müziğinden solo resitallere uzanan festival programı, farklı kuşaklardan sanatçıları aynı müzikal zeminde bir araya getirirken, Ayvalık'ta klasik müziğin önemli duraklarından birine dönüşecek. Evet, haftanın yıldızlarını paylaştık. Şimdi kısa bir müzik molası, ardından elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan genç bir sanatçımızı ağırlayacağız. Biraz sonra görüşmek dileğiyle.

0: 1997 yılında Mersin'de müzisyen bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Daha bebekken Sihirli Flüt operasını dinliyordu. 4 yaşındayken çocuk korosu, ardından keman eğitimi, evden çok operada geçen bir hayat. Küçük yaşta üst üste birçok ustalık sınıfına katılması, ulusal ve uluslararası düzeyde elde edilen başarılar, isminin dünya çapında tanınmasını sağladı. Evet sevgili dinleyiciler, daha çok şey söyleyebilirim ama bütün bu yolculuğu detaylarıyla kendi sesinden, kendi yüreğinden dinlemeyi arzu ederiz. Konuğumuz keman sanatçısı Sesim Bezdüz. Bezdüz, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Böyle gözleriniz parlayarak, mutlu, enerjik bir şekilde yayınımıza geldiniz. Ben minik bir girizgah yaptım. Ama tabii dinleyicilerimiz sizi daha yakından tanımak isterler. Sesim Bezdüz kimdir? Sanat yolculuğu, bugüne kadar neler yaptı? Bizlerle şöyle minik minik neler paylaşırsınız?
1: Tabii, ben kendimi bildim bileli müziğin içindeyim. Çocuk korosunda başladım. Aynen söylediğiniz gibi annem benim operanın çocuk korosunun şefiydi. O yüzden orada büyüdüm diyebilirim. Ardından Mersin'de yarı zamanlı olarak Lili Cumburitize ile beraber keman eğitimine başladım. Benim kardeşim de müzisyen, piyanist o da. İkimiz beraber konservatuvara gidiyorduk. Babam opera sanatçısı.
0: Evet, zaten onu konuşacağız uzun uzun. Bizler için çok kıymetli, ülkemiz için gurur verici bir sanatçı. Arkasından herhalde ailenizin bu kültür atmosferi, sanat ortamı yavaş yavaş sizi de şekillendirmeye başladı. Onların
1: Tabii.
0: teşviki oldu.
1: Onlardan gördüm, evet. Daha sonradan ben işte bir yarışma kazandım İngiltere'de. Langol'un 16 yaş altı bir kategoride 11 yaşındayken. Birinci oldum. Ondan sonra hayatım biraz değişmeye başladı. İnsanlar biraz daha beni tanıdılar. Daha çok küçüktüm. Sahnede zaten ufacığım, yani onun videosunu da bulabilir insanlar. Ondan
0: Ben o videoyu
1: sonra
0: izledim bu arada. Gerçekten
1: öyle mi?
0: miniciksiniz yani.
1: Evet, çok komik gözüküyor.
0: Ama o
1: Ama
0: zaman da çok güzel yorumlar gelmiş o videonun ardından. Hani gelecek vaat eden sanatçı diye şöyle baktım yorumların altına. Son derece güzel, yapıcı yorumlar var o dönemde sizin için.
1: yani evet, ben de yani bundan çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Destek olması tabii güzel bir şey sanatçılar için. Ardından ben Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'na genç yetenek olarak kabul edildim. O süreçte aynı zamanda lise eğitimimi Hacettepe'de konservatuvarda Il Licomoglu devam ettirdim. Bu arada tabii yine yarışmalar yaptım. Uluslararası bir sürü işte yaptım, kazandım, çaldım. Orkestra eşlikli neredeyse bütün orkestralarla Türkiye'de çaldım solist olarak. Ardından Brüksel'e gittim. Orada genç yetenek olarak başlamıştım zaten. O yüzden biraz hızlı bir şekilde devam etti eğitim sürecim. Hem üniversite hem master eğitimimi Veronique Bogarts ile sürdürdüm. O sırada bir işte koronadan önceydi. Benim ev arkadaşım piyanist Mirabel Kajanjeri. Aynı zamanda kemancı. Biz onunla oda müziği grubu yaptık. Oda müziği grubumda hem benim piyanistim hem de yani piyanolu kuartet ise hem de eğer ki yaylı kuartet ise benim ikinci kemancımdı. Yani çok yönlü bir müzisyen. Aynı zamanda çok büyük bir yarışma olan Concours Elizabeth'in finalistlerinden biri. Biz beraber çalmaya devam ediyoruz. Grubumuz var. Onu takip ettim. Çünkü o Almanya'ya gidiyordu. Ben de dedim ki neden olmasın? Evet, hani oradaki eğitim çok farklı olacaktı. Yeni bir dil. Ben Fransızcadan bir Almanca öğreneceğim. Çok farklı bir sisteme alışmam gerekecek. Ama neden olmasın? Ben de onunla beraber Hannover'de ikinci master'ıma başladım. Korona araya girdi. O sırada hatta bir yarışmada finale kalmıştım. Yarışmanın finali 2 sene sonra oldu. Orada da ikinci oldum. Brüksel'de.
0: Covid'in azizliğine uğradığını

0: yani.
1: Evet, yani o 2 seneyi saymıyorum.
0: Hepimizin hayatında öyle zaten, ne
1: Evet,
0: yazık yani.
1: yani yaşımı da o yüzden saymıyorum. 2 sene daha genç hissediyorum o anlamda. O süreçte tabii epey bir çalıştım, epey bir düşündüm. Ardından işte mezun oldum. Mezun olduktan sonra Düsseldorf'ta ki işte senfoni orkestrası var. Aynı zamanda opera orkestrası. Prestijli bir orkestra. Oraya akademist olarak kabul edildim. İlk girdiğim orkestra sınavıydı yani profesyonel olarak. Ondan önce tabii ki bir Gustav Mahler gençlik orkestrasını da kazanmıştım. Orada da çaldım. Ama hani böyle profesyonel çaldığım ilk orkestra Düsseldorf Senfoni Orkestrası'ydı. Orada 2 sene akademistim. Ardından bir sözleşme sınavı kazandım. Bir sürede sözleşmeli olarak devam ettim. Daha sonra o esnada işte bir solo konser verdim. Birisi rahatsızlanmıştı. Onun yerine Adana'da bir konser verdim. Orada Orhun yönetti konserimizi. Çok kısa sürede hazırladım eseri de. Benim de kendimi hani tekrardan solist olarak uzun zamandır. Çünkü orkestrada devamlı tutti çalınca bir hani solo bir proje yapmak o kadar kolay olmuyor. Çok
0: Bir
1: zaman
0: zaman
1: kalmıyor.
0: gerektiriyor.
1: Çünkü özellikle Almanya'daki orkestralar çok yoğun çalışıyor. Çok fazla vaktiniz olmuyor. Böyle bir şansım oldu. Ondan sonra biz çok iyi anlaştık Orhun Hoca'yla ve beni bir konsere daha davet etti. Akademik Başkent'te geçen sene Vasks 2. Keman Konçertosu'nun Türkiye premierini yaptık. Bestecim de takdirini aldım. Yani bu
0: Harika.
1: konuda çok mutluyum. Benim için çok büyük bir şanstı. Orkestra çok güzel çalıyordu. Güzel bir proje yaptık. Şimdi de solistlik bir sınıf kazandım. Nürnberg'de aynı zamanda doktora yapacağım.
0: Harika.
1: Bu şekilde kariyerim
0: Aynı
1: devam ediyor.
0: zamanda bana göre zaman zaman sizin gibi konuklarımız geliyor. Yurt dışında da bir şekilde sanatını icra eden, görev yapan. Hep onlara da söylüyorum. Siz aynı zamanda bir kültür elçisi gibisiniz. Yani ülkemizi yurt dışında temsil ediyorsunuz. Ülkemizin değerlerini, sanatsal boyutunu, geldiği noktayı. Yani sadece kartvizitinizde kendinize özgü bir sanatçı boyutunuz yok. Bununla birlikte aynı zamanda bu ülkeyi temsil etmenin beraberinde getirdiği bir sorumluluk olduğunu da düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Öyle tabii ki bizim Atatürk gibi bir liderimiz var.
0: Ne
1: Kendisi
0: güzel
1: her zaman
0: söylüyorsunuz.
1: lider olduğunu bilerek çok büyük devrimler yapmış. Ben sadece Türkiye'yi kurduğu için değil, bu kadar zeki bir insan olduğu için de ondan çok
0: Ve o
1: etkileniyorum.
0: vizyon, o
1: Kesinlikle.
0: vizyon.
1: Yani biz çok şanslıyız. Bu
0: Kesin.
1: konuda çok
0: Hepimiz
1: şanslıyız.
0: şanslıyız. Hepimiz
1: Evet.
0: şanslıyız. Peki ailenizin tabii ki bu süreçte büyük desteği oldu, katkısı oldu. Şimdi onlar sizin geçirdiğiniz evrelerin ardından bugün geldiğiniz noktada baktıklarında, sizi görünce, kardeşinizi görünce neler hissediyorlar? Yani mutlaka bir gurur vardır elbette ki. Ortada verilmiş bir emek var, bir fedakarlık var. Hepsi bir araya geldiğinde Sesim için ailesi ne düşünüyor dersiniz?
1: Bence mutlulardır diye düşünüyorum. Yani ben mutluyum açıkçası. Hem
0: Mesela eleştirel midir anne baba ya da damat tolerans sahibidir? Hani bazen böyle bir mükemmelliyetçilik vardır, tırnak içinde söylüyorum. Öyle midirler yoksa daha mı böyle bir tolerans sahibidirler? Ne dersiniz?
1: yani benim annem eğitimci. O yüzden toleranslı bir insan.
0: Çok
1: Babam
0: güzel.
1: da disiplinli bir müzisyen.
0: Tam bir
1: O da çok
0: denge.
1: hani toleranslı olduğunu düşünüyorum. Biz çok fazla beraber vakit geçiremiyoruz. O yüzden birbirimizi sürekli göremediğimiz için dinamikler bazen değişebilir. Fakat biz genellikle aynı dilden konuşabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü herkes çalışkan ve disiplinli.
0: Çok güzel.
1: Ve şöyle bir durum da var. Sonuç olarak bir ebeveyn olmanın kitabı olmadığı için insanlar bunu öğreniyor. Aynı şekilde bizim için de geçerli.
0: Doğru.
1: Ama yani daha fazla vakit geçirebilsek bir şeyler daha farklı olur. Ben de olabildiğince tatillerde buraya gelmeye çalışıyorum. Çünkü yurt dışında büyük bir sorumluluk üstlendiğimi düşünüyorum. Oraya gittiğim zaman hep bu sorumluluk bilinciyle büyüdüm. O yüzden hani onları anlamaya çalışıyorum. Onlar da beni anlamaya çalışıyorlar. Böyle bir ilişkimiz var.
0: Yani gözler onu merak ediyorum. Daha çok mu sizin üzerinizde oluyor? Yani yurt dışında hem kendi adınıza bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyorsunuz hem başka bir ülkeden gelmişsiniz. Oradaki o pozisyonunuz, size bakış açısı nasıl seyrediyor? Neler söylersiniz?
1: Onlar bence bana çok güveniyorlar.
0: Güzel.
1: Yani böyle bir şey olmasa bu kadar uzun süre ben 10 senedir yurt dışındayım.
0: Harika.
1: Ve çok genç yaşta gittim. Tabii ki hani bunun büyük bir sorumluluğu var. Onlar için de var.

0: Ben şöyle çok şanslı hissediyorum. İkisi de yoğun olmasına rağmen ne zaman arasam bana cevap veriyorlar. Yani aslında telefonun falan
1: Doğru.
0: böyle bir kolaylığı olması bizim için büyük bir şans.
1: Hep karşılıklı bir etkileşim söz konusu.
0: Evet, yani bu benim için çok büyük bir şans. Yani aradığınızda ulaşabilmek, orada olduklarını bilmek güzel.
1: Kardeşiniz de yurt dışında galiba, değil mi? Yanlış
0: Evet,
1: bilmiyorsam.
0: o da Sofya'da öğretim görevlisi oldu. Aynı zamanda solistlik çalışıyor,
1: Ne güzel.
0: piyanist.
1: İki farklı ülkede iki kardeş kendilerine yeni bir yol seçtiler. O yolda emin adımlarla ilerliyorlar. Babanıza düetler yaptınız zaman zaman. Çok da hoş, keyifle dinliyoruz. Keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Nasıl oluyor? En çok hangi parçayı seversiniz? Babanıza çaldıklarınız içinde, sizin için duygu dünyanızda etki yaratan, anlam yaratan hangi eserler var desem, dinleyicilerimizle hangi besteleri paylaşırsınız? Bir de tabii babanızla birlikte, o sahnede birlikte yer almak, bir eseri icra etmek yüreğinize nasıl bir duygu oluşturuyor?
0: Güvenli bir duygu. Çünkü babam çok güzel söylüyor.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten ben açıkça söyleyeyim, normalde tenor sesini çok sevmiyorum. Daha bas sesler tercih ediyorum ya da ama babamın sesini ayırt edebiliyorum. Ben operada da çaldım ya uzun bir süre. Yani bazen diyorum keşke o söylese. Gerçekten güzel söylüyor. Yani babam olduğu için söylemiyorum.
1: Yo, doğru.
0: Beğeniyorum yani. O yüzden güvenle çalıyorum. Birbirimizi bence nüans olarak anlıyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. Biz ilk başta tango projesi yaptık beraber. Benim kardeşim çok yönlü bir müzisyen. O Bulgaristan'da bir tango konserleri yapmaya başladı. Orkestra eşlikli falan çaldı hatta. Çok güzel, güzel de aranjmanlar yaptı. Sonra biz dedik böyle bir şeyi neden beraber yapmıyoruz? Çok da güzel ayarladık. Ünlü bir bandoneon sanatçısı arkadaşımız geldi. CSO'da hatta 2022 miydi? Tam olarak hatırlayamıyorum. Galiba o zaman bir konser verdik. Çok keyifliydi. İlk defa o zaman yanılmıyorsam beraber hep beraber bir çaldık. Ama ondan önce biz Neşet Ertaş'ın ve Aşık Veysel'in
1: Her biri nurlar
0: türkülerini.
1: için duysun.
0: Evet.
1: Herkes de bizim için çok büyük bir değer.
0: Evet, onları beraber babamla yaptık ve bunu Almanya'da Hannover Oda Orkestrası ile beraber gerçekleştirdik. Şöyle ben orkestrada çalıyordum okuduğum süreç boyunca destek olmak açısından kendime. Onlar bana sormuştu bir Türk bir müzisyen. Ben de dedim babama sorabilirim. Adam çok ilgilendi babamla hani beğendi, davet etmek istedi. Sonra biz de bu projeyi beraber yaptık. Ben bu Neredesin Sen türküsünü çok seviyorum.
1: Ben de çok seviyorum, biliyor musunuz?
0: Gerçekten hoşuma gidiyor.
1: Çağrışımları o kadar kuvvetli ki, tınısı kuvvetli, kelimeler zaten çok kuvvetli.
0: Öyle. Bir de Dertli Yoldaş'ı çok seviyorum. Onun da sözleri çok güzel. Yani Neşet Ertaş gerçekten
1: Özel bir insandı.
0: özel bir insandı ve tekrar insanlara düşünmeyi hatırlatıyor. Biz artık bu dönemde pek düşünmüyoruz çünkü.
1: Bu çok güzel bir
0: Bu
1: saptama.
0: gerçekten insanlar düşünmek istemiyorlar. Düşünmeden bir şeyleri hemen geçmek istiyorlar. Biz müzisyenler çok düşünüyoruz. Çok fazla uğraşıyoruz. Yani sanatçılar genellikle böyle. Çünkü sanatçılar hem sağduyulu hem zamanın getirdiği bu hani yeniliklere adapte olmak zorundalar ve analiz yapmaları gerekiyor. Yani bu adam çok önceden görmüş bazı
1: Evet.
0: şeyleri. O yüzden etkileyici. Onun müziğini seviyorum.
1: Sadece sanatçı değildi yani, nurlar için diyorsun. Bir filozof gibiydi aslında Neşet
0: Evet.
1: Ertaş baktığınızda. Yani parça isimlerinin tercihinden tutun da o şarkıların ruhunda yatan kavramlara kadar her şeye baktığınızda, derinlemesine o felsefenin derinliğini yüreğinize hissederdiniz. Öyle bir insandı.
0: Evet.
1: Babanız da çok kıymetli. Ben sizden biraz sonra size ait bir beste rica edeceğim. İsterseniz yavaş yavaş siz
0: Olur.
1: kemanınıza uzanın. Ben o sırada dinleyicilerimize babanızdan da çok kısaca bahsedeyim. Çünkü gerçekten çok kıymetli bir
0: Lütfen.
1: sanatçı. Sevgili dinleyiciler, Sesin Beyzüz'ün babası, Grammy ödüllü Türk tenor Bülent Beyzüz, Sir Colin Davis yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ile yaptığı opera kayıtlarıyla toplam 3 kez Grammy ödülüne layık görüldü. Bu alanda ödül kazanan ilk Türk opera sanatçısı olarak bilinen Bülent Bezdüz, kariyeri boyunca uluslararası projelerde baş solist olarak yer aldı. 3 kez Grammy kazanmak gerçekten başlı başına bir değer bir
0: Evet,
1: kere.
0: evet.

0: Ve
1: Sizde
0: yani
1: kız
0: babam
1: olarak.
0: çok geç başlamış müziğe yani. Aslında torna tesviye okumuş meslek lisesinde. Sonradan Gazi'ye girmiş. Şans yani. İnsanlar nerede işte böyle bir şans yakalayacağını
1: Nerede?
0: bilmiyor.
1: Ama o çok radikal bir değişiklik baktığınızda.
0: Öyle ama sanırım o da
1: İçinden gelen
0: çok...
1: bir yönlendirme yoksa birilerinin
0: Bence
1: yönlendirmesi.
0: içinden de gelmiştir ya. Bu
1: Hı.
0: hani insan içinden gelen bir şeyi çok susturamaz
1: Doğru.
0: bence. Ben şimdi size bestemi çalacağım.
1: Lütfen. O kadar mutlu oluruz
0: Ben
1: ki.
0: bu arada beste yapmaya 2 sene önce falan başladım. Daha önceden Mozart konçerto olarak kadanslar yazıyordum. Sonra improvizasyon yapabildiğimi fark ettim tango sayesinde. Böyle bir şey olunca ortaya böyle farklı bir şey
1: Ne
0: çıktı.
1: güzelsin.
0: Bestemin adı Genesis.
1: Genesis, tamam. Siz kemanınızı alın, yavaş yavaş hazırlanın. Evet sevgili seyirciler, dinleyiciler, keman sanatçısı Sesin Beyzüz'ü ağırlıyoruz. Uluslararası alanda pek çok başarısı var. Dünya çapında kısa sürede başarılarıyla kendisini kanıtladı. Onunla gurur duyuyoruz ve şu anda ben susuyorum ve kendisine bırakıyorum.

0: Harikasınız, harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Hani böyle sabaha kadar devam etseniz büyük bir keyifle sizi dinlemeye devam ederdik.
1: Ay.
0: Ne kadar güzel tınılar, yüreğinizden kopup gelmiş, bizimle paylaştınız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Neler
1: Benim için.
0: hissediyorsunuz? Mesela ben şöyle söyleyeyim, bir yayıncı olarak yayına başlarken bütün dış dünyadan kendimizi izole ederiz. Yani hepimizin tabii insani anlamda kendimize özgü sıkıntılarımız var, dertlerimiz var, kaygılarımız var. Ama burada teknisyen arkadaşım bize tamam der ve kapatırız. Sizde de öyle oluyor mu? Yani kemanınızı elinize aldığınız andan itibaren nasıl bir ruh hali gelip yerleşiyor yüreğinize, içinize?
1: Ben çok alıştım. Yani önceden bu soru sorulmuş olsaydı herhalde birazcık onu incitmekten falan korkuyordum. Ama biz çok alıştık. Yani ben biz diyorum çünkü benim ayrılmadığım
0: Tabii.
1: sürekli
0: Artık
1: vakit.
0: organınız gibi olmuştur yani.
1: Yani biraz öyle oldu biliyor musunuz? Ben de hani özellikle beste yapmaya başladığımdan beri daha doğrusu bu şekilde ben bunu oyun oynamak gibi görüyorum. Bu benim için başka bir nefes alma. Yani hobi gibi bir şey. Yani nasıl tarif edilir
0: Doğru.
1: bilmiyorum.
0: Yani yıllar geçtikçe şöyle oluyor. İlk zamanlarda bir heyecan oluyor içinizde. Hangi işi yaparsanız yapın. Ama zaman içerisinde artık o iş biraz otomatikleşmeye başlıyor ama ne olursa olsun istediği kadar zaman geçsin. Hiç dinmeyen bir şey var. O işin ruhu ve heyecanı. O içimizde
1: Öyle.
0: hep var olmaya devam ediyor. İyi ki de var. Zaten o olmasa yani şu andaki işlerimizi yapma şansımız yok. Çünkü biz netice itibariyle siz kemanınızla, biz sesimizle birlikte duygulara hitap ediyoruz aslında baktığınızda. O
1: Öyle.
0: duyguların canlı olması için de o heyecan, o ateşin içimizde bir şekilde olması lazım.
1: Doğru söylüyorsunuz. Bir de şey var. Bizim bu kadar hani çalışıyoruz filan dedim ya. Ben açıkçası çoğu şeyi çok böyle analiz ederek düşünürüm, düşünürüm, düşünürüm. Hatta bazen bu benim kafamda o hani dediniz ya bir yere gidiyorum. Dışarıdan kendimi soyutluyorum. Bazen bende bu devam ediyor. Ama o an bir nefes alıyorum. Sonra diyorum ki spontan şu an ya bu benim karakterim herhalde. Her şeyi sonuna kadar planlayıp spontan karar vermek. O an ne
0: O
1: yapacağımı
0: evet, hayata bakış
1: bilemezsiniz.
0: açınızla ilgili bir tutum.
1: Enstrümanıma güveniyorum o sırada. Kendime hani diyorum ki elimdeki her şeyi ona bırakıyorum. Böyle bir his.
0: Konser bittikten sonra da yaşamaya devam eder misiniz? Mesela eve gittiniz, her şey bitmiş artık. Alkışlar, herkes sizi beğenmiş, harika yorumlar gelmiş. Ama sesin bez yüzü evde kendi kendine. Hala o konseri yaşamaya devam eder mi kendi içinde?
1: Oluyor ya ben bunu ilk defa söyleyeceğim ama bir kere
0: Bize
1: Hacettepe'de
0: ilk defa her
1: konser
0: şeyi söyleyebilirsiniz.
1: Hacettepe'de okurken bir kere konserim olmuştu. Sigun Hafaycan çalmıştım galiba. Öyle hatırlıyorum. Konser bitti. Herkes gitti. Beni dışarıda bekliyorlar. Ben konser salonuna gidip kendi kendime konuşmaya başladım. Hani böyle bir değişik bir his bilmiyorum. Benim için bitmiş gibi değildi. O devam ediyor. Ben açıkçası bu hissi seviyorum yani.
0: Yo yo, o hissi sevmeye devam edin. O çok kıymetli. Peki keman dalında birçok ödül kazandınız. Onlardan bahsettik. Hayatınızda yer etmiş, size ilham kaynağı olmuş keman virtüözleri kimlerdir diye sorsam. Şöyle aklınıza gelen bir çırpıda bizimle hangi isimleri paylaşırsınız?
1: Şu sıralar Konstantin Kulka'yı çok beğeniyorum. Çok eski, hani çok şu an gündemde olmayan, pek belki de dinlenmeyen bir müzisyen ama kayıtları çok güzel. Yani gerçekten o zaman bu kadar fazla teknolojik hani gelişmişlik yoktu. Ve çok canlı güzel çalıyor. Tabii ki Isaac Perman, Dave Toistra, onları beğeniyorum. Jenin Jensen şimdinin kemancılarından. Sonra Agustin Hadeliş. Ben hani etkileniyorum açıkçası bu müzisyenlerden. Onun dışında yani
0: Bir çırpıda aklınıza gelenler bu
1: bunlar
0: isimler.
1: oldu şu an.
0: Evet.
1: Aslında daha çok var da şu an düşünemedim pardon.
0: Peki çok genç bir yaşta pek çok ödül aldınız. Bunların bir kısmına yayınımız içinde zaten değindik ama tabii ki bu bir son nokta değil. Hedeflerimiz illaki olacak, olmalı. Yakın dönem hayalleriniz ve projeleriniz nedir diye sorsam, sesin bez yüz acaba bize neler söyler?
1: Ya şimdi benim en başta projem Nürnberg'de benim kazandığım bu solo class, daha doğrusu master class, usta sınıfı gibi bir, yani master class değil. Ben aynı zamanda orada bir çeşit asistanlık da yapıyor olacağım. Bu benim için önemli. Çünkü bu pozisyona sene içerisinde bir iki kişi alınıyor ve bütün enstrümanlardan yapılan bir sınav. Ve ben bu sınavda iki tane büyük konçerto çaldım. İşte Sibelius, Shostakovich, sonra Bach Partita çalıp bir de üzerine kendi bestemi çaldım. Onlar için enteresan oldu. Çünkü onlar sahne performansını hani çok üst düzeyde bir şey bekliyorlar anladığım kadarıyla. Benim için de bir deneyim oldu. Tabii ki hani bilmiyoruz ne olacak sonuç ama güzel bir sonuç aldım. Bunu en iyi şekilde yapmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Yani bunun haberini aldığımdan beri şu an en büyük önceliğim bu alanda kendimi olabildiğince geliştirmek. Beraber çalışacağım hoca da Viyana Filarmoni'nin eski konsertmeisteri Daniel Gede. Ben şanslıyım yani ondan önceki hocam da çok iyiydi Christoph Wenzin Hannover'da ve yani şu anda çok bu anlamda kendimi dolu hissediyorum. Daha fazla solo konser projelerim var. Bundan çok mutluyum çünkü büyük sorumluluk almayı seviyorum ve yani bir insanın önünde böyle birkaç tane farklı hedef olup ona çalışması, sınırlarını zorlaması, eğer ki hani bu hayata bu şekilde geldik sonuçta hani bilmiyoruz ne olacak ne bitecek ama hani bir insanın elindekilerin değerini bilerek yaşaması ve mümkünse bunları en iyi şekilde kullanması.

0: ve birilerine de ışık olması aynı zamanda. O çok kıymetli.
1: Evet,
0: Yol
1: çünkü
0: göstermesi, rehber
1: iyi
0: olması.
1: örneğe ihtiyacımız var. Umarım ben de olurum. Elimden geleni yapıyorum. Bakalım.
0: Sizi dinlerken ne düşünüyorum biliyor musunuz? Sanatın gerçekten insanların üzerinde olgunlaştırıcı bir etkisi var. Zaman zaman sizin gibi çok genç sanatçı konuklarımız oldu. Aynı şeyi onlarda da gözlemledik. O disiplin anlayışı herhalde, sanatın beraberinde getirdiği o ruh, içinde yatan o felsefi derinlik, adı her ne olursa olsun, size de bunu gözlemliyorum. Genç bir yaştasınız ama konuşmanızda seçtiğiniz kelimelerle ben olgunum diyorsunuz. Yani hani benim hissettiğim o.
1: Yani teşekkür ederim.
0: Yok.
1: Beklemiyordum böyle bir şey.
0: Yani kompliman olsun diye söylemiyorum. İçimden geleni söylüyorum. Yani gerçekten herhalde muhtemelen o yolculuğun beraberinde getirdiği, disiplinin beraberinde getirdiği büyük bir olgunluk var karşımda.
1: Olabilir çünkü şimdi ben Belçika'ya gittiğimde tamamen Fransızca her şey o kadar da iyi değildim. O zamanlar çok uğraştım, çok farklı dersler aldım. Ardından tekrardan işte Almanca vesaire. Yani bunlar biraz ağırdı. Sanırım o şekilde çok düşünüyor insan. Belki farkında olmadan gelişiyordur
0: Vaktinden
1: yani.
0: önce bir şekilde olgunlaşıyoruz.
1: Öyle.
0: Peki üstün yetenekli çocuklar eğer keman alanında kendilerini geliştirmek, hiçbir şekilde daha da derinleşmek isterlerse, siz artık çok deneyimli bir sanatçısınız bu anlamda. Onlara hangi önerilerde bulunursunuz? Nasıl bir yol izlesinler? Ne yapsınlar? Tabii bu işin zorlukları var. Güzellikleri yanında zorlukları da var elbette ki. Şöyle terazinin kefesine koyduğunuzda onlar için hangi tavsiyelerde bulunacaksınız?
1: Ya bu çok klişe ama çalışmak gerekiyor. Asla yani bir başarı bile alsanız orada kalmamak gerekiyor. Devam etmek gerekiyor. Yani tabii ki yaptığınız iyi şeylerden memnun olmak da gerekiyor. Çünkü insan ne yaptığını biraz bilmeli. Ben hani çalışıyorsam o an bir saat çalışıyorsam o bir saat boyunca güzel düşündüğüm şeyi alabilmeliyim. Yani çalışılan zaman gerçekten verimli olmalı. Çok saatlerce çalışmasak bile o verimi almamız gerekiyor. Yani çalışırken dikkatli olmak gerekiyor. Ben şu anda bu hani eğitim sistemini çok uzaktan takip edebiliyorum. Çünkü 10 senedir yokum. Ama olabildiğince canlı konser de izlemek gerekiyor. Çünkü ve mümkünse hani bu artık teknoloji çok gelişti. Bu çok büyük yarışmaları bir yerlerden takip etmek mümkün yani. Onları da takip etmek gerekiyor. Çünkü ülkemizde bizim gördüğümüz şeyler eyvallah herkes elinden geleni yapıyor. İyi niyet çok güzel. Ama gelişime açık olmak lazım. Bu çok önemli. Yani ben çok iyiyim. Evet, ben oldum artık diye bir şey yok.
0: Zaten
1: Hep
0: en büyük hata o oluyor. Ben oldum dediğin
1: yani
0: an senin bittiğin andır.
1: o yüzden bunu geliştirmek lazım. Yani yoksa tabii ki hani elimizden geleni yapacağız. Kendimizi de seveceğiz ama olabildiğince yani bu meslek gerçekten ciddi bir meslek. Hani biz bunun ciddiyetinin farkında olup bunun için emek gösteriyorsak, buna saygı duyuyorsak, bunun sorumluluğunun bilincindeysek
0: Doğru.
1: yani yapmamız gereken açık.
0: Aslında ilk kelime çok doğruydu. Hani dediniz ya klişe belki olacak dediniz ama çalışmak çok doğru. İşte o hani Selvi Boylum Al Yazmalım'da vardır ya tarihe geçen bizim o meşhur cümlemiz. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Yani sevgi dahil, sanat dahil neyi yaparsak yapalım, neyle ilgilenirsek ilgilenelim. Her şeyin temelinde mutlaka emek var. Her şeyin başında. Oda Müziği grubunuzla İki kez önemli bir ödül kazandınız. Yani sizi bu müziğe çeken nedir? Kemanın sesi sizce oda müziğinde seyirciye daha mı kolay ulaşıyor desem. Hani benim gibi bu işi çok bilmeyenler için neler söylersiniz? Oda müziği farkındalığı nedir?
1: Oda müziği farkındalığı dinlemek. Yani bu bir çeşit karşılıklı diyalog gibi. Sadece kendi partiniz için, yani kendi konuşacağınız zaman için bekleyip karşı tarafı dinlememek değil mesela. Orkestra da böyle. O yüzden ben kemanın sesi daha mı hani belirgin. Keman tabii ki bulunduğu oktavlar nedeniyle yani bulunduğu register yüzünden daha açık ve pek çok tekniğe sahip bir enstrüman. Yani

0: 4 teli birden çalabiliyorsunuz bir kere. Yani hem tek başına küçük bir solo, yumuşak bir solo çalabilirsiniz. Hem daha böyle az önce ben de çaldım birçok hani tekniği birden yapabildiğiniz bir enstrüman olduğu için evet genellikle belki daha çok göze çarpıyor ama sadece o değil yani. O da müziğinde tek bir solist yok. Herkes birbirini destekliyor.
1: Bir ekip
0: Bir
1: çalışması
0: ekip
1: aslında.
0: çalışması
1: Evet.
0: yani
1: Ve bir puzzle'ın parçası gibi anladığım kadarıyla herkes birbirini tamamlıyor orada.
0: evet ama ben liderlik pozisyonunda gibi adlandırılabilirim çünkü yani birazcık o şekilde oluyor. Yani orkestralarda da bakarsanız genellikle kemancı, baş kemancı hani o tarz bir altyapı var elbette. Benim işte Muhittin Dürrüoğlu hocam ile işte çalıştığım gruplardan bir tanesiyle ikinci kez birincilik aldık.
1: Ne
0: Ondan
1: güzel.
0: önce başka bir grupla birincilik aldık. Yani o zamanlar çok küçüktüm. Bir de ya ben çok fazla yarışma falan yaptım. Çok ödül aldığım da oldu. Uluslararası olanları hatırlamıyorum bile. Ama yurt dışında hani oda müziği alanında çok fazla o Belçika'da çünkü çok fazla oda müziği grubum vardı. Orası yeni müziğe çok açık. Ve oda müziği konusunda çok iddialılar. Benim de tabii bunun sayesinde bazı başarılarım oldu.
1: Peki şöyle bir soru yazmışım notlarım arasında. Siz suyunuzdan bir yudum alırken hem de bir soluklanın. Çünkü sizi yorduğumu farkındayım. Kolay bir şey değil de çünkü sürekli konuşmak. Katıldığınız ustalık sınıfları ışığında sizce bir keman sanatçısının ustalık sınıflarına erken yaşta katılımı onda nasıl değişimler yaratır diye bir soru düşmüşüm.
0: Tatillerde daha çok çalışmasına neden olabilir. Daha iyi örnekleri kendinden büyükleri de bir arada gördüğü ve iyi müzisyenlerle tanışma fırsatının olduğu bir alan olduğunu düşünüyorum. Ustalık sınıfları tabii ki önemli ama en önemli olanı gerçekten birinin algısının açık olması, o an istemesi böyle bir şey yapmayı. Çünkü yani küçük yaşta gittiğimizde bazen tabii ki bir şeylerden etkileniyoruz. O zaman sünger gibi her şeyi çekiyoruz falan ama bence belli bir mantık oturduğunda daha rahat oluyor. Ya ben açıkçası kendimde onu gördüm. Ama küçükken de pek çok ustalık sınıfına katıldım ve çok iyi sanatçılarla tanışma fırsatı buldum. Mesela onlardan biri Teddy Papavrami. Ben onun müzisyenliğini çok beğeniyorum. Çok iyi bir kemancı olduğunu düşünüyorum. Öyle.
1: Peki hani bazen deriz ya böyle kendi içimiz şu zaman tünelinde ışınlansam şu döneme gitmek isterim. Şimdi tabii siz bir sanatçı olarak soracağım. Müzik tarihinde belli bir döneme böyle ışınlanmak isteseniz var mıdır böyle gönlünüzden geçen şöyle bir dönemde olsaydım dediğiniz içinizden geçen zaman zaman zihninizde canlandırdığınız bir dönem var mıdır? Sizde bir çekim merkezi yaratan.
0: Aslında yok derdim ama ben sanırım Ayla Erduran'la tanışmak isterdim. Yani
1: Neden?
0: yüz yüze. Bir kere telefonlaşmıştık. Bir böyle bir ama neredeydi yarışma? Antalya'da pardon. Bir yarışmada Grand Prix almıştım galiba. Birinci bir öyle bir şey olmuştu. O zaman da onun numarasını almıştım. Onunla telefonlaşmıştık. Benim için çok özel bir andı ama onunla tanışamadım yani yüz yüze. Belki onu bir ziyaret etmek isterdim açıkçası.
1: Peki, belki bunun için çok daha erken belki bu soruyu yönetmek ama keşkeleriniz var mı diye sorsam.
0: Olmaması için uğraşıyorum.
1: Çok güzel cevap. Vallahi bunu buraya not düşeceğim. Harika bir cevap. Peki hayat felsefenizi özetleyen bir motto ya da cümle var mı diye sorsam. Sizi tanımlayan, sizi siz yapan hem değerler anlamında hem duygu anlamında.
0: Bir yere yazmıştım.
1: Neyse aklınıza
0: Ama
1: gelin.
0: şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben bunu yani yeni yeni düşünmedim. Bu hep benim içimde vardı. Ben hani her insanlar hep der ya içinde kalmasın işte yarın ölebilirsin. İşte böyle bir düşünce var. Ben yarın ölecek gibi yaşamıyorum. Ben çalışırken de yaşarken de hep yarın yaşayacağımı düşünerek yaşıyorum. Yarın öleceksem ben yatağımda uyuyarak ölmek isterim açıkçası sakin, huzurlu bir şekilde hiçbir şeye karışmadan. Ama ben bu şekilde düşünmüyorum. Hani o yüzden hep böyle bilinçli bir şekilde kendim hani bir gün sonra da böyle bir şey olacak diyerek motive ederek yaşıyorum. Yani bunu söyleyebilirim. Bu bir etkisi oldu mu bilmiyorum.
1: Yok, gayet güzel bir cevap. Yani sonuçta işte bu sanatçı disiplininin beraberinde getirdiği bir söylem aslına baktığınız zaman. Peki İşte uzun provalar, işte

0: saatler süren çalışmalar, şunlar bunlar, ama tabii ki sizi besleyen bir takım kaynaklar da var hiç kuşkusuz. Yani hayatınız sadece vücudunuzun bir parçası olan kemandan ibaret değil. Siz ne yapıyorsunuz kendi hayatınızda? Sizi mutlu eden, sizi besleyen, güzel vakit geçirmekten hoşlandığını, sizi siz yapan uğraşlarınız nelerdir diye sorsam dinleyicilerimizle neler paylaşırsınız?
1: Eskiden resim yapmayı çok seviyordum. Sonra Francisca diye bir yani arkadaşım oldu. Kendisi çok güzel resim yapıyor. Ondan beri ben ya resim yapmıyorum. Çünkü o çok güzel yapıyor. Öyle
0: Ya
1: olunca
0: olsun canım, siz de devam edin.
1: o bir kalktı benden. Ama yemek yapmayı falan seviyorum. Tiyatrodan
0: Hangi
1: hoşlanıyorum.
0: yemekleri yapıyorsunuz?
1: Yani her türlü.
0: Her türlü.
1: Tandır bile yaparım.
0: Oo, harika.
1: Çünkü Almanya'da pek yemek yok yani. Onların yemekleri bizimkiler kadar güçlü değil. O yüzden kendim bu konuda hani biraz hobim var diyebilirim. Onun dışında arkadaşlarım var bir iki tane yabancı. Onlarla işte sohbet etmeyi seviyorum. Olabildiğince işte konser vesaire onları takip ediyoruz. Tiyatrodan hoşlanıyorum.
0: Bunlar
1: Eğer ki hani geçen mesela Sefiller'e gitmiştim, burada oldu, çok güzeldi, aşırı beğendim
0: Ne
1: yani.
0: güzel.
1: Victor Hugo'nun bilirsiniz. Ha, bu
0: Sesim
1: kadar.
0: Bezos, biliyor musunuz? 40 dakikadır durmaksızın konuştuk ve sohbet ettik
1: Vay
0: sizinle.
1: be.
0: Öyle tatlı bir sohbet oldu ki.
1: Çok teşekkürler, benim için de öyle oldu.
0: Enerjinizde, kişiliğinizde, kelimelerinizde yayınımızı zenginleştirdiniz.
1: Aa.
0: Sevgili Sesim Bezos, yolunuz açık olsun diyoruz ekibimiz olarak.
1: Teşekkür ederim Burak
0: Kemanınızın
1: Bey.
0: sesi dünyadaki en büyük salonlardan gelsin ve bizi hep gururlandırsın, sevindirsin ve biz sizden gelecek güzel haberlerle gurur duymaya devam edelim.
1: Çok
0: Tekrar
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ediyoruz. Özlem, son şarkımızı veriyoruz değil mi? Evet. Babanızın seslendirdiği Nazende Sevgilim. Onu da seslendireceğiz ve onunla vedalaşacağız. Babanıza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz eğer bizi dinliyorsa. Evet sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Atalarımız emek olmadan yemek olmaz demiş. Siz ya da eşiniz mutfakta yemek hazırlamak için uğraşır, tencereyi kaynatırsınız. Yaptığınız yemeği tabağıyla, çatalı bıçağıyla masaya koyarsınız. Diğer malzemelerle birlikte masanızı süsler ve birlikte yemeğe oturursunuz. Yemek bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkar. Evinizi temizlediğinizde de bir çalışma yapmış olursunuz. Çalışma, bir değer ortaya koyan iştir. İster evinizde, ister bir iş yerinde çalışın, günün sonunda mutlaka bir şeyler ortaya çıkar. Bir ressam, atölyesinde boyalarla, kalemlerle uğraşıp bir tabloyu bitiriyorsa, bir çalışma yapmış demektir. Bu anlamda, sanat değeri bulunan ürün için yapıt ya da çalışma denir. Bir çocuğun, bağlama öğrenmek için yaptığı tıngırdatma da okulda verilen bir ödevi yapması da çalışmadır aslında. Bazı aileler çocuğun evde ders çalışıp çalışmadığını sürekli takip eder. Devamlı olarak çalış, çalış, çalış derler. Bu şekilde yapılan uyarılarla çocuk gerçekten çalışır mı acaba? 100 yıl önce yayımlanan ve ülkemizin ilk musiki dergilerinden olan Darül Elhan mecmuasında çalgı eğitimi alan bir çocuk, çalışmada isteksizse ailelerin nasıl davranması gerektiğine ilişkin bir yazı var. Şöyle diyor: çocukta ceza ile sanat aşkı uyandırmaya çalışmak, üzücü olduğu kadar sonuçsuz ve anlamsızdır. Çalışmaya hevesi olmayan evladını döven ve bu suretle onu gözyaşları ve hıçkırıklar arasında çalgı çalmaya mecbur eden birçok ebeveyn gördük ki, bu hal çok acıdır. Bu tarzda yetişen çocuklardan çoğunun hayatını takip ettim. Bunların hepsi de sanat alanında değersiz birer şahsiyet halinde kaldı. Dolayısıyla çocukları dövmemeli fakat genelde tembel ise kendi haline de bırakmamalıdır. Diğer bir kısım çocuk vardır ki başka derslerde çalışkan oldukları halde musikiye karşı inatçı bir ilgisizlik gösterirler. Terbiye, fertlerin kabiliyetini ortaya çıkarabilmektir. Böyle çocukların amacı musiki olmadığından, bunlarda yeni bir eğilimi araştırmak, sevmeyeceği şeylerle yormaktan kaçınılmalıdır. Bir çalgıyı yorgunluktan bitap düşene kadar katiyen çalışmamalı ve yorgunluğun gelmekte olduğunu hissederek uygun bir zamanda çalışmaya son vermelidir. Bu nokta çok mühimdir. Hayatta iyi şeyler, gayret gösterenlerin, disiplini yaşayanların önüne çıkar. Aylak insanın olduğu yerde disiplin ve asayiş beklenemez. Muhteşem bir başarının ardında muhteşem bir çalışma yatar. Atalarımızın dediği gibi ne ekerseniz onu biçersiniz. Edison küçük bir çocukken öğretmeni onda öğrenme bozukluğu olduğunu söylemişti. Kendisi buna kulak asmadı. Tüccar, şair veya müzisyen olmaya da çalışmadı. Keşiflerine odaklandı. Her gün biraz daha gelişti. Zamanın büyüsünü yakaladı, deha kapısını çaldı. Pikabın yanı sıra ampulü de keşfetti ve hayatı boyunca 1093 adet patent aldı. En önemli kişisel becerilerinden biri kendinin farkında olmaktır. Hangi konuda başarılı olduğunuzu ve olacağınızı bilin. Çalışmak da bir bakıma okuma hevesini kamçılar. Okumaksa manevi köleliği silip atar. İnsan çalışarak ve okuyarak anlayabilir dünyadaki yerini. Çalışma, meslekte üst seviyeye ulaşmak için yapılan her çeşit alıştırmadır. Egzersiz veya antrenman da çalışmadır ama gayretli bir çalışmadır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kadim Kökler.
1: Yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kadim Kökler birbirinden farklı konu ve konuklarla Anadolu'nun kadim köklerini bulmaya, araştırmaya, irdelemeye devam ediyor. Bugün yine bu köklerin peşinden Anadolu'ya gideceğiz. Anadolu'da ahiliğin köklerini ve bu köklerin günümüze olan yansımalarını sizlerle buluşturacağız. Elbette çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Güray Kırpık. Kendisi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Mina Hanım, merhabalar.
1: Ahi'nin kökü dediğimizde nedir hocam?
2: Ahilik teşkilatı bir uygulamalı esnaf, meslek ve hatta bütün meslekler için üretim mekanizmasının adıdır. İş ve meslek hayatının, çalışma hayatının tamamı, sanayi kollarının tamamı, günümüzdeki tabirle modern meslekleri de içine alacak. Süre giden tarih içerisinde değişen, dönüşen hayatın ta kendisi aslında ahilik dediğimiz şey. Bunu nereden anlıyoruz? Ahilik teşkilatının tarih içerisindeki kurallarını koyan, isimlerini koyan, fütüvvetnamelerdeki değişime baktığımızda ki fütüvvetnameler ahiliğin temel mekanizmasının, yaşayışının kurallarını anlatan kitaplardır.
1: Hocam fütüvvetnameden bahsettiniz. Belki bilmeyenler vardır. Tam olarak ne demek?
2: Fütüvvetname ahilerin meslek kurallarını anlatan yazılı eserlerin isimleri, okudukları nasihatname, nasıl yaşayacaklarını anlatan okuma metinleri bunlar.
1: Evet. El kitabı. Mesleki el kitabı da belki diyebiliriz.
2: İlkeler ve kuralları anlatan, nasihatle bunları öğütlerle, örnekler üzerinden öğreten bir sohbet ve ders kitabı diyebiliriz.
1: Evet. Anayasa bunlar, gibi.
2: Anayasa gibi. Kurallar. Yani meslek kuralları. Her mesleğin kuralı var. Öğreticisi var ve bunun bir takım hukuki dayanakları var. Yani bu mesleğin nasıl uygulanacağı, nasıl dönüşeceği.
1: Bir çerçeve sözleşmesi gibi. Peki hocam, ahi dediğimiz şey o dönemde 13. yüzyıl gibi Anadolu'da ortaya çıkan bu yapının geçmişte veya benzer tarihlerde dünyanın farklı yerlerinde de benzerleri var mı?
2: Bizim Anadolu'ya özgü bir tabir ve üretim mekanizmasından bahsediyoruz aslında. Genel hatlarıyla dünyada da elbette meslekler, böyle teşkilatlar var. Her ülkenin, her medeniyetin, her topluluğun kendi içerisinde geliştirdiği kültür ile yoğurduğu bir takım geleneksel unsurlar da var. Meslek unsurları ya da alışkanlıkları icabınca üretim anlayışları var. Anadolu ahiliği, Türk tarihi ve Türk dünyasının gelenek, görenekleri, kültürü, medeniyeti anlaşılmadan anlaşılamaz. Yani Anadolu ahiliği dediğimiz Türkiye ahiliği ya da Türkiye tarihinin Anadolu kısmı çok özel bir meslek grubu ortaya çıkarmış, müessese ortaya çıkarmış tarihte.
1: Bir yapılanma.
2: Evet, bu ahilik diyoruz biz buna. Bu mesela Afrika'da yok, Avrupa'da da yok, tam anlamıyla yok. Farklılıkları var. Bunun sebepleri var.
1: Bir şey sormak isterim hocam burada. Bu Türklerin Anadolu'ya gelmesi,

0: beden Orta Asya Türk coğrafyasından getirdikleri, tamamen bu köklerden beslendikleri ve yanında Bizans'ın Yoncalık'ta dahil midir buna?
1: Esasen hepsiyle ilgi kurabiliriz. Çünkü Türk tarihi bir bütün olarak bakıldığında bir gelişim, değişim, yenileşmeler evrelerinden oluşuyor. Yenileşmeler tarihidir. Türk tarihinin her safhasında yenilikler var, reformlar var. Ve yeni kültürlerle, medeniyetlerle, coğrafyalarla tanıştığımızda tarihimizde bu yeni kültür ve coğrafyalarda bizim gelenek göreneklerimizle birleştirdiğimiz, yenileştiğimiz taraflar olmuş. Bu tabii eskiyi bırakmak anlamına da gelmiyor. Bunu bu şekilde değerlendirdiğimizde, bir bütün olarak baktığımızda elbette Türk tarihinin o Türkistan'dan, eski Asya bozkırından gelen, Balkanlara kadar uzanan, hatta bütün Osmanlı'nın o zirve çağında üç kıtaya yayılan kültür havzası içerisinde hepsinden aldığı var, verdiği var. Bir alışveriştir medeniyet bu
0: Bu
1: anlamda
0: o
1: baktığımızda.
0: bavulda kalanlarla aslında bir sistem kurmuş.
1: Gelişmiş, değişmiş.
0: Evet. Peki çağın gereklerine göre de değiştiğinden, dönüştüğünden bahsediyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Bu yapıyı peki kurabilme yeteneği Türklerin devlet kurmadaki ustalıklarıyla mı acaba ortaya çıkmış olabilir?
1: Yeniliğe adapte olma, uyum sağlama ve hatta o yeniliği kendisi içerisinde üreterek daha da ileriye taşıma ve bir medeniyete öncü olma, kalkan olma ve lider olma. Yani biz buna tarihte medeniyet kurma diyoruz ve inkişaf diyoruz. Yani tarihi bir tabirdir bu. İnkişaf, gelişme, tekamül diyoruz. Bunlar inovasyon dediğimiz tabirle çok ilgili. Yenilikçilik, yani inkılapçılık mesela. İnkılapçılık kavramı Atatürk'ün, Gazi Paşa'nın özellikle benimsediği bir kavramdır. Yenilikçilik diyor. Yani yeniliklere, dünyadaki gelişmelere her anlamda hazır olmak ve ona cevap verebilen bir bilim ve akılla yürümek. Bu anlamda baktığımız zaman ahilik bir akıl, üretim, bilim enstitüsü gibi düşünülmeli. Yani ahilik merkezinde bu var. Ahilik merkezlerinde var. Çünkü ahilik üretim mekanizmasıdır. Dikkat edelim buna. Ahilik hangi anlamda üretim mekanizmasıdır? Her meslek anlamında, mesela yönetim anlamında da. Türk tarihinde yönetim bilimi de bakıyorsunuz zaman içerisinde gelişmiş, değişmiş, çağına göre şartlar gerektiğinde o şartlara göre yeni bir uyum, yeni bir mekanizma üreterek ortaya koymuştur. Bunu ahilik içerisinde de görüyoruz. Mesela idareci olan İzzettin Keykavus, Alaaddin Keykubat, ben ahiyim diyor. Osmanlı Devleti'nin kurucularına bakıyoruz. Mesela Ahi Edebalı, Osman Gazi'nin kayınbabası Ahi Edebalı. Bakın ahilik teşkilatının öncülerinden.
0: Yani aslında ahi dediğim şey sadece esnafları ilgilendiren bir şey değil. Bu bence
1: Kesinlikle.
0: bugüne kadar hep böyle yanlış da belki ifade edilmiş, belki yanlış anlaşılmış. Dediğiniz aslında her türlü bilim dalında, meslek dalında aslında bir yöntem, bir var olma ve bir yapılanma
1: Ahilikte bu
0: şekli.
1: anlamda sınır yok. Herhangi bir dinden, kültürden de olabilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim, meslek olarak baktığımızda kapsamadığı bir meslek yoktur. Kadın erkek ayrımı yoktur bu anlamda. Mesleklere her kadın, her erkek girebilir. Bu gençlikten, çocukluktan alınarak yetişmek ve üretime hazırlamak, meslek edinmekle de ilgili. Yani iş ve istihdam problemleriyle de ilgilenen bir kuruluş olduğu için üretim mekanizması, meslekler grubu zaman içerisinde değişiyor. Gelişen teknolojiye, bilime göre, ihtiyaçlara göre de yeni meslekler ortaya çıktığında ahilik yeni kurallar, yeni fütüvvetnameler, yeni mesleklere göre kendi çağı içerisinde bir takım eklemeler yapıyor. Kural değişimine gidiyor. Hukuk değişimidir bu bir anlamda.
0: Şu demek mi? Selçuklu'da aslında istihdamın da yaratıldığı merkez, inovasyonun da yaratıldığı merkez. Yani ticaretin o zaman ana omurgası gibi de düşünebilir miyiz?
1: Tam anlamıyla şöyle ifade edelim. Standartları belirleme enstitüsü vardır ya, Türk Standartları Enstitüsü diyoruz. Esasen bunun modern adıdır. Çünkü ahilik standart belirler. Nedir mesela? Ayakkabı üretiyorsunuz değil mi? Bu bir insanın ihtiyacı. Her
0: Mesleki Yeterlilik
1: yani
0: Kurumu'yla Türk Standartları Enstitüsü'nün birleşmiş hali.
1: kesinlikle. Çünkü bu kurumlarımızda baktığımız zaman kendi çağına göre yenileşiyor, değişiyor ve bu çerçevede yeni kurallar koyuyor değil mi? Yani yeni bir meslek çıktı, bilgisayar ve yazılım mesleği diyelim ya da şu anda yapay zeka, işte uzay madenciliği, mühendisliği gibi buna dair bir meslek grubu, bir teknik ekip oluşturacaksınız. Bu bir meslektir aslında. Yeni bir bakış ama eskiden vazgeçerek değil. Tabii ki birikimi de kullanarak. Bu çerçevede baktığımız zaman üretim mekanizmalarındaki standartlaşmayı ve bir anlamda ileriye doğru özgün ve size ait olan bir üretim yapmayı, yani patent diyoruz biz buna.
0: Onun da temeli.
1: Tabii ki ahilikte bu var. Üretimde kalite ve bu anlamda

0: da rekabetçilikle beraber patent. Çünkü diğer kültür ve medeniyetlerden üstün olabilmenizin yolu patent ve size ait olan bir özgün yapı
1: Bu
0: ortaya
1: patentin bir
0: koymanız.
1: resmi bir karşılığı var mı ahi sisteminde?
0: Ahi sisteminde var. Mesela her meslek grubunun kendine ait elbisesi, logosu, bakın logosu, amblemi, kıyafeti, sancağı var. Sancak bildiğiniz bu yani
1: Tabii
0: kendi
1: tabii.
0: meslek yani meslek
1: Evet
0: firmaları
1: evet.
0: olur ya
1: Yani
0: günümüzde.
1: tıp doktorlarının mesela vardır böyle
0: Aynen
1: hani
0: logo,
1: evet.
0: amblem diyoruz bugün.
1: Tabii hukukta da vardır hani.
0: Bakın tıp ile ilgili mesela bizim kullanmakta olduğumuz şu anda tıpçılarımızın kullanmakta olduğu çok da meşhur bir logo var. Çift ejder
1: Evet.
0: başlı. Bunun çıkışına baktığımız zaman Selçuklu tıp hekimliği ile ilgilidir ve Selçuklu tebabetinin en önemli kuruluşlarından birisi olan Çankırı'daki şifahanedeki bir o zamandaki tasarımdan alınmıştır. Yani şifahanenin kapısındaki tasvir, nakkaşlık işi olan sanat ürünü tasarım olarak üretilerek benimsenmiştir. Yani bugün doktorlarımızın yakalarında kullanmış oldukları rozetlerin çıkışına baktığımız zaman Selçuklu tıbbındaki yılan figürü yani evren, Maristan figürünü görüyoruz. Mar literatürde baktığımız zaman yılan demek. Çünkü en ağır hastalıkların doz olarak verildiği, tedavi edildiği ilaçlardan bir tanesi panzehir olarak yılan zehri olarak düşünülmüştür. Ve çağlar boyunca da eski çağdan bu yana kullanılan ortak bir figür. Doğuda batıda. Mesela Selçuklu Darüşşifalarında görev yapan hekimlere baktığımız zaman Konya Darüşşifası'nda zamanın Hipokrat'ı diye bildiğimiz bazı doktorlar var.
1: Hocam bunu sizden şimdiden sözünü alalım başka bir programda. Özellikle Selçuklu'daki hem medreseleri, eğitim kurumlarını, Darüşşifaları konuşalım. Bu programda ahiliği birazcık daha şöyle ben açmak isterim aslında.
0: Evet.
1: Peki pabucu dama atılmak hep ahi üzerinden anlatılan bir hikayedir, örnektir. Bu doğru mudur gerçekten de?
0: Uygulamalı olarak yapıldığı için sembolik olarak kabul edilmiştir ve doğrudur. Ve halk dilinde de yayılmıştır. Çünkü haksızlık yapan, müşteriyle olan münasebetlerinde, uygulamalarında yanıltan, bakın yanıltan, dürüst olmayan, gayri ahlaki bir takım davranışlarıyla, mesela yalan söyleyerek aldatan, esnafların ya da üretim mekanizmasının içinde bu tür insanların bulunması istenmemektedir. Herhangi bir memuriyette de bu istenmiyor. Bu aynı şekilde devlet kademesindeki memurlar için de geçerli bir kural. Pabucu dama atılmak bir esnaf için de geçerli. Pabucu dama atma ondan dolayı bütün meslekler için geçerli bir tabir olmakla beraber anlamı şuradan çıkıyor. Çarşıdaki bir üretim yapmakta olan, ayakkabı üreticisi olan bir esnafın yanlış yapması üzerine uyarılar ve cezalar silsilesinden bir tanesinin halkın içinde yapıldığı aşamayı anlatıyor. Halkın içinde ne yapılıyor? Onun elbisesi üzerinden alınıyor. Çünkü elbise onun mesleği. Ve pabucu yani özel olarak giydiği o elbiseyi temsil eden ayakkabısı alınarak onun dükkanının damına atılıyor. Halkın içinde oluyor bu. Dükkanı mühürlenmiş oluyor. Mesleği elinden alınmış oluyor. Ustalığı elden gidiyor. Bu işte çok ağır bir ceza. Yani mesleği
1: İtibar aslında değil
0: itibarını
1: mi?
0: kaybediyor. Sadece mesleğini değil, itibarını kaybediyor, güveni kaybediyor. Bir daha o meslekte çalışamaz oluyor ve dışlanmış oluyor. Bir yönüyle böyle bir hatayı kimse yapmak istemiyor. Peki bu yapılmış mı? Bu tarz esnaf var mı? Kadı sicillerinde 17. yüzyıla kadar biz ahilerin kadı siciline düşmediğini görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Aslında ahiler kendi işlerinde sigorta, uyarı ve düzelti haklarını sürekli tanıyan ve bunu kadılara, mahkemelere düşmeden çözen bir mekanizma. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmada çok müthiş bir sosyal paylaşım mekanizması. Bu anlamda baktığımız zaman böyle bir sıkıntı olmuyor genellikle. Çünkü
1: Kendi
0: çok
1: aralarında onu
0: tabii.
1: öyle bir adil de bir o zaman sistem var ki içerisinde.
0: Evet, iş o noktaya gitmiyor. Giderse orada başka bir olay vardır. Gerçekten esnaf teşkilatı o grupta bozulmuştur ve çok büyük bir hata yapmış olabilir. İstisnai olarak bu uygulamalar oluyor. Dolayısıyla yani herkes de bu hatayı yapıyor gibi bir anlayış çıkmamalı. Biz buna baktığımız zaman yani bir tarihçi olarak ahilik teşkilatının sicil kayıtlarını araştırdığımızda Anadolu'da suç oranının sıfıra yakın olduğunu görüyoruz. Ben hiç tespit edemedim. Mesela Ankara, Aksaray, Konya, Sivas üçgeninde kadı sicillerine bakıyoruz. 18. yüzyıldan itibaren suç kayıtları görülmeye başlanıyor ahiler sınıfında. Bu da şu demek. Demek ki bu kendi içinde çözülüyor. Yani bu dürüst olma, kaliteli üretim,
1: Mesleki etik
0: evet,
1: tarafı da orada yönetiliyor.
0: etik ve ahlak kuralları bakımından yaşanılan bir durum var. Yani haksızlık mahkemeye düşecek bir boyutta asla olmamış. Çözülmüş kendi içinde.
1: Peki ahi

0: Niye? O dönemdeki Selçuklu'yu destekleyen de bir aslında toplumsal enstrüman değil mi hocam?
1: Tabii ki öyle bir dönemde ortaya çıkıyor ki Ahilik, Ahi Evran'ın yaşadığı çağ, Moğol istilasının Anadolu'da başladığı ve artık Anadolu'da merkezi otoritenin kaybolduğu, toplumun kendi içerisinde dayanacak bir siyasi merkezi güç bulamadığı, Moğolların vergiyi dayattığı, her türlü maddi ve aynı zamanda askeri baskılarla halkı bezdirdiği, fakirleştirdiği bir dönemde Ahilik zirve çağını yaşıyor. Bu şu demek: paylaşımda, insani merhamette, olgunlaşmada, zorluklara karşı mücadelede halkın dayanışması. Ahilik bu anlamda baktığımız zaman dağdaki çobandan, köydeki tarlasında çalışan herhangi bir çiftçi ya da ziraatçı, işte bununla ilgili üretim yapan göçebelerin hayatında kullandıkları eşyaları üreten nalbant ve semercilere kadar. Bu anlamda baktığımız zaman hayatın her aşamasında, her kademesinde ve her coğrafyada var. Kırsalda da var ahiler, şehirde de var.
0: Peki
1: Ticari
0: niye
1: anlamda.
0: biz o zaman hep İç Anadolu'da bir Ahi Evran geleneğini konuşuruz da mesela Karadeniz'den Akdeniz, Yörükler? Sanki oralarda ahi etkisi mi yok, yoksa onlar daha göçebe veya kırsalda oldukları için mi?
1: Ahilik aslında Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Türkistan'da da var, Balkanlar'da da var. Ahilik her zaman ahilik kavramıyla beraber hareket etmemiştir. Mesela bacılar her zaman ahi kavramını kullanmıyorlar. Hatun denmiş, bacı denmiş,
0: Oraya
1: lakap
0: geleceğim.
1: kullanılmamış.
0: Evet, oraya geleceğim hocam. Mesela Karadeniz'de var mı bir ahi geleneği?
1: Tabii ki
0: Ne var
1: bütün
0: mesela?
1: Anadolu'daki bütün şehirlerin çarşılarında, pazarlarında, yönetiminde öncelikle ahilik ve fütüvvetnameler nasihat olarak verilir, eğitilir. Yani bir yerde çarşı pazar varsa kesinlikle orada onun bir eğitim kuruluşu, üretim kuruluşu mekanizması da vardır. Bu ahiliktir. Yani ahilikten başka bir şey
0: Peki
1: değildir uygulama
0: hükümet
1: olarak.
0: nezdinde bir temsili var mıdır?
1: Var. Çünkü bir yerde usta olarak bir iş yeri açmanızın sebebi elinizde bir icazet, bir izin belgesi olması gerekiyor. Bu izin belgesini siz ahilerden alabilirsiniz. Dükkan açamazsınız yoksa. Yani bu şu anlama geliyor: onay aldınız ve bir üretim, bir eğitim mekanizması oluşturuyorsunuz. Bu herhangi bir devlete bağlı vakıf kuruluşu için de olabilir. Çünkü o zamanlarda padişah başta olmak üzere padişahın ailesinin üyeleri, askeri personel, kadılar, bunların hepsi vakıf kurabildikleri gibi aynı zamanda da ahiler ve bu sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe yaşıyorlar ve denetim mekanizması, üretim mekanizmasının içerisinde bir şekilde yer almış oluyorlar. Yani bir yerde çarşı pazar varsa o çarşı pazarı denetleyen ases başı var. Yani subaşılar var. Bunlar devlete vergi vermek zorundalar değil mi? Yani sonuçta çarşı pazardaki
0: Devletin
1: esnaf,
0: o zaman bir muhatabı.
1: evet,
0: Hem devlet onları
1: vergi
0: muhatap
1: veriyor.
0: kabul ediyor, hem de onlar devletin bir
1: Ticaret yapanlar
0: paydaşı.
1: vergi vermiştir her zaman. Kime veriyor? Devlete veriyor. O zaman devletle bir münasebetiniz var. Yani gümrüklerde vereceksiniz, kervansaraylarda vereceksiniz. Her yerde var kervansaray. Anadolu'da İpek yolunun geçmediği bir güzergah yok. Küçük ya da büyük, tali ya da ana cadde olarak. Yani cadde dediğim büyük yollar için düşünün. Onların tali yollarını da düşünelim. Yani bir yol ve ticaret ağı var. Ticaret ağının olduğu, han ve kervansarayın olduğu küçük ya da büyük her yerde bir konaklama, bir
0: Sistem ahi
1: alışveriş
0: sistemi.
1: kesinlikle.
0: Evet. Peki şimdi bu ahi sistemi içerisinde kadın var mı? Yoksa Bağcıyan-ı Rum dediğimiz, daha çok da Aşık Paşazade'nin anlattığı ayrı bir kurum mu? Yoksa ahiliğin kadın kolları gibi mi? O ne mesela?
1: Şimdi şöyle düşünelim. Anadolu'daki ahilik çarşılarının vakıf sahiplerini kontrol ettiğimizde, vakıf sahiplerinin önemli bir kısmı, özellikle ahilerin çok olduğu yerlerde kadın simalar, hatun simalar, bacılar,
0: Nasıl yani?
1: sahipleri, mülk sahipleri vakıf kurmuşlar.
0: Aa,
1: Yani bu
0: bunu
1: ne demek biliyor
0: bilmiyordum.
1: musunuz? Bu ahilerin yöneticisi tam tersine, yani daha da üst mekanizmayı kurmuşlar. Mesela Melike Hatun vakıfları Anadolu'nun her yerinde var, başta Ankara olmak üzere. Fatıma Bacı.
0: Peki gücü nereden geliyor onun? Hani eşinden, babasından mı?
1: Melike Hatun
0: Ticarette
1: Alaaddin
0: mi var
1: Keykubat'ın
0: olmuş?
1: kızı.
0: Anladım.
1: Gevher Nesibe Hatun mesela. Darüşşifa'nın vakıf kurucusu. Ya sultanın akrabası, eşidir, valide sultandır ya da prensestir ya da sultandır, yani sultan hanım olarak o zaman için bu şekilde de ad alıyorlar. Yani bacılar ya da kadınlar sınıfının ahilik mekanizmasında çok çok önemli görevleri var ve üretim mekanizmasının birçok meslekte başını, merkezini oluşturuyorlar. Çünkü bazı meslekler sadece kadınlardan oluşabiliyor. Özellikle tuhafiye diye tanımladığımız, bugün tuhafiye dediğimiz ailenin içerisindeki ürünlerin önemli bir kısmı kadın eliyle üretime
0: Mesela halı,
1: hazırlanabiliyor.
0: kilim gibi olabilir mi?
1: Onlar başta olmak üzere özellikle iplik işlerinde,
0: Tekstil,
1: iplik ve kumaş.
0: yün eğirme.
1: Tabii bütün bunlar çıkrık

0: Çıkılıktan başlayın. Yün ile ilgili bütün aşamaları düşünelim. Ama
1: Oyalar
0: bu
1: belki.
0: ürünlerin satışı da aynı şekilde
1: Ha,
0: o kadın ya
1: bütün
0: da
1: ticaret.
0: bacıların evet satışta da varlar. Çünkü değerini o biliyor, emeği o biliyor.
1: Peki hani zaten vakıfların başında da varlarmış. Bu Bağcıyanı Rum nasıl ortaya çıkıyor hocam?
0: Anadolu bacıları demek bu. Ahiyan Rum, Bağcıyan Rum, Anadolu ahileri, Ahiyan Rum. Anadolu'nun bir ismidir oradaki. Diyarı Rum'dan gelen bir sözcük. Bağcıyan Rum, Anadolu bacıları, Gaziyan Rum, Anadolu gazileri ve Abdalan Rum, Anadolu abdalları ya da erenleri. Bunların hepsi aslında birbirleriyle irtibat halinde olan, iç içe olan, hatta bazıları hem abdal, hem ahi, hem bacı olabiliyor. Mesela Fatıma bacı
1: Yani
0: böyle
1: ne
0: bir isim.
1: demek?
0: Bu şu demek, yani aynı grup içerisinde saymamalıyız hepsini. Birbirleriyle akraba, dayanışma ve birden fazla toplulukla irtibat halinde bir ahi. Mesela aynı zamanda müderris, aynı zamanda ahi baba, aynı zamanda bir bakıyorsunuz o kişi Osman Gazi'nin akrabası ya da ona bütün emrindeki esnafla beraber askeri seferlerinde ya da işte gazilik faaliyetlerinde destek vermiş, devlet işlerinde destek vermiş ya da ticari işlerde destek vermiş. Bu şu anlama geliyor. Osmanlı Devleti gibi bir devletin çıkışında ahiler, bacılar, abdallar, erenler, gaziler bir bütün olarak bakıldığında sosyal tabakalaşmanın, sosyal hayatın tamamını temsil etmiş oluyorlardı. Ahiler hepsine temas ediyor. Bacılar hepsine temas ediyor. Çünkü üretim mekanizmasının bütün mesleklerinde var. Sultan veya beylerin aileleri, kendileri ahiyiz biz diyorlar. Yani şunu da ifade edeyim burada. Anadolu'da ve Türkistan'da ahilik mesleğiyle örtüşen karşılaştırmalar yaptık biz. Çok benziyor. Mesela Divan-ı Lugat-ı Türk'teki yiğitlik ya da akıllık sözcüğünün karşılığı Anadolu'da tam anlamıyla kadın erkek hepsinde var. Yani bizim kadınlarımız da alptir, yiğittir. Erkeklerimiz de bu anlamda bir eşitlikten
1: Yani Dede
0: bahsedebiliriz.
1: Korkut'la da aslında değil
0: Evet,
1: mi?
0: eşitlikten.
1: Benzer.

0: binemez diye hiçbir ayrım yok mesela. Ata binebilir şu demek. Bugün uçakta kullanan insan hem kadın hem erkek olabilir. O zaman içinde bu ata binecek, savaşacak demektir. Yeri geldiğinde bütün sosyal ve siyasal olaylarda, askeri olaylarda toplumun içerisinde aile birlikte olacak. Birlikte olmak zorunda çünkü.
1: Evet, bu aslında toplum içerisinde şeffaf bir iletişim, işbirliği, güçlü bir iletişimi de mi ortaya çıkarmış hocam bu
0: Kesinlikle
1: sistem?
0: organize olduğunu anlıyoruz. Çünkü Anadolu'ya mesela Moğol seferi geldiğinde Ankara'daki Fatıma Bacı'nın haberi oluyor. Giriş oldu diyor. Ona göre tavrınızı, konumunuzu alın. Bu bir bacı.
1: Güçlü bir şey
0: Nasıl
1: ağ
0: bağ
1: var çünkü,
0: kuruyor değil mi?
1: işbirliği.
0: Haber alıyor onu. Demek ki bütün il ve ilçelerde diyelim bugünkü tabirle ifade ediyorum. O zaman için sancaklarda, taşradaki köylerde, göçebelerde bir teşkilat var ve bunlar birbirleriyle hemen haberleşiyorlar ve bir tedbir alıyorlar. Çünkü katliam yaşayabilirler, yok olabilirler. Bunu defaatle yaşadıkları için Asya'da, Türkistan'da yaşadığı için göçebe daima tetikte olmak zorunda, uyanık olmak zorunda. Aksi takdirde su uyur, düşman uyumaz diye bir tabir var
1: O
0: bizde.
1: da onun yansıması.
0: Tabii.
1: Peki Cumhuriyet döneminde yine kadınların el birliğiyle cepheye yemek veya top tüfek taşıması da aslında bunun bir yansıması olabilir mi?
0: Kesinlikle devamı yansıması ama biz tabii 17. yüzyıldan sonra yaklaşık 250 yıl falan o Osmanlı'nın gerileme dönemi diye tanımladığımız bozulma çağında çok önemli kayıplar yaşadık. Çok önemli travmalar yaşadık yani
1: Bu yapıda.
0: sosyal yapı içerisinde ve ahilikte. Bunu belgeleriyle takip edebiliyoruz, izleyebiliyoruz,
1: Mesela.
0: gözleyebiliyoruz. Mesela suistimal başladı meslekleşmelerde. Standartları kaybetmeye başladık. Mesela Beşkul Emalı diye bir şey var.
1: Babadan
0: Standartları
1: oğula
0: kaybediyoruz.
1: geçiyor
0: Tabii
1: meslekler.
0: eğitim hayatında mesela çok önemlidir yaygın eğitim ve kadın erkek eğitiminin toplumun standardında standart bir şekilde verilmesi çok önemlidir. Bir bakıyorsunuz işte derslerin bir kısmı kalkmış ya da işte mesleklerin bir kısmı kaldırılmış. Kalkmaması gerekir dünyada devam ediyor, gelişiyor iken bizde neden kalkmış ya da neden bozulmuş? Beşik ulemalığı dediğimiz sistemin onlarca belgesini görüyoruz. Suistimallerin arttığını görüyoruz. Kadılara düşmenin, mahkemelere düşmenin sebeplerine baktığımız zaman ahilik sistemindeki o adalet ve hukuk mekanizmasının bozulduğunu, yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Yetersiz kaldığı demeyelim de yani toplumda bu suistimal
1: İşlevini
0: edilmiş.
1: kısmen
0: Evet.
1: yitirdi. Peki hocam, bugün Anadolu'ya baktığınızda şu özelliğimiz, şu yapının kökleri ahiden gelmedir dediğiniz, mesela en çok neyi gördüğünüzde aklınıza hemen ahi geleneği ve yapısı gelir?
0: Uygulamalı eğitim ve öğretim mekanizmalarını gördüğüm zaman bunu teoriyle uygulamayı birleştiren bütün kurumlarımızı ahilikle irtibatlı görürüm. Kesinlikle staj uygulamalarının uygulamalı olması gerekir. Tatbikat mektebidir bunun eski ismi.
1: Aa, tatbikat
0: Tatbikat
1: mektebi ne
0: mektepleri,
1: güzelmiş.
0: tatbikat mektepleri. Bunlar her meslek için gereklidir. Hayatın içinden üretime dönük yani o mesleğe hazırlayan üretim odaklı iş istihdam çerçevesini stratejik olarak, vizyoner olarak düşünen bu şekilde planlanmalı. Yani eğitim kademelerinin her aşaması böyle bir yapılmalı. İş ve yeteneklerin, becerilerin birleşmesi söz konusu olmalı. Yani bir insan hangi mesleğe uyumluysa o gözlemlenerek onun tabiatına uygun, yapısına uygun, yeteneklerine, becerilerine her anlamda uygun mesleğe yönlendirilmesi, her aşamada kontrol edilerek ona göre bir süreç izlemesi gerekir. Bununla ilgili en önemli kuruluşlarımız izleme değerlendirme kuruluşlarımızdır. İzleme değerlendirme diyorum buna. Ve üretim mekanizmalarını, iş istihdam mekanizmalarını kontrol eden yapılardır. Mesela az önce ifade ettiğim Türk Standartları Enstitüsü üretimi teşvik eder ama takiple ilgili vesaire şeylerin de işte
1: Esnaf
0: kurumlar arasında.
1: Sanatkarları Konfederasyonu da belki hani modern adı ama tahmin ediyorum işlevi o kadar gelişmiş değil
0: Odalar
1: günümüzde.
0: yani ticaret odaları,
1: Borsalar.
0: borsalar, odalar birliği, esnaf sanatkarlar kooperatifleri vesaire gibi işbirlikleri, birlikler, esnaf birliklerinin tamamı bu çerçevede görülmeli. Ancak memuriyetlerin de tamamı görülmeli. Yani devlet memuriyetlerinin idari
1: Devlet
0: kesinlikle
1: mütterekâ.
0: yani şimdi orada modern mekanizmada biz ayırmış oluyoruz. Halbuki ahilikte böyle bir ayrımı yok. Bütün memurlar, bütün meslekler, bütün yani şu anda yaptığımız
1: Devleti
0: herhangi
1: aliyedeki
0: tabii ki
1: her işte hariciyeci, dahiliyeci de diyorsunuz ahidir.
0: bütün yayıncılar, haberleşme teşkilatı hepsi
1: Hocam
0: meslektir
1: yani
0: bunlar.
1: işini öğrenen,
0: Evet.
1: çıraklık yapan, kalfalık yapan, usta olan, sisteme entegre olan herkes herhalde bir ahi.
0: Evet, yamaklık, çıraklık, kalfalık, ustalık ve bu konuda ileri düzey becerilere sahip, tecrübeler sahip, uygulamalara ulaşmış tecrübesiyle bunları görebildiğimiz emin insanlar. Yani

0: parçası.
1: Tabii.
0: Bu şu demek midir aynı zamanda da o dönemde ve günümüzde? Dirençli bir toplum. Öz yeterliliği yüksek, özgüveni de yüksek, adalet duygusu da gelişmiş bir toplum demek midir bu yapın?
1: Kesinlikle bunların hepsi bir bütündür. Parçalanamaz olarak değerlendiriyorum ve bilgi toplumuna işaret eder. Bilgi ve akıl merkezli toplum. Üretim merkezlidir ve daima kendi sorunlarını, ortaya çıkan sorunları önceden öngörerek daha başlamadan çözmüştür. O yüzden büyük sorunlarla karşılaşmaz. Dünyadaki sorunları da bilir, onlara dönük de tedbirler alır, çözümler üretir. Yani proaktiftir bu anlamda. Ufku açık, dünyada olan gelişmeleri bütün bilimsel çerçevesiyle, vizyonuyla ortaya koyup önlemler alır. Yeni bir tabirle ifade edecek olursak, ön alır ve öncü olur aynı zamanda.
0: Çok da aslında uygar bir yönetişim sistemi gibi değil mi hocam?
1: Bu şekilde olduğu için ahilik mekanizması Osmanlı'nın yükseliş döneminde güçlüdür. Ama gerileme, duraklama dönemine baktığımız zaman tamamen bozulmuştur ve şekil değiştirmiştir.
0: Çünkü toplumda çok önemli bir doldurduğu alan vardı. Onu herhalde o zayıflayınca devlet de zayıfladı.
1: Bunu görüyoruz, gözlemleyebiliyoruz.
0: Çok keyifliydi. Her zaman olduğu gibi böyle hani su gibi akıp giden konuşmaları biz burada Kadim Kökler programımızda bizi dinleyenlerle paylaşıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: bitti,
1: ederim Mine
0: Hanım. Maalesef
1: siz
0: bitti.
1: O şekilde çok çok böyle güzel sorularla yönlendirdiniz. Teşekkür ederim.
0: Dilerim başka konuda gene başka bir programda beraber oluruz. Bugün Kadim Kökler programında konuğumuz Profesör Doktor Güray Kırpık'tı. Kendisi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesiydi. Bize aslında bir sistem tasarımından, ahilikten bahsetti. Bugüne gelen yansımalarından bahsetti. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tanca Teksin ulaştırdı. Ve sunucunuz ben Mine Ataman. Bu keyifli programa tanık ve eşlik ettim. Haftaya başka bir konuda yine kadim köklerin peşinde olacağız. O güne değin görüşmek üzere. Kadim Kökler.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün İtalyan futbolundan ve bütün zamanların en iyi file bekçilerinden biri olan Dino Zoff'tan söz edeceğiz. İtalyanların Catenaccio yani kilit adını verdikleri sistem, kaleciden başlayan mükemmel bir disiplin gerektirir. Bu anlayış, Zengo, Peruzzi ve Buffon gibi olağanüstü yetenekleri olan kaleciler yetiştirse de hepsinin ilham kaynağı aslında tek bir isimdir, Dino Zoff. 1942 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın en zor günlerinde bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğan Zoff, kaleci olmasaydım bu ellerle çiftçiden başka bir şey olamazdım diyerek kendi içinde pek çok mesaj barındıran açıklamasıyla çok konuşulmuştur. 19 yaşında Udinese ile başlayan profesyonel yolculuğu zamanla Napoli'den milli takıma kadar uzanan bir başarı hikayesine dönüşür. 1968 Avrupa Şampiyonası'nda kalesinde sadece bir gol görerek devleşen Dino Zoff, 1972'de Juventus'a transfer olduğunda artık bir efsane olarak anılmaya başlanır. Dino Zoff'un kariyerindeki asıl mucize 1982 Dünya Kupası'nda gerçekleşir. 40 yaşında olmasına rağmen sergilediği inanılmaz performansla İtalya'yı Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşır ve Dünya Kupası'nı kaldıran en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçer. Dino Zoff, siyah şortu, gri kazağı, kurtarışları, örnek tavırları ve

0: sarsılmaz disipliniyle bugün bile kalecilik konusunda ekol kabul edilir. Bütün zamanların en iyilerinden biri olarak hatırlanan Zoff, futbolun sadece yetenek değil, aynı zamanda bir karakter ve sabır işi olduğunu kanıtlayan çok ender yeteneklerdendir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık sen. Kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen, masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.